Allah-u Teala'nın ondan bu mezar sıkmasını hafiflettiği bildirildi. Buna rağmen öyle sıkıştı ki, kızımın feryadını doğu ile batı arasında olan her şey duydu, buyurdu. Keşif yoluyla ölülerin halleri. Kitap, sünnet ve ibret alma yollarından istifade edilen basiret nurları, kısa olarak ölülerin halini Said ve Şakî olarak bölünmelerini bize bildirir. Ancak muayyen olarak Ahmet veya Muhammed'in imanına inanırsak da son nefeste nasıl öldüklerini bilemeyiz. Şayet dış görünüşüne aldanırsak bu da değer taşımaz. Çünkü takvanın yeri kalptir. Kalp ise o kadar kapalıdır ki değil başkasına, sahibine bile keşfedilmez. Batını takva olmadan dış salaha göre hüküm verilmez. Zira Allahü Teala Maide suresi 27. ayeti sonunda Allah ancak müttekilerden kabul eder buyurmuştur. Ahmet ve Muhammed'in hükmü ancak onu ve onun üzerinde cereyan edenleri müşahede ile bilinir. İnsan öldüğü vakit mülk ve şehadet aleminden gayb ve melekût alemine intikal eder. Artık baş gözüyle değil, basiret gözüyle görebilir. O göz her insanın kalbinde vardır. Fakat insan şehvetleri ve dünya meşgaleleriyle onun üzerine kalın perde çekilir ve göremez hale gelir. O perdeyi kalbinin gözünden kaldırmadıktan sonra o göz ile bir şey göremez. Bu perde peygamberlerin basiret gözlerinde bulunmadığı için onlar melekût alemine bakar ve acayibatını müşahede ederler. Ölü melekût aleminde olduğu için peygamberler onu müşahede eder ve durumundan haber verirler. Bunun için kızı Zeynep ile Muaz'ı kabrin sıkıştırdığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Yine Cabir'in babasının şehadeti esnasındaki durum da aynıdır. Yine Resulullah durumu müşahede etmiş ve oğluna haber vermiştir. Bu gibi müşahedeler ancak peygamberlere ve mücahede ile kendilerini onlara yaklaştıran velilere mahsustur. Bizim gibiler için bu müşahedelere benzeyen ve fakat zayıf olan bazı müşahedeler de mümkündür. Bazı rüyalar gibi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ve salih rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bu da yine bir keşiftir. Ancak kalpten perdeyi kaldırmakla mümkündür. Bunun için ancak salih ve sadık kimselerin rüyalarına itimat edilir. Çok yalan konuşanın, fesat ve isyanı çok olanın rüyasına güvenilmez. Çünkü onun kalbi kararmıştır. Gördüğü rüya demet demet hayaletten ibarettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uykunun temiz olması için abdest ile uykuya yatmayı tavsiye etmiştir. Bu da iç temizliğine işarettir. Zaten asıl olan da iç temizliğidir. Dış temizliği, iç temizliğin kemalindendir. İç, cilalanıp parladığı vakit, ileride olacak şeyler kalp gözünde görülür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethedip oraya gireceği rüyasında kendisine gösterilmiş ve bunun hakkında Feth suresi 27. ayeti başında "Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir." buyuruldu. Kişinin bazı şeylere delalet edip sonra onları doğru bulduğu rüyalar da az değildir. Rüya ve gaybı uykuda bilmek Allahü Teala'nın şayan-ı hayret sanatı ve Ademoğlunun garip fıtratı icabıdır. Rüya, melekût aleminin en açık delillerindendir. Ne yazık ki insanlar kalbin ve alemin diğer acayip hallerinden gafil oldukları gibi
rüyanın garip hallerinden de gafildirler. Rüyanın hakikati hakkında konuşmak, mükâşefe ilminin inceliklerindendir. Muamele ilmine ilave olarak ondan bahsetmek mümkün değildir. Fakat burada mümkün olan, maksadı sana ifade edecek olan bir misaldir. Şöyle ki, kalp eşyanın asıllarını gösteren bir ayna gibidir. Allahü Teala'nın yarattığı ve yaratacağı her şey yine kendi yaratığı olan levh-i mahfuzdadır. Buna bazen İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin de denir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bu isimlerle anılmıştır. Olmuş ve olacakların hepsi orada mevcuttur. Orada yazılmıştır. Fakat bu gözler onu göremez. Bu levh-i mahfuzun bir kemik, bir tahta veya bir kağıt parçası olduğunu, yazıların bizim yazılar cinsinden bulunduğunu sanma. Kesin olarak bilinmesi gereken husus, Allah'ın levhinin bizim levhimize ve kitabının bizim kitaba benzemediğidir. Zat ve sıfatı bize benzemediği gibi, levh ve kitabı da bize benzemez. Bu hususu anlayabileceğin bir misal arıyorsan, bilmiş ol ki, mukadderatın levh-i mahfuzdaki yazısı, Kur'an-ı Kerim'in hafızların kafasına yazılmasına benzer. Kur'an-ı Kerim kafada yazılıdır. Hatta hafız okurken ona bakarak okur. Halbuki beynini parça parça etsen bir harf dahi bulamazsın. İşte levhin yazılarını bu şekilde anlamak lazımdır. Levhin kendisi de bir ayna gibidir. Bütün suretler oraya nakşedilmiştir. Şayet bir aynanın karşısına başka ayna korsan, o aynadaki suretler oraya akseder. Ancak arada perde olursa, o zaman görüntü olamaz. Kalp, karşıki aynada olanları kabul eden bir ayna, levhte bütün varlıkların kendisinde bulunduğu bir aynadır. Kalbin şehvetler ve şehvet duyularıyla uğraşması, melekût aleminden olan levh-i mahfuzdaki şeyleri görmesine engel olur. Şayet bir rüzgar eser de o perdeyi kaldırırsa, melekût aleminin esrarından bazı şeyler kalpte parlar. Bu bazen devam ederse de, bazen şimşek gibi gelir geçer. Yine uyanık bulunduğu müddetçe, mülk ve şehadet aleminden gelen şeylerle meşguldür ki, bunlar melekût alemi için bir perdedir. Uykudayken bazen böyle rüyalar görebilir. Uyku demek, duyuların durması ve kalbe uğramamaları demektir. Uyku ve hayalden temizlenip, kendi zatında saf olarak kaldığı levh ile kendi arasındaki perde kalkar. İki ayna arasındaki perde kalktığı vakit, öteki aynada olan şeylerin bazısı, beriki aynaya aksettiği gibi, levhte olan şeylerden bazıları da kalbe akseder. Ancak uyku, diğer duyulara mani olursa da, hayalin harekete geçmesine engel olamaz. Levh-i mahfuzdan kalbe aksedenleri, hayal kuvveti hemen alır ve onu bir misal ile hikaye eder. Tahayyülat onu daha iyi korur ve hayalde mahfuz olarak kalır. Uyandığı vakit ancak hayalindeki şeyleri hatırlar. Rüyayı tabir edenin gördüğü şeylerle bu hayalleri arasında bir münasebet kurması gerekir. Rüya tabir ilmine bakan için bunun örneği meydandadır. Bu hususta bir örnek kâfi gelir. Adamın biri İbn-i Sirin'e, rüyamda elimde bir mühür, bununla erkeklerin ağızlarını ve kadınların edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Bu nedir diye sorar. İbn-i Sirin, sen Ramazan'da sabah ezanı okuyor musun diye sorar. Adam da evet deyince, durum kendiliğinden meydana çıkar. Zaten herhangi bir kapı veya yazıyı mühürlemenin ruhu men etmektir. Artık daha yok, bitti, içeri girilmez demektir. Mühür bunun için kullanılır. Adam da ezanı okumakla oruç tutanların
yeme, içme ve münasebetlerini men etmiş oldu. Levh-i Mahfuz'dan kalbe keşfedilen müezzinin halidir. O da insanları yiyip içmekten men etmesidir. Fakat hayal, bu mananın asıl ruhu olan mühürlemek ile zapt etmiştir. Zaten uyku diğer beş duyuyu durdurur. Fakat hayali durduramaz. Bunun için hatırda ancak hayalin düşündüğü suret kalır. İşte bu anlattığımız rüyanın acayip hallerinden bir nebzedir. Onun acayip halleri bitmez. Nasıl bitsin ki? Ölümün kardeşidir. Ölüm ise daha acayiptir. Uyku, gayb aleminin perdesini kaldırmakta, zayıf bir yönden ölüme benzediği için bu sayede ileride olacakları insan bilebilmektedir. Ya tamamen perdeyi yırtan ölüme ne dersin? İnsan ölür ölmez ya çeşitli azaplarla kuşatılmış olduğunu görür, yahut da sonu gelmeyen nimetlere müstarak olduğunu görür. Allahü Teala Kaf suresi 22. ayetinde şakilere, ey insanoğlu, dünyadayken bugünden gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir, buyurdu. Tur suresi 15 ve 16. ayetlerinde ise siz ey kafirler, dünyadayken peygamberlere sihirbaz diyordunuz. Bu azap da mı sihir? Yoksa dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi anlamıyor musunuz? Girin oraya, ister azabına sabredin, ister etmeyin. Artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz, buyuruldu. Zümer suresi 47. ayetinde, eğer bütün arzdakiler o kâfirlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi. Artık zannetmedikleri bir azap Allah tarafından onlar için meydana çıkmıştır, buyuruldu. Bilginlerin en bilgini ve hakimlerin en hikmet sahibi olanına ölümün akabinde öyle şeyler keşfedilmiştir ki o ana kadar hatır ve hayaline bile gelmemiştir. Aklı başında olan kimsenin yalnız bu anın muhatarasından başka bir düşüncesi olmasa bile bütün ömrünü o hallerin açığa çıkacağı gün için düşünerek geçirmesi yeterdi. Bütün bu büyük tehlikeler önümüzde bizi beklerken hala gaflet içinde yaşamamız cidden şaşılacak durumdur. Bundan daha şayanı hayreti, hepsinden ayrılacağımızı bildiğimiz halde mal, aile, evlat ve hatta azalarımız ile sevinmemizdir. Cebrail'in aleyhisselam peygamberimizin kalbine üflediği gibi kimi seversen sev, ondan ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda vefat edeceksin. Nasıl istersen amel et, sonunda onun karşılığını bulacaksın. Nerede kalbine böyle söylenecek adam? Şüphesiz bu gerçek keşfi yakin ile kime keşfedilirse o dünyada bir yolcu gibi yaşar ve dünyada taş üstünde taş koymaz. Altın, gümüş gibi her şeyi bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Altın, gümüş gibi bir şey bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ben dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat sahibiniz Rahman'ın dostudur, buyurmakla, Rahman'ın dostu olması, onun kalbinin derinliğine yerleştiğini, artık ondan başka sevgiliye yer kalmadığını bildirdi. Allahü Teala Ali İmran suresi 31. ayetinde ümmetine hitaben de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, buyurmuştur. Onun ümmeti ona uyandır. Ona uyan da dünyadan yüz çevirip ahirete yönelendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'a ve ahiret gününe davet etmiş ve dünya zevklerinden men etmiştir. İnsana
ahireti unutturacak gayrimeşru zevklerden.

İnsan dünyadan yüz çevirip ahirete yöneldiği nispette ona uymuş ve ona uyduğu nispette de ona ümmet olmuş olur. Dünyaya yöneldiği nispette de onun yolundan çıkmış ve ona uymaktan uzaklaşmış olur da Allahü Teala'nın Naziat suresi 37, 38 ve 39. ayetlerinde artık kim haddi aşarak küfretmiş, dünya hayatını tercih eylemişse işte muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir buyurduklarından olur. Eğer aldanmaktan kurtulur ve insaf ile düşünürsen sabah akşam dünyalık peşinde olduğunu kolaylıkla anlarsın. Durum böyleyken hala onun ümmetinden olmak ümidindesin. Çok uzak bir ihtimal, çok soğuk bir tamadır. Nitekim Kalem suresi 35 ve 36. ayetlerinde öyle ya, biz Müslümanları o günahkarlar gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Buyurulmuştur. Artık konumuza dönelim. Şimdi maksada dönerek uyku alemindeki rüyalarla keşfedilen ölülerin hallerinden ve kendisiyle büyük faydalar temin edilen hususlardan bahsedelim. Çünkü nübüvvet sona erdi ve elde müjdeci olarak yalnız rüyalar kaldı. Ölülerin halleri ve rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a baktım fakat o bana bakmadı. Ne oldu diye kendilerinden sorduğumda bana yöneldi ve sen oruçluyken öpmedin mi buyurdu. Ben de ondan sonra oruçluyken katiyen ailemi öpmedim dedi. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'e aşık idim. Öldükten sonra onu rüyamda görmek istedim. Ancak bir yıl sonra görebildim. Baktım ki alnından terlerini siliyor ve işte ancak şimdi kurtardım diyordu. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma anlatıyor. Babam dedi ki rüyamda Resulullah'ı gördüm ve bu senin ümmetinin elinden çektiğim nedir diye sordum. Resulullah da Allah'a dua et buyurdu. Babam da Allah'ım beni bunlardan daha hayırlılarına ulaştır ve bunlara da benden daha fenasını musallat et dedi. Ertesi sabah İbn-i Mülcem tarafından şehit edildi. Yaşlılardan birisi şöyle anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm ve benim için istiğfar etmesini kendisinden diledim. Resulullah bana iltifat etmedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, Cabir'den radıyallahu anh gelen bir rivayette senin hiç kimseye hayır olamaz dediğin duyulmamıştır. Halbuki bana yok diyorsun dedim. Bunun üzerine Resulullah bana dönerek Allahü Teala seni mağfiret etsin buyurdu. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Leheb ana ayrı benim kardeşimdi. Cahiliye devrinde onu sever, onunla düşer kalkardım. Nihayet ölümünde hakkında nazil olan ayet de nazil olduktan sonra durumunu merak ettim ve kendisini rüyamda görmemi Allahü Teala'dan diledim. 2 yıl sonra kendisini ateşler içinde kıvranırken gördüm ve durumunu sordum. Ebu Leheb bana, işte gördüğün gibi yanıp gidiyorum. Azabım hiç durmuş değildir. Yalnız Resulullah'ın doğumunu bana müjdeleyen Süveybe'nin haberine sevindim de bir köle azat ettim. İşte bu sebeple her pazartesi

Kendisi, azabım biraz hafifler, dedi. Amine validemiz, nurlu yavrusunu kucağına aldığında, kocası Hazreti Abdullah'ın vefat acısını unutur gibi oldu. 9 gün emzirdikten sonra da Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Hatun birkaç gün süt annelik hizmetinde bulundu. Süveybe Hatun daha önce de Hazreti Hamza'yı sonra da Ebu Seleme'yi emzirmişti. Hafız İbni Cezri diyor ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiülevvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor, dedi. Abdülvahid bin Zeyd anlatıyor. Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Resulullah'a selatü selam getirip duruyordu. Bazı yerlerde okunması daha uygun, bazı dualar olduğu halde genç her yerde dua yerine selatü selam getiriyordu. Bu dikkatimi çekti. Durumu kendisinden sordum. Genç şöyle anlattı. Babamla beraber hacca gelmiştik. Yolda uyudum. Rüyada bana, kalk, baban öldü, dediler. Kalktım baktım ki, babam ölmüş. Aynı zamanda yüzü de kararmış. Ölümü ve ayrıca yüzünün kararması beni fazlasıyla üzdü. Bu üzüntü arasında tekrar uyuyakaldım. Bu sırada rüyamda siyahinin ellerinde demir kamçılar olduğu halde babama doğru yaklaştıklarını ve tam vuracakları sırada yüzü nurlu bir zatın göründüğünü ve onlara dönerek vurmayın dediğini ve eliyle babamın yüzünü meshederek nurlandırdığını ve artık uyan, baban nurlanmıştır dediğini gördüm. Ben sen kimsin diye sorduğumda o ben peygamberim. Bana selatü selam getirdiği için ona şefaat ettim dedi. Uyandım, durumu düzelmiş gördüm. Bunun için ben de salavat-ı şerifeye devam ediyorum dedi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma da yanlarında oturuyorlardı. Ben de selam verdim ve oturdum. Biz otururken Ali ve Muaviye radıyallahu anhüma da geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. Biz otururken Ali ve Muaviye de geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. İlk çıkan Hazreti Ali oldu. Ve çıkarken Kâbe'nin Rabbi hakkı için benim işim bitti dedi. Sonra Muaviye çıkarak Kâbe'nin Rabbi hakkı için Rabbim beni mağfiret etti dedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir defa uykusundan uyanınca İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Vallahi Hüseyin şehit edildi dedi. Bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma bir defa uykusundan uyanınca İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Vallahi Hüseyin şehit edildi dedi. Bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Bana benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun? Onlar oğlum Hüseyin'i şehit ettiler ve
işte bu bardaktaki kan onun ve arkadaşlarının kanıdır. Bunu Allah'a arz ediyorum dedi diye söyledi. Aradan 24 gün geçtikten sonra rüyayı gördüğü gün Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehit edildiği haberi geldi. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh rüyada görüldü. Ne oldun diye soranlara La ilahe illallah dedim. Allahü Teala da beni cennete koydu dedi. Şeyhlerin uykuları. Şeyhin biri anlatıyor. Mütemmim Devraki'yi rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O bana beni cennette dolaştırdılar ve Allahü Teala nasıl hoşuna gitti mi? Burada hoşuna giden bir şey var mı diye sordu. Ben de ya Rabbi hayır hiçbiri hoşuma gitmedi dedim. Allahü Teala eğer hoşuna giden bir şey olsa seni onunla baş başa bırakır ve kendime almazdım buyurdu dedi. Yusuf bin Hüseyin'i rüyada gören birisi Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordu. Yusuf da şaka ile ciddiyi karıştırmadığım için Allahü Teala beni affetti dedi. Mansur bin İsmail diyor. Abdullah Bezzar'ı rüyamda gördüm ve ona Allahü Teala hakkında ne muamele yaptı diye kendisinden sordum. O da Allahü Teala beni manevi huzuruna aldı ve ikrar ettiğim bütün kusurlarımı affetti. Yalnız utanarak itiraf edemediğim bir kusurumu affetmedi. Beni kan ter içinde bıraktı. Hatta yüzümün eti döküldü, dedi. Bu günah neydi diye kendisinden sorduğumda, o, bir defa genç bir çocuğun yüzüne baktım. Hoşuma gitti. İşte bunu Allahü Teala'nın huzurunda ikrar etmekten utandım, dedi. Ebu Cafer Sidelani diyor. Etrafında fakirlerden bir topluluk olduğu halde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Tam bu sırada gök kubbesi açıldı. İki melek indi. Birinin elinde bir leğen, diğerinin elinde bir ibrik vardı. Resulullah'ın elini ve oradakilerin de ellerini yıkadılar. Sıra bana gelince leğeni benim önüme koydukları vakit meleklerden biri diğerine onun elini yıkama. Çünkü o onlardan değildir dedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a sen kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmadın mı dedim. Resulullah evet deyince ben ey Allah'ın Resulü işte ben sizi ve bu fakirleri severim dedim. Bunun üzerine Resulullah elime dökmesi için meleğe emir verdi. Cüneyd-i Bağdadi diyor. Rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve Allahü Teala'ya insanı en çok yaklaştıracak amel nedir diye benden sordu. Ben ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir diye cevap verdim. Melek geri dönerken vallahi başarılı bir cevap dedi. Mecme rüyada görüldü ve durumu nasıl buldun diye kendisinden soruldu. Cevabında vallahi zahitler dünya ve ahiretin hayrını bir araya topladılar dedi. Şamlı zatın biri Ala bin Ziyad'a rüyamda seni cennetlik gibi gördüm dedi. Ala yerinden kalktı, adama doğru yaklaştı ve belki şeytan beni azdırmak istedi. Muvaffak olamadı. Bu sefer beni mağrur edip helak etmek için seni gösterdi, dedi. Muhammed bin Vasi, rüya insanı sevindirmeli fakat mağrur etmemeli, dedi. Salih bin Beşir diyor, Ata Süllemi'yi rüyamda gördüm. Kendisine Allahü Teala sana rahmet etsin. Hayatını hep hüzün ve üzüntü içinde geçirdin. Şimdi durumun nasıldır diye sordum. O da işte o uzun hüzün beni uzun huzur ve istirahata kavuşturdu dedi. Ben
derecen nerelerdedir diye sordum. O da, sıddıklar, şehitler ve peygamberlerle beraberdir, dedi. Zürare bin Evfa'ya, rüyada size göre hangi amel daha makbuldür, diye sordular. O da, mukadderata rıza ile kısa emellerdir, dedi. Yezid bin Mezur da, Evzai'yi rüyamda gördüm. Kendisine, beni Allah'a yaklaştıracak bir ameli bana öğret, dedim. O da, ben burada alimlerin, sonra da dünyada hüzün içinde bulunanların derecelerinden üstün derece görmedim, deyince, yaşlı olan Yezid, bundan sonra ağlıya ağlıya gözleri görmez hale geldi. İbni Uyeyne ölmüş olan kardeşini rüyasında görüp durumunu sorunca kardeşi, tövbe ettiğim bütün günahlarımı Allahü Teala bağışladı. Yalnız tövbe etmediklerimi bağışlamadı, dedi. Süfyan-ı Sevri vefat ettiği vakit rüyada kendisini görenin birisi, Allahü Teala sana ne muamele yaptı, diye sordu. Süfyan, ayağımın birini Sırat köprüsüne, ikincisini ise cennete attım, dedi. Ahmet bin Ebul Havari diyor, yüzü parlayan çok güzel bir kızcağız gördüm. Öyle güzellik şimdiye kadar hiç görmemiştim. Kendisine, bu güzelliği nereden aldın diye sorduğumda, o, sen bir gece ağladın ya, işte o zaman senin gözyaşlarından aldım, yüzüme sürdüm ve yüzüme bu parlaklık ondan geldi, dedi. Kettani diyor ki, Cüneyd'i rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. Cüneyd, o işaret ve o ibarelerin hepsi boşa gitti. Yalnız gece vakti iki rekat bir namaz benim bağışlanmama sebep oldu, dedi. Bişr rüyada görülmüş ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sorulmuş. Bişr de Allahü Teala bana rahmet ve merhamet etti ve ey Bişr, benden o kadar korkmaktan utanmadın mı? Buyurdu. Ebu Süleyman Darani rüyada görülüp durumu soruldukta, Rabbim bana merhamet etti. Ancak bana en çok zararı dokunan insanların parmak ucuyla beni birbirine göstermeleri oldu, dedi. Ebu Bekir Kettani diyor, rüyamda çok parlak bir genç gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben takvayım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sordum. O, bütün mahzun gönüllerde, dedi. Sonra siyah bir kadın gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben hastalığım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sorduğumda, o, neşeli gönüllerde, diye cevap verdi. Uykumdan uyandıktan sonra artık gülmemeye karar verdim. Ebu Said diyor, rüyamda şeytanın bana saldırdığını gördüm. Sopayı alıp ona vurmak istediğimde bir ses, şeytan bu sopadan korkmaz. O ancak kalpte parlayan iman nurundan korkar, dedi. Mesuhi diyor, rüyamda şeytanı çıplak olarak gördüm. Kendisine, insanlardan utanmıyor musun? Dediğimde o, aman sen de, şu insanlardan mı bahsediyorsun? Bunlar gerçek insan olsaydı, çocukların top oyuncağı gibi akşam sabah benim elimde oyuncak olmazlardı, dedi. Ve devamla, asıl insanlar bunlar değil, onlar başkalarıdır. Beni hasta eden de onlardır, dedi ve eliyle gerçek sofuları gösterdi. Şibli ölümünden 3 gün sonra rüyada görüldü ve ne muamele görüldüğü sorulunca hesapta Allahü Teala'nın kendisiyle bir münakaşaya giriştiğini ve tam ümidini yitireceği bir sırada Allahü Teala'nın kendisini rahmetine garg ettiğini söyledi. Abdullah bin Mübareğe durumun nasıldır diye sorduklarında o, her gün 2 defa Allah ile mülaki olurum demiştir. Yine birisi, inceden inceye hesaba çekildik,
sonra lütuf ve keremiyle azat edildik, dedi. Malik bin Enes radıyallahu anhüma rüyada görüldü ve Allahü Teala sana ne muamelede bulundu diye sorulunca Hazreti Osman'ın cenazeyi gördüğü zaman söylediği La ilahe illahül hayyüllezî la yemut sözüyle Allahü Teala beni affetti, dedi. Hasan-ı Basri vefat ettiği gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış bir dellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan-ı Basri geldi diye seslendi. Nasr-ı Abadi Mekke'de vefat ettikten sonra rüyada görüldü ve Allahü Teala'nın kendisi hakkındaki muamelesi soruldu. O da eşrafın itabı gibi itab edildim. Yani hafifçe kınandım. Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu? Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu diye nida olundum. Ben de olmaz ey Rabbim dedim. Böylece başımı lahde koymadan Rabbime ulaştım, dedi. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Davud-u Tâi vefat ettiği gece bir nur gördüm. Ayrıca bazı meleklerin inip çıkmakta olduklarını da gördüm. Bunun üzerine onlara niçin telaşlandıklarını ve bu gecenin hangi gece olduğunu sordum. Onlar da bu gece Davud-u Tâi'nin vefat ettiği gecedir. Cennet onun için hazırlanmıştır, dediler. İbn-i Raşid diyor, İbn-i Mübare'yi vefat ettikten sonra rüyamda gördüm ve kendisine sen vefat etmiş değil misin diye sordum. O evet dedi. Bunun üzerine ben Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O Allahü Teala bütün kusurlarımı bağışladı dedi. Süfyan-ı Sevri ne haldedir diye sordum. O sus. O nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir dedi. Rebi bin Süleyman diyor. Vefat ettikten sonra İmam-ı Şafii Hazretlerini rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne gibi muamelede bulundu diye sordum. O da Allahü Teala beni altından bir kürsüde oturttu. Üzerime inci ve güzel kokular saçtı, dedi. Hasan-ı Basri'nin vefat ettiği gece adamlarından birisi rüyasında bir dellalın Âl-i İmrân suresi 33. ayetini okuduğunu gördü. Bu ayetin manası şudur. Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmran ailesini alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Devamla zamanının adamlarından da Hasan-ı Basri'yi tercih etti, dedi. Ebu Yakup Fâri anlatıyor. Rüyamda herkesin peşinden koştuğu uzun boylu bir adam gördüm ve bu adam kimdir diye sordum. Onlar da Üveysel Karani'dir dediler. Hemen yanına gittim ve bana vasiyet et. Allahü Teala sana rahmet eylesin dedim. Suratını bana ekşitti. Ben irşad olmak istiyorum. Bana ne kızıyorsun? Beni irşad et dedim. Bunun üzerine bana yöneldi ve Rabbinin rahmetini Rabbinin sevgisinde ara ve gadabından da isyan etmemek ile çekin. Bu arada ondan ümidini kesme, dedi ve beni yalnız bıraktı. Ebu Bekir bin Meryem diyor, Verka bin Bişrel Harezmi'yi rüyamda gördüm ve ne oldu diye kendisinden sordum. O da birçok zahmetten sonra kurtuldum, dedi. Ben hangi ameli daha faydalı buldunuz, dedim. O da Allah korkusundan akıtılan gözyaşlarını diye cevap verdi.

şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: غيرك.
1: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

0: iman edenler. Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler.

azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su O'na gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme. Kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış

rahmete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin.

Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum," dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. "Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin." Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap.
Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Kavuşmamızın vesilesi olan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bize ideal kulluğu öğreten bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. Sünnet-i Muhammed ile dirilmeye çalışan siz kardeşlerime de selam olsun. Kavuşmamıza vesile olan diye başladım söze. Özellikle öyle başladım. Çünkü bu meclis onun adına kuruluyor. Ne kadar layıkız, ne kadar becerebiliyoruz, hakkını verebiliyoruz bilmiyorum ama amacımız biliyorsunuz ki Efendimizin o kutlu hayatından hayatımıza örnekler taşıyıp hayatlarımızı imar etme adına bir gayret içerisine girmek. Hep birbirimize o duamız olsun inşallah. Allah bizi bundan geri koymasın. Eğer yapamasak bile, beceremesek bile en azından bu manada bir gayretin sahipleri oluruz da belki ortaya koyduğumuz o gayret eğer ihlasla yapılmışsa, samimi ise, Allah'tan gayri başka bir amaç, başka bir gaye yoksa Cenab-ı Hakk'ın inşallah mağfiretine, rahmetine vesile olur. Bunu ümit ediyoruz, bunu Rabbimizden diliyoruz, bunu dileniyoruz. Bundan gayri her şeyi de zihnimizden ve hayatımızdan söküp atması için Rabbimize yine dua ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul buyursun inşallah. Aziz kardeşlerim, bahsimiz rüya. Zor bir konu. Bir derse sığar mı inanın ki bilmiyorum. Ama vakit ne kadar kifayet ederse o kadarıyla iktifa edeceğiz. İnşallah bitirmeyi arzuluyorum bugün ama kalırsa bir dahaki derse belki biraz daha bazı konular da açılabilir. Bu konu mevzu bahis olunca hemen anında üç tavır belirir. İfrat tavrı, tefrit tavrı, itidal tavrı. İfrat tavrı gereğinden fazla abartmak. Tefrit tavrı değerinden aşağıya düşürmek. İtidal tavrı değerinin hakkını teslim etmek. Aslında itidal tavrı sünnet tavrıdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyin en dengeli olanını ortaya koymuştur. Bir de dikkat buyurun, bu çok önemli bir şey. Haşa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimsenin gönlü kalmasın. Ne şiş yansın, ne kebap yansın, biraz oradan alalım, biraz buradan alalım, orta yolu bulalım, böyle bir mantık yok, haşa. Anlaşılsın diye bunu söylüyorum. İşin hakkı neyse odur aslında sünnet-i Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem yerini bulan. Ve itidalde hiçbir dengesizlik yoktur. Allah neyden memnunsa peygamberin hayatında o vardır. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu söyler muhataplarına. Öncelikle sahabeye, çağdaşlarına, sonra da onların üzerinden bizlere inşallah. Bu meselenin, yani rüya meselesinin ifrat tavrına baktığınız zaman şöyle bir şey görürsünüz. İşleri güçleri rüya. Rüyayla yürüyecekler. Gaybe ait olan birçok mesele bile rüyadan bir yönüyle karşılık bulacak. Meşru ve mükellefiyet dairesinde olan işler bile rüyaya havale edilecek. Ve rüya gereğinden daha farklı bir yerde duracak. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama sizi tenzih ederek mi söyleyeyim, yoksa sizi de mi içine katarak söyleyeyim bilmiyorum ama ben ortaya söyleyeyim, siz alın. Bir cemaate konuşuyorsunuz mesela. Allah'ın kelamında şöyle bir buyruk var diyorsunuz. Karşıdan tepkiler normal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyorsunuz, bir söz, bir hakikat ortaya koyuyorsunuz. İşler normal. Dün gece bir rüya gördüm diyorsunuz, bir bakıyorsunuz milletin gözü açıldı. Yani rüya bizi bu hakikatlerden daha fazla heyecanlandırıyor. İşin garip tarafı böyle. Hele bir rüyayı da sevdiğimiz, gönül verdiğimiz bir hoca, bir şeyh efendi görmüş olsa ve bu anlatılmış olsa, bir bakıyorsunuz ki daha farklı bir biçimde ilgi ve alaka var. Evet, insanın rüyasını gördüğü zaman heyecanlanması doğal bir şey. Şimdi bunları anlatacağız. Sevdiği birinin rüyasını duyması da, onu heyecanlandırması da o duygunun doğal bir şey. Bunda bir aykırı bir şey yok. En azından benim kanaatim o şekliyle. Ama hiçbir şey bizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden daha fazla heyecanlandırmamalı. O heyecan sıralamasında bir sıralamaya tabi tuttuğumuz zaman, Allah şöyle buyuruyor dediği zaman yüreğimiz yerinden çıkacakmış gibi heyecanlanmalıyız. Yani biraz önce size resmetmeye çalıştığım o rüyaya karşılık nasılsa Allah'ın kitabına olan o karşılık kat kat daha fazla olmalı. Hele peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi dendiği zaman da bu manada bir

yok sayma var. Görmemezlikten gelme var. Böyle şey de olur mu demek var. Bu kapıyı açarsak eğer birileri suistimal eder korkusu var. Bu doğru bir şey değil. Neyi suistimal etmiyor ki insanoğlu? Her şeyi suistimal ediyor. Şimdi suistimal edildiği için dinde ve şeriatte yeri olan bir meseleyi biz görmemezlikte mi geleceğiz? Size bir şey sorayım mesela. Bir tane Mehdi gelecek. Ben inanıyorum geleceğine ama bir tane gelecek. Şu anda kaç tane Mehdi var yeryüzünde? Sayısını sayamayacağınız kadar. Belki binlerce Mehdi var. Şimdi birileri Mehdilik iddia ediyor diye sahih ve selim rivayetlerle bize anlatılan Mehdilik meselesini biz ret mi edeceğiz? Adam kalkıyor gözümüzün içine baka baka şunu söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatemen Nebiyyindir. Nebilerin sonuncusudur. Ben Resulüm diyor. Allah Resulü peygamberlerin yani nebilerin sonuncusu, ben ise Resullerin sonuncusuyum diyor. Şimdi nübüvvet kurumu bile birilerinin eliyle vesilesiyle el ayağa düşürülüyorsa kalkıp biz bu meselede de başka bir şey mi söyleyeceğiz? Dolayısıyla hiçbir ifrat meselesi bizi tefride götürmemeli. Meselenin itidal çizgisidir. Asıl olan o itidal çizgisini korumak gerekir. Onu da öğrenebileceğimiz yerdir işte sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman dediğimiz bir cümle var ya, sünnet-i Muhammed ile kaim olacak ümmet-i Muhammed. Eğer bu ümmet-i Muhammed'in geleceğinden bahsediyorsa ki etmeliyiz, bunun yolu Allah Resulüne ittibadan geçiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öyle. Biz de bugün biraz bu meseleyi irdelemeye çalışacağız. Gelin meselenin sözlük anlamından başlayarak yürümeye başlayalım. Sözlükte görmek anlamındaki rü'yet kökünden türüyor rüya kelimesi. Anlamı da şu: uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütünüdür. Türkçe karşılığını biliyorsunuz değil mi? Düş. Niye ona düş deniyor? Zihne düşen tasvirlerden dolayı. Zihnin algıladığı ya da bir yönüyle zihninde belirlenen şeyler daha sonra iz olarak kaldığı için ona Türkçe'de de düş deniyor. Kur'an'da ve Arapça'da bir başka kelime daha var: hülm. Cemi çoğulu ahlam. Ahlam Türkçe'de de rüya olarak kullanılsa da, yani cemi olunca rüyalar olarak kullanılsa da, aslında hülm kötü düşler, kötü rüyalar için kullanılır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüya Allah'tan, hülm ise şeytandandır demiştir. Allah'tan olana rüya demiş, diğeri ise şeytan için olduğu söylenmiş. Yine Yusuf suresinde de bu manada bir ifade var. Merak edenler 44. ayete bakabilirler Yusuf suresinin. Demek ki rüya muhteva itibariyle hep aynı değil. Zaten aynı olmadığını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de söylüyor. Mesela Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayete göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki rüya üç çeşittir. Salih rüya, ki bu Allah'tan kuluna bir müjdedir. Şeytanın üzüntü vermesi şeklindeki kabuslu rüya bu ikincisi. Üçüncüsü ise insanın günlük yaşantıda zihnini meşgul eden şeylerden kaynaklanan rüyalardır. Efendimizin buradaki tasnifi, alimlerimizi o tasnifi biraz daha formüle etmeye yönlendirmiştir ki güzeldir aslında. Üç çeşit rüya var: rahmani rüya, şeytani rüya, nefsani rüya. Efendimizin söylediği de o. Biraz açalım. Rahmani rüya, asıl rüya dediğimiz zaman aklımıza gelen bu aslında. Bunun rüyayı sadıka ya da rüyayı saliha diye tanımları da var. Böyle de isimlendirilmiş. Kesinlikle eğer böyle bir rüyaysa, yani rahmani bir rüyaysa, bir mesaj içerir, bir farklı ders vardır onun içerisinde, bir şeyler söyler, neler olduğunu şimdi göreceğiz. Sahibine bir yönüyle hem ikram hem mesaj yükler ve rahmani rüya olma adıyla da bambaşka bir tadı ve lezzet.

0: lezzeti tattırır. Şeytani rüya şeytandan korku verebilir. Affedersiniz, şehvet duygusu verebilir. Başka şeyler verebilir. Yanlış işler yaptırabilir. Yaptırılabilir bunlar. Dolayısıyla bunlar şeytana ait telkinlerdir. Nasıl ki hayatın içerisinde, yani uyanıkken şeytan insan oğluyla bu manada bir mücadelesi varsa, rüyada da bu mücadele devam ediyor. Yatakta da o mücadele devam ediyor. Onun için uyku ahlakını hatırlayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölümün bir kardeşi olan uykuya başlarken şeytandan Allah'a sığınma adına bazı şeyleri yapmış, bize de yapılmasını tavsiye etmişti. Peki bir rüyanın şeytani mi, rahmani mi olduğu anlaşılabilir mi? Elbette ki anlaşılabilir. Bunun zaten belli ilkeleri var. Fıkıh bu zaten. Biz rüya fıkhından bahsedeceğiz ya. Bahsedeceğimiz fıkıh ilkeler rüyanın şeytani mi, rahmani mi olduğunu da bize gösterecek. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biraz sonra söyleyeceğim rahmani rüyanın fıkhına ait ilkeleri koruduğumuz an ve bunları anladığımızda karşısında kalan rüyalar aslında şeytani ve nefsani rüyalar olarak yerini bulacak zaten. Nefsani rüya insanın hayal ve kuruntularından, uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerinden kaynaklanır. Bakın üç ifade kullandım, çok önemli. Hayal ve kuruntularından, uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerden kaynaklanır. Hani bizde güzel bir söz vardır. Dervişin zikri neyse fikri o olur. Aynen o rüya içinde geçerli. Gündüz neyle meşgulseniz gece bir yönüyle rüyalarınızla onunla meşgul olacak. Dış etkilerden de kaynaklanır. Diyelim ki uyuyorsunuz. Yan odadan bir müzik sesi geliyor. Kendinizi cennette görebilirsiniz. Bu ne güzel ses falan filan diye farklı bir aleme kapı açabilirsiniz. Uyuyorsunuz. Yan odada babanız, hanımınız her neyse Kur'an okuyor. Kendinizi ölmüş, üzerinize de Kur'an okuyor olarak görebilirsiniz. Biri gelir sizin ayak parmağınızın birine bir mandal iliştirir uyurken. Siz o mandalı rüyanızda bambaşka bir biçimde hissedebilirsiniz. Biri gelir tam başınızda durur, eline alır bir su, böyle yavaş yavaş başka bir kaba onu dökmeye başlar. O su sesi size başka şeyler yaptırır. Yani bu tarz şeyler mümkün. Dolayısıyla dış etkenlerden etkilenmek mümkün. Ancak bir rüyanın saliha ve sadıka olabilmesi için dışarıyla alakasının olmaması gerekir. Dış etkenlerden kaynaklanan şey o rüyayı sadıka rüya olarak algılanmasına engel olur. Bunu bir kere iyi bir biçimde bilelim. Peki şeytani ve nefsani rüyalara karşı nasıl bir tavrımız olmalı? Yine her tavrımızı ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor. Dikkat buyurun, biraz önce Ebu Hureyre'den size naklettiğim o üç çeşit rüyaya ait hadisin devamında Efendimiz bunu da beyan ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse kalksın, sol tarafına üç kez tükürsün. Nasıl tükürüleceğini biliyorsunuz. Bu şeytandan ya, bir yönüyle manevi anlamda bir telkinde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl mesaj da geliyor ve o rüyayı kimselere anlatmasın. Rahmani rüya anlatılır. Şeytani rüya, nefsani rüya niye anlatılsın? Bunlar sır. Ve bunlar kesinlikle unutulması gereken şeyler. Bunlar öyle arkasına düşülecek şeyler değil. Başka hadislerde şu izahı da göreceksiniz. Kötü bir rüya gördü. Kalksın, güzelce bir abdest alsın, iki rekat namaz kılsın. Yine manevi bir telkin mi bu? Manevi bir telkin. Ama Allah aşkına hadisin devamına bir dikkat edin. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önemli bir şey söyleyecek bize şimdi. Rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam diyor. Hadisin kaynağını vereyim, siz biraz bakın bu hadise. Bukhari'nin tabir babının 3 numaralı, Müslim'in rüya babının 1 numaralı hadisi. Rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. Boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam. Ne demek? Hadis şarihleri diyorlar ki burada söylenen şey, ayaklara vurulan zincir dinde sebat, boyunlara vurulan zincir şeytanın oyuncağı haline gelmek. Demek ki adam bir rüyayla yoldan da çıkabilir. Bir rüya ile bambaşka yerlere de gidebilir, Allah korusun. Bir rüya ile şeytanın elinde oyuncak olmak da var. Bir rüya ile şeytanın bir yönüyle adamı olmak, onun hizmetçisi olmak, ona hizmet etmek de var. Bu kadar tehlikeli işte. Dolayısıyla burada hassas bir şey var ve bu hassas meseleyi doğru bir biçimde anlamazsak eğer, dedim ya en başta, nimet olan bir şeyi Allah korusun nikmete, yani belaya dönüştürme ihtimali de her an imkan nahilinde. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Şeytani ve nefsani rüyalar bir, kimselere anlatılmamalı. İki, tesiri altında kalınmamalı. Bu da rüyanın fıkı. Yani şeytani ve nefsani rüyaların fıkı aslında. Kimselere anlatılmamalı ve tesiri altında kalınmamalı. Geliyor Bedevi'den biri, Cabir bin Abdullah da bize naklediyor. Bizim gördüğümüz rüyalara benzer bir rüya görmüş o insan. O da bir sahabidir. Allah ondan ebeden razı olsun. O gelip anlatıyor. Bedeviler biraz rahat oldukları için sahabe de hoşlanır onların gelip Allah Resulüne soru sormalarına. Öyle birisi gelip Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah bir rüya gördüm, anlatmak istiyorum. Anlat diyor Efendimiz. Başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah birden baktım ki rüyamda başım gövdemden ayrıldı. Önüme düştü başım ve önümde yuvarlanmaya başladı. Ben de başımı yakalamak için onun peşinden koşmaya başladım. Başlamış böyle güzel güzel anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu cümlelerin bitmesini beklemeden sus diyor. Sus. Rüyanı kimselere anlatma. Şeytanın rüya yoluyla seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bakın. Yolu ve yöntemi gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla orada o bedevinin gördüğü rüya şeytani ya da nefsani, artık neyse, böyle bir rüya olduğu için, rahmani bir rüya olmadığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüyanın tamamlanmasını beklemeden sus diyor. Kimselere anlatma, sen de tesiri altında kalma, şeytanın seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bu önemli bir şey. Bizim için de önemli bir mesaj olarak aklımızda rüya fıkı meselesinde, rüyanın anlaşılması meselesinde iyice yer edinmeli.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Şimdi benim aziz kardeşlerim, sizin adınıza 3 tane soru sormak istiyorum. Rahmani rüyanın değeri nedir? Bir rüyanın rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bu 3 şeyi öğrendiğimiz zaman rüya meselesini inşallah biraz daha iyi anlamış olacağız. Tabii ki bu kadar değil. Benim anlatacaklarım bu kadarın belki daha kat kat fazlası olabilir ama bu mesele en azından meseleyi kavramamız açısından bize yeterli olacak. Rahmani rüyanın değeri nedir? 1. Rahmani rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. 2. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir. 3. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir mübeşşirat-ı Rabbanisidir. Neler olduğunu geleceğiz. 4. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikazı rahmaniyesidir. 5. Rahmani rüya kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır. Nedir bunlar? Beraberce anlayalım. Birincisi, Rahmani rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz. 46 cüzünden bir cüz, 46 parçasından bir parça. Neden böyle bir oran kullandı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Başka hadislerde başka oranlar var. 70 de var mesela ama özellikle bu size aktardığım Buhari ve Müslim hadisidir. 46 cüzünden bir cüz. Hatırlayın Ayşe anamızın bir sözünü. Ne demişti? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahiy başlangıçta rüyalar yolu ile başlamıştı ve bu 6 ay sürmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gece gördüğü o rüyaları gündüz güneş gibi ay gibi ortaya çıktığına da şahit olmuştu. Beraber bir hesap yapalım mı? Nübüvvet kaç yıl sürdü? 23. 23 yıl, her yıl 12 ay olduğuna göre 12 ile çarparsak kaç ay eder? 276 ay. 276'yı 46'ya bölerseniz kaç olur? 6. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin 23 yıl devam edeceğini bilmeden bir hakikati söylüyor. 23 yıl devam edecek, 276 ay devam edecek. O 276 ayın 6 ayı sadık rüyalar şeklinde olacak. Dolayısıyla nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür derken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün için gayb olan bir meseleye de aslında Allah tarafından dikkat çekiyor. Biz anlıyoruz şimdi arkasından mesele 23 yıl sürdükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyordu. Sahabe de bilmiyordu ama biz 23 yıl sürdüğü için oradan o mesajı alabiliyoruz. Dolayısıyla salih rüya, sadık rüya ya da rahmani rüya nübüvvetin bir cüzü, bir parçası. Böyle olduğu için de peygamberlerin rüyaları çok önemli bizler için. Kur'an'da da onlarca örneği var bunun, biliyorsunuz. Bir cümle vereceğim şimdi size. Az izah edeceğim ama altını ne olur siz doldurun. Peygamberlerin nübüvvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık. Nübüvvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Peygamberlerin nübüvvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık, nübüvvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Ne demek bu? Peygamberlerin peygamberlikten önce de rüyaları var. En güzel örneği hangisi bunun? Hazreti Yusuf. Yusuf suresini rüya fıkhını öğrenme maksadıyla okuduğunuz zaman size başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde o süre işin fıkhını bize öğretir. Daha çocukken bir rüya görüyor. 11 yıldız, güneş ile ay ona secde ediyor. Korkuyor, farklı bir hal var. Gelip anlatıyor babası Hazreti Yakub'a. Ne diyor Hazreti Yakup? Kimselere anlatma diyor. Kendisi de o zaman tabir etmiyor, biliyor musunuz Hazreti Yakup'un? Çünkü daha Hazreti Yusuf'un o rüyayı alabilecek, algılayabilecek hali yok. Ama bir hazırlık süreci, hazırlık devam ediyor. Hazırlık süreci olduğu için o rüyalar peygamberleri o ağır yüke karşı hazırlarlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatında böyle rüyalar var mı? Var. En az 10-15 tane rüya sayabiliriz. Ama bir tanesini sadece hatırlatarak geçeyim. Şakkı sadr hadisesi maddi midir, manevi midir? Rüyada mı olmuştur, hakikat aleminde mi olmuştur? Çocuklukta mı olmuştur, Miraç'ta mı olmuştur, vahyin öncesinde mi olmuştur? Bu ayrı bir mesele. İnşallah Allah bir gün imkan fırsat verir, siyer derslerine başlarız. O zaman biraz detaylı bunu ele alırız. Şimdi orada değiliz, bizim meselemiz o değil. Ama Buhari'de nübüvvet öncesi günlerine ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şakkı sadr hadisesinin manevi boyutuna ait anlatılan bir rüya var. Uyuyorum diyor evde, bir anda rüyamda tavan açıldı. Nurdan bir merdiven sarkıtıldı. İki tane nurani varlık geldi. Göksümü açtı, kalbimi çıkardı. Ne de güzel kalp bir varmış dedi. Kalbimi yıkadı, sonra tekrardan kalbimi yerine koyarak işi bitirdi. Uzunca anlatılan orada, o rüyada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vahye nasıl hazırlandığına dair çok güzel bir işaret var. Bunlar nübüvvet öncesinde hazırlık. Nübüvvet sonrasında vahiy bir kısmı. Ama bir kısmı da İlahi bir işaret. Vahiy olmayabilir, Kur'an'a girmemiş olabilir ama işaretleri var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mesela Bedir öncesinde gördüğü ve ya da başkalarının görüp ona tabir edildiği rüyalar gibi. Uhud öncesinde gördüğü rüya gibi. Sonrasında gördüğü kaç tane rüya gibi ki eğer vakit kalırsa birkaç tanesini de size anlatacağım. Bu tarz rüyalar eğer vahye girmişse, yani Kur'an'ın konusu olmuşsa, zaten onda bir sıkıntı yok. Onu biz Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz. Hudeybiye'nin öncesinde görülen rüya gibi. Ama bazıları da var ki ilahi bir işarettir. Oradan Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bazı işaretler veriliyor. O işaretlere göre de Efendimiz aleyhissalatü vesselam amel ediyor. Dolayısıyla rüyanın, rahmani rüyanın peygamberlere bakan kısmında böyle bir şey var. Peki bizim için ne var? Biz peygamber değiliz haşa. Peygamberlere ümmet olma iddiasındayız. İnşallah Rabbim o iddiamızın altını doldurmayı bize kabul buyursun. Bize yardım etsin inşallah. Nedir burada bizim için önemli olan kısım? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ebu Hureyre naklediyor. Efendimiz buyurmuş ki benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat kalacaktır. Mübeşşirat müjdeler. Sahabe soracak ya Resulallah mübeşşirat da nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyecek ki salih rüyadır. Dolayısıyla rahmani bir rüya ise eğer, salih bir rüya ise eğer, sadık bir rüya ise eğer bizim için de mübeşşirat noktasında, müjdeler noktasında bazı mesajlar barındırır. Onun için dedik ya birinci madde nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. İkincisi rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir. Güzel bir şey yapmışsınız. Gayretullah'a dokunmuş. Gece size bambaşka bir ziyafet çekmiş Rabbiniz. Mümkün mü? Mümkün. İkram-ı ilahi bu zaten. Yani eğer rahmani bir rüya ise ikram-ı ilahi dediğimiz zaman bu şekliyle anlamak gerekir. Üçüncüsü biraz hızlanalım. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir mübeşşirat-ı Rabbanisidir. Rabbani bir müjdedir. Ya gelecekte olacak bir şeyi söyleyebilir. Ya farklı bir haberden sizi haberdar edebilir. Ya farklı bir şeyi zihninize düşürebilir. Rahmani bir rüya bunları yapar. Ve bu da mübeşşirat cinsinden Allah'ın size bir ikramı olarak gelebilir. Bakın bazı şehitlerin hayatlarına sadece asr-ı saadette yaşayanlar değil. Son dönemlerde olanlar da dahil buna. Bazı şehitlerin hayatına bakın şöyle bir bilgi göreceksiniz. Şehadetlerinden önce şehadetlerini gördükleri rüyalar ile yanlarındaki insanlara bildirmişlerdir. Allah o müjdeyi rüyada ona bir yönüyle vermiştir. Mübeşşirat adına böyle bir şey tattırmıştır. Gencecik bir insan mesela düşünün. 20-22 yaşlarında üniversitelerin hallerini biliyorsunuz. Bana evliya göster dedikleri zaman ben onları gösteriyorum. Kızıyorlar bana ama öyle. Gerçekten evliya onlar. Yani siz Allah'ın veli kulunu saçı sakalı ağarmış, insanların içinden ayrılmış, bir dağa bir tekkeye gitmiş, orada postun üzerine oturmuş, elinde tesbihle uğraşan insanlardan ibaret zannetmeyin. Asıl Allah'ın veli kulu kız olsun erkek olsun, şu fuhşun, her türlü rezilliğin oluk oluk sokaklardan aktığı bir zamanlarda Yusuf'un ve Meryem'in rolünü oynamaya çalışan insanlardır. Bir genç eğer bu manada bir hassasiyeti varsa Allah mübeşşirat cinsinden onlara bazı şeyleri tattırabilir. Bazen bazılarını anlatıyorlar bana bazı gençler. İnanın gıpta ediyorum. Şimdi diyeceğim haset ediyorum olmaz. Niye o gördü ben görmedim diyerek içimden geçiriyorum. Kendime de kızıyorum. Öyle bir rüya görmüş ki onun mübeşşirattan başka bir izahı yok. O tam da bir mübeşşirattır. Dolayısıyla bu manada ortaya konulan hayata Allah böyle bir ikramda bulunabilir. Dördüncüsü ikaz-ı rahmanidir. Buna nedir Bediüzzaman? Şefkat tokatı. Allah seviyor okulunu. Ama bazı eksikleri var, kusurları var. Bir tane tokat yemesi lazım kendine gelmesi adına. Rüyada bir şey gösterilir, o bir işaret olur. Onu o yanlıştan koparabilir. Mesela böyle bir rüya var mı yok mu bilmiyorum ama ben söyleyeyim bir örnek olsun diye bir yönüyle mesaj tam otursun. Şöyle bir rüya görse birisi. Denizin başında, elinde olta, karşısında balıklar. Balıklar hoplayıp zıplayıp duruyor. Bu atıyor oltayı, olta boş geliyor. Eğer böyle bir rüya varsa balık rızıktır. o kadar rızkı görmesine rağmen o rızıktan nasiplenemiyorsa bir şeyler eksik hayatında. Aslında yiyor tokatı, tokat deyince

şiddetli bir şey anlamayın. Bir mesaj itibariyle böyle anlayın. Böyle bir ikaz-ı rahmani ile kendine gel. Bir yönüyle işaret al, bunu yap diyerek bir şeyler söyleniyor. Tabii bunu anlayabilecek bir tabir lazım, o da ayrı bir mesele. Mesela adam şöyle bir rüya görse, sakallıdır ya da sevdiği hoca sakallıdır ya da farklı birisi vardır hayatında sakallıdır. Rüyasında sakalı yok olarak görse nedir bu? Kalksa adam dese ki sakal yok, o zaman ben de gideyim sakalımı tıraş edeyim dese, böyle bir şey yok. Orada bir mesaj var. Yani tabirin ne kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Hayatında eksik olan bir sünnet var. Allah aslında o sünnete dikkat çekiyor. Senin hayatında şu eksik diyor. Bir yönüyle onu ikaz ediyor. Rahman olan Allah onu şefkat tokatıyla farklı bir biçimde uyarmaya çalışıyor. Dolayısıyla onun için diyoruz ki ikazı rahmanidir. Beşincisi, rahmani rüya kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır. Kıyamete yaklaştığımız dönemin adı nedir? Ahir zaman. Ne olacak ahir zamanda? Fitneler çoğalacak. Mümin kim, münkir kim, münafık kim birbirine karışacak. Bize yanlış yanlış şeyler söyleyecek birileri. Bu manada farklı şeyler ortaya çıkacak. İşte o zamanlarda mümine bir teselli kaynağı ne olacak? Rahmani rüyalar olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki kıyamet yaklaşınca ahir zamanda müminin, tabii ki bu rahmani rüyadır, rüyası yalan çıkmaz. O görülen rüya rahmani bir rüyaysa mümine bir teselli kaynağıdır. Mümin onundan kendine bir şeyler alır. Dolayısıyla biz rahmani rüyanın değerini size emanet ettiğim bu 5 tane maddeden anlayabiliriz. Gelin soruların ikincisine. Bir rüyanın rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Bir rüyanın rahmani bir rüya olduğu şuradan anlaşılır. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, görüleni tabir edenden. Bir daha söylüyorum. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, görüleni tabir edenden. Az açayım, asıl fıkha geleceğim çünkü. Görenden. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir. Şimdi adamın hayatına bakıyorsunuz. İslam namına hiçbir şey yok. Ama öyle bir rüya anlatıyor ki maşallah, çağrı filmi. Var mı bir şey burada? Var bir şey. Bak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilahi bir ikram olarak gördü ve böyle söyledi. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu bir parantez içerisinde bilgi olarak durmalı. Belki de Allah o zatı güzel bir noktaya taşımak için ikaz-ı rahmani kabilinden ona bir rüya göstermiş olabilir. Ama o insanın hayatına etkisinden biz bunu anlarız. O rüyayı anlattı, 50 yıl geçmiş aradan, 30 yıl geçmiş aradan, aynı tas aynı hamam. Yok o zaman, ona bir salih rüya, sadık rüya diyemeyiz. Etki etmeli ki bu manada görülenden kaynaklanan mesaj yerli yerine oturmuş olsun. İkincisi, görülenden. Gerçekten bir mesaj var mı, yoksa bilim kurgu filmlerini mi yansıtıyor? Gerçekten bu manada bir şey var mı, onun içerisinde bir mesaj, bir ders, bu manada bir şey var mı? Bunu anlayabileceğimiz de bir yol var mı? Var. Aziz kardeşlerim, rüya şu an bile bilimin tam anlamıyla altından kalktığı bir iş değil. Ancak bazı ilmi araştırmalar var, bu konuda bazı şeyler söyleniyor. Söylenenlerden birkaç tanesini ben de size hatırlatmak istiyorum. Her insan rüya görür. Rüya görmeyen hiçbir insan yoktur. Körler bile, amalar bile, elleri öpülesi, onlar da rüya görürler. Onların rüyaları biraz daha farklı ama görürler. Bu manada görülen, eğer gördüğünü uyandığı anda hatırında tam anlamıyla
tutabiliyorsa bu o rüyanın sadıka bir rüya olduğunun işaretidir. Çünkü insan gördüğü rüyayı unutur. Ben rüya görmüyorum diyenler var ya, tamamen unutanlar. Şeytani ve nefsani bir rüya ise uyandığının üzerinden 5 dakika geçmeden %90'ı silinir hafızasından. Ondan sonra kendi kurgular, o kurgulamanın da ne olduğuna şimdi geleceğiz zaten. Ama görmüş, gördüğü de aynen zihninde duruyor. Bir anlatıyor, aradan birkaç zaman geçiyor, bir daha anlatıyor, aynı. Aradan bir müddet geçiyor, mesela birkaç yıl geçiyor, bir daha anlatıyor, aynı. İşte öyleyse eğer, kalıcı bir iz bırakmışsa hafızada, zihinde, o rüyanın sadık ve saliha bir rüya olduğunun işaretidir. Dolayısıyla görülenden de kaynaklanır rüyanın sadıka bir rüya olup olmadığı. Zaten muhteva ayrıca ele alınabilir, o ayrı bir mesele, ama biz işin ipuçlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü, görülen zamandan. Zaman da önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır. Seher vakitleri ne zaman? Şimdi bana diyor ki bazı kardeşlerimiz, dersleri böyle dışarıdan izleyenler, saat kullanıyorsun hocam, asr-ı saadette saat mi vardı? Saat kullanmasam anlamayacaksın. Seher vaktini nasıl anlayacaksın? Fecir vaktini nasıl anlayacaksın? Ne yazık ki bizi doğadan, tabiattan kopardılar. Bu modern hayat bu tarz şeyleri hayatımızdan söküp çıkardı. Seher vakti gecenin son 6'da biridir. Ne demek bu? Akşam kaçta başlıyor şu anda? 17.30. İmsak kaçta? 5.30'da. 17.30'dan 5.30'a kaç saat? 12 saat. 6'ya böldüğün zaman ne oluyor? 2 saatten 6 tane bölüm var. Son 6. saattir işte fecir, seher vakti. Dolayısıyla bugünkü saat itibariyle konuşursak saat 3.30'dan 5.30'a kadar olan vakittir seher vakti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o rüya, o vakitte görülen rüyanın en sadık rüya olduğunu söylüyor. Ama ille de orada gözükecek diye bir şey yok. Size garip bir şey söyleyeceğim. Sadık rüya sadece yatakta da gözükmez. Başka yerlerde de gözükebilir. Bu ille de orada yatakta, yorganın altında olacak diye bir şart da yok. Kış mevsimi mesela, müminin baharı ya, bu rüyaların fazlaca olmasının bir yoludur. Zaman diyoruz ya, zamanla alakalı. Bazen gündüz vakitlerinde, geçen dersi hatırlayın, o gündüzün bereketli vakitleri, onların dışında uykuya ayrılan vakitlerde de sadık rüya görülebilir. Ve onun dışında başka vakitlerde mümkündür. Mesela bir Ramazan gecesinde, hele hele isabet etmişse bir Kadir gecesinde. Bir cuma gecesinde mesela, yine hadislerde şurada burada yerini alan, bu manada kutsiyet atfedilen belli gece ve zaman dilimlerinde, bunlara ait yerlerde de eğer zaman itibariyle farklı bir değer varsa rüyaya da değer katılabilir. Görülen mekandan, mekan da önemli. Dedim ya, hep gecede olmayabilir. Allah ikram edecek değil mi? Gündüz vakittesiniz, bir uyku bastırıyor sizi. Kafanızı kaldıramıyorsunuz. O anda dalıyorsunuz, gelen geliyor. Olur mu böyle? Olur tabii, niye olmasın? Dolayısıyla Allah eğer ikram edecekse ille de bunun belli bir zaman dilimine hapsedilmesi de doğru değil. Gidersiniz hacca, umreye, Mekke'de, Medine'de, yolunuz düşer Kudüs'te, başka bir güzel mekanda da Allah gösterebilir. Görülen mekanda rüyayı sadıka ve saliha kılabilir. Gelelim beşincisine, görüleni tabir edenden. Bu başlı başına bir bahistir ve çok önemli bir bahistir. Eğer ehil birisi değilse bu manada anlattığınız her rüya başınıza iş açar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda ehil olmayan birisine anlatılmasını asla tavsiye etmez. Size tutar yanlış bir şey söyler, o yanlış bir şey kuruntuya sebebiyet verir ve sizin başınıza Allah korusun o rüya başka işler açabilir.
Bu ilim başka bir ilim. Bende de yok. Bir kere onu söyleyeyim ki başıma iş açmayayım. Gelip bana rüya tabir ettirmeyin.

Bende de yok. Bu başka bir şey. Bu tevil-i ahadis bambaşka bir şey. Bu ilimle de sadece kazanılacak bir şey değil. Allah'ın ikramıyla alakalı bir şey. Mesela bazı insanlara Cenab-ı Hak bu manada bir kabiliyet verir. Ciddi bir ilim erbabı değildir. Yani en azından kifayet oranında bir ilmi vardır ama öyle bir tabir eder ki ağzınız açıkta kalır ve gerçekten de isabetlidir. Böyle ehil insanlar varsa eğer etrafınızda onlara anlatın diyor. Çünkü tabir meselesi önemli bir meseledir. Öyle rüya gördünüz, bir şeyler gördünüz mesela, tamam hemen koşalım, tabircimiz kim? Hazreti Google, açalım rüya tabirlerini, bakalım ne var. Yok böyle bir şey. Çünkü rüyadaki en ufak bir şey rüyanın manasına etki edebilir. Gençken görürsünüz bir rüyayı, tabiri başkadır. Yaşlıyken görürsünüz başkadır. Rüyayı gören kadındır, tabir başkadır. Rüyayı gören erkektir, tabir başkadır. Rüyayı görürsünüz siyah beyaz, renkler seçilmez başkadır. Bir renk vurgundur, biraz öndedir, tabir başkadır. İlâ ahir, yani bir şey bir anda değişebilir ve rüya içerisinde rüya olabilir. En uzun rüya 3-4 dakikadır ama en az yarım saat, 15 dakika, belki bir saat anlatılan rüya var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın zamanla alakalı bir şeydir. Zamanın hakimi olmasının yansımasıdır. Rüya bu yönüyle de ayrıca ele alınmalıdır. Dolayısıyla görüleni tabir edebilecek ehil birisine ihtiyaç var ki o rüyanın rüyayı sadıka mı, rüyayı saliha mı, yani rahmani bir rüya mı yoksa şeytani ve nefsani bir rüya mı olduğunu anlamış olalım. Hatırladınız mı yine Hazreti Yusuf'un rüyasını? Ne dedi? Sakın kardeşlerine anlatma. Neden? Çünkü haset edebilirler. Yine gidersin anlatırsın görümcene, başına iş açarsın işte. Alır sana onu haset eder ya da kuzenine, neyse, akrabalar birbirlerini bu manada biraz daha fazla kıskanırlar. Niye sen başına iş açacaksın? Bu bir sır ve bu sırrı saklayabilecek, ehliyetle bunu sana izah edebilecek, şerh edebilecek birine ihtiyaç var. Bu varsa eğer bu manada tabire ihtiyaç duyulur, yoksa kalır artık, ne zaman bulursan o zaman anlatırsın. Gelelim asıl konumuza ama daha çok meselemiz var. Rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bunun bir fıkhı var mı? Var. Şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hayatta olan her şeyin İslam'da yeri vardır. İslam'da yeri olanın fıkıhta da karşılığı vardır. Çünkü hayatı yaşıyoruz biz. Rüya da hayatın içerisinde bir şey mi? Bir şey. Öyleyse eğer fıkıhta da bunun bir yeri var. Fıkıh dediğimiz zaman işin usulü, kaidesi, kuralları, ilkeleri hepsi vardır. Rüyanın, yani rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bir, doğru anlatılmalı, mübalağadan kaçınmalı, zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir. Bakın çok önemli bir ilkeyi en başa aldık. Doğru anlatılmalı, mübalağadan kaçınmalı, zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir. Zaten sadık ve salih rüyaysa zihinde kalır, onu dedik. Ama kalktın, bir miktarı gitmiş, bir miktarı kalmış. Bugün bazı tarihçilerin yaptığı gibi o boşlukları da ben doldurayım diyemezsin. Bu rüya için sana asla bu manada bir imkan verilmez. Ne diyor biliyor musunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizin en doğru rüya görenleriniz en doğru söyleyenlerinizdir. Verdi mesajı. Yetmedi. Bakın Buhari'nin menakıp babında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyecek? Bunları bilirsek eğer biz rüya anlatmaya korkarız zaten. Aklımızda varsa eğer gerçekten bu manada anlatırız, yoksa susarız. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? En büyük iftiralardan birisi görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan insanın iftirasıdır. Adam görmemiş ya da görmüş, bir parçasını görmüş. Kendisi onu zenginleştirmiş, başka şeyler katmış. Bunu nasıl ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Atılan en büyük iftira diyor. Daha da dehşetli bir şey söyleyeceğim. Çok da sonuncusunu bunu nakledeceğim size. Bu da Buhari hadisidir. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kimse kıyamet günü
iki arpa tanesini birbiriyle bağlamakla mükellef tutulacak ve asla onları birbirine bağlayamayacak. Dehşet bir şey bu. Dedim ya, insanı titretmeli bu. İki arpa birbirine bağlanır mı? Bağlamaz. Ya imkansız bir şey. Efendimiz onun için söylüyor. Böyle bir şeyle mükellef tutulacak. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu alanın işte suistimal edilmemesinin fıkı burada, ilkeleri burada. Yok saymakla yok olmuyor ama ilkelerini doğru bir biçimde ortaya koyduğumuz zaman gerçekten bu manada aklımızda kalan, görünen ve bir yönüyle sadık ve salih olan rüyalar anlatılır. Onun da alınan mesajlarına göre hareket edilir. Bu bir. İkinci maddeye gelin. Herkese anlatılmamalı. Bir reklam malzemesine dönüştürülmemeli, onun üzerinden farklı hesaplara girilmemelidir. Bu çok önemli bir şey benim aziz kardeşlerim. Kaç senedir beni dinliyorsunuz? Ben de görürüm birkaç tane rüya. Hiç anlattım mı size? Anlatmadım. Anlatmam da. Niye anlatayım? Böyle şeyler reklam meselesi olmaz. Olmamalı da. Çünkü bunu reklama döktüğün andan itibaren o iltifatı Rabbani kesilebilir. Sen başka bir amaç güttün. Ne yaptın? Anlatayım. Allah'ın beni vazifelendirdiğini söyleyeyim rüyamda, adamlarım çoğalsın. Ne oldu? Sen o işe başka bir şey kattın. Başka bir şey kattığın için Allah artık seni şeytanın oyuncağı kılar. Allah korusun, o güne kadar gördüğün sadık rüyalar yer değiştirir. Şeytani rüya görmeye başlarsın ve gördüğün şeytani rüyayı da rahmani rüya zannedersin. Yani güzel başladığın o yolu güzel bitiremeyebilirsin. Müseylemetül Kezzab'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Adam ne diyordu? Bana vahiy geliyor diyordu. Geliyor mu vahiy ona? Geliyor. Ama Allah'tan gelmiyor. Vahiy her zaman Allah'tan gelmez. Şeytandan da gelebilir, Allah korusun. Dolayısıyla şeytanın oyuncağı olmama noktasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlattığı o özel durumlar hiçbir zaman bizim aklımızdan çıkmamalı. Anlatabilirsin, nasıl anlatırsın? Yanında yol arkadaşların vardır. Bir iki tane kader birliği yaptığın insan vardır. Onlara da moral olsun diye, onlara da takviye olsun diye anlatırsın. Ama bunu kürsülerden cemaatlere, şunlara bunlara ilan edip şöyle rüya gördük, böyle rüya gördük, böyle oldu, şöyle oldu, böyle diyemezsin. Bunu reklam aracına dönüştüremezsin. Reklam aracına dönüştür. Dün andan itibaren olay rahmani boyuttan, Allah korusun, şeytani boyuta kayar. Üçüncüsü, başkalarını o rüya ile amel etmeye zorlamamalı. Görülen rüyanın asla başkasını bağlamadığını iyice bilmelisin. İyice bilmeli. Rüyayı sen gördün. Ben niye amel edeyim? Ben öyle bir mükellefiyetim yok. Edersem ederim. Ama etmesem de bana hiçbir sorumluluk yok. Ben gördüğüm rüyayı anlatayım size ve sizden amel isteyeyim. Böyle bir hakkım yok. Sizden bu manada bununla amel edin diyerek size bunu bir mükellefiyet olarak yükleyemem. Bunu yüklediğim anda da sadıka rüya olma özelliğini kaybeder. Dördüncüsü, kendisi gördüğü rüya ile amel edebileceği gibi etmeyebilir. Etmeyeceğini de hatırından çıkarmamalı. Bunun bir tercih meselesi olduğunu iyice bellemelidir. Hatırlıyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'un öncesine gördüğü rüyayı? Sahabeyle istişare etti. Sahabe dedi ki çıkalım meydan savaşına. Efendimiz de istirahat için içeriye geldi, girdi ve o anda Cenab-ı Hak ona bir rüya gösterdi. Uzunca bir rüya. Birkaç cümlesini söyleyeceğim. Ne gördü Efendimiz? Baktı ki sığır kurban edilmiş, koyunlar var orada kanlar içerisinde, bir zırh delik deşik olmuş. Çıktı Efendimiz dışarıya ve tabir etti, kesilen o sığır ehli beytimden birinin şehit edileceğinin haberidir. Kesilen o koyunlar ashabımdan bazılarının şehit olacağının haberidir. Delinen zırh Medine'nin zarar görmesidir. Bu ne demek? Yapılan iş, yani Uhud'a gitmek, Medine'nin dışına çıkmak doğru değil.
Allah göstermiş.

Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada rüyayı değil, dikkat buyurun, ne olur dikkat edin, istişareyi öncellemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüya, peygamber rüyası, ondan daha ötesi var mı? Olacağı kesin, ama buna rağmen istişareyi rüyanın önüne alması ve sahabenin pişman olmasına rağmen ya Resulallah dediğin gibi olsun, ne olur Medine'de kalalım, savunma savaş yapalım diye ısrarlarına rağmen bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarması asla uygun değildir diyerek bu manada attığı adım aslında rüya fıkhının peygamber dünyasında nerede durduğunu bize net bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla kendi amel edebilir, etmeyebilir. Etmezse başına bir işler de gelebilir. Bundan da bir mükellef değil. Yani Cenab-ı Hak ona sormayacak. Sana bu rüyayı gösterdim de niye yapmadın gereğini? Çünkü rüya başka bir alem. Biz başka bir alemdeyiz. O aleme ait bazı işaretleri insan alır, onunla amel eder. O ayrı bir mesele. Ama burada kişisel amel bile tercihe bağlı. Beşincisi, dikkat edin beşinci maddeye. Kimi görürse görsün, nasıl görürse görsün, eğer rüyada söylenenler İslam'ın temel esaslarına aykırı ise o rüya dikkate alınmamalıdır. Çünkü Rahmani rüya İslam şeriatine muhalefet etmez. Böyle bir şey yok. Rüyada gördün, dedi ki sana biri, nurani, böyle bakmaya kıyamadığın biri, sana izin verdim yarın namaz kılma. Ne yapacaksın? Namaz kılmayacak mısın? Şeriatın bir hükmünü rüya iptal edemez. Böyle bir şey yok. Şimdi Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh gördü bir rüya. Ne dedi rüyasında Abdülkadir Geylani'ye? Görünen kimse artık o kim olduğunu biliyor. Dedi ki sen erdin artık. Bundan sonra sana hiçbir mükellefiyet yok. Uyandı, soluna 3 kez tükürdü. Bu rahmani bir rüya değil. Çünkü Allah böyle bir şey göstermez bana. Cahil adama bu rüya gösterilirse işte ilan eder mehdiliğini, ne yazık ki. Bir gün evde oturuyor, yukarıdan biri bağırıyor. Ey Abdullah, ben diyor alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Hemen bir şey alıyor eline, vay al adıvullah diyor. Bana sen oyun mu yapmaya çalışıyorsun? Allah'ın oradan seslenmeyeceğini bilir. Alim adam, arif adam böyle şeylere hazırlıklıdır. Ama cahile söyleniyor aynı söz. Ya Rabbi ben de seni bekliyordum deyip o davaya, yani o davete icabet ediyor. İşte buradaki farkı da görüyoruz biz. Dolayısıyla burada şunu çok iyi bilelim. Rahmani rüya şeriate asla muhalefet etmez. Belki muhalif gibi gözüken bazı şeyler gösterilir ama ehil anlamda tabir eden birisi onun orada kastının ne olduğunu söyleyebilir. Yani bir adama mesela şöyle bir şey söylenmişse bununla amel etmesi ahmaklıktır. Git kadın karını boşa mesela. Böyle bir şey olmaz. Bu şeriate muhalefet eden bir şeydir. Bunlara dikkat etmeli ki bu iş nimet olarak kalmış olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, biraz rüya dinleyelim değil mi? Birkaç tane de olsa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle bir özelliği var. Mescid-i Nebevi'de sabah namazlarında cemaatine 2 soru soruyor. Bu gece nasıl sabahladın? Bu gece rüya gören var mı? İyi ki o çağda değiliz de 2 sorunun da muhatabı değiliz. 2 soruya da muhatap olsak sınıfta kalırız, en azından ben. Soruyor bazen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabede gördüğü rüya varsa anlatıyor. Zaman eğer kifayet ederse 1-2 tane söyleyeceğim şimdi. Bir gece soruyor bir sabah namazından sonra. Var mı içinizden rüya gören? Ses yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben gördüm, ben rüyamı anlatayım. Bakın Efendimiz nasıl bir rüya görmüş. Semure İbni Cündep radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki ben gördüm ki 2 kişi bana geldi rüyamda. Beni alıp hadi yürü dediler. Beraberce yürüdük. Yatan bir adamın yanına geldik. O adamın yanında elinde bir kaya olduğu halde baş ucunda duran başka bir adam vardı. Adam alıyor o kayayı, yanında duran adamın başına vuruyor. Başı darmadağın oluyor. Sonra kalkıyor o vuran adam. O yaralanan adam da kalkıyor, biraz ilerliyor. Yarası iyileşiyor.
Bir daha geliyor, elinde taş olan adam bir daha vuruyor. Subhanallah dedim, bu ne? Beni götüren o iki adam dedi ki yürü, yürü dedi. Soru sormak yok. Yürüdük. Biraz sonra başka bir adamın yanına geldik. Sırt üstü uzanmış birisi. Onun yanında da birisi var. Ya o adamın elinde de böyle bir çengelli iğneye benzer bir şey var. Aynen Efendimizin ifadeleri bunlar. Takıyor o yanındaki adamın yanına, bir yanağına, şöyle başından aşağıya kadar yüzünü aşağıya indiriyor. Sonra bırakıyor. Bu sefer bu tarafı indiriyor. Burası düzeliyor, bir daha aynısını yapıyor. Burası düzeliyor, bir daha aynısını yapıyor. Subhanallah dedim, bu ne? Yine o iki adam, beni götüren adam, yürü yürü dediler, beraberce yürüdük. Biraz sonra bir adamın yanına daha geldik. Fırın gibi bir yer. Baktım ki içinden gürültüler geliyor. Gördüm ki içeride bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı taraftan bir alev yükselip onları yakalıyor. Bu alev onlara ulaşınca çığlık kopuyor. Ben yine dayanamadım. Yanımdakilere dedim ki bunlar ne? Subhanallah dedim. O yanımdakiler dediler ki yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Geldik bir yere. Kan kırmızı bir nehir. Nehirde yüzen bir adam var. Nehir kenarında da birçok taş bulunan bir kıyı var ve o kıyıda oturan bir adam var. O yüzen adam bir müddet sonra kıyıya doğru yaklaşınca kenarda olan adam oradan bir taş alıyor. Yüzen adam ağzını açıyor. Kıyıdaki adam o taşı ona atıyor. O adam gidip yüzmeye devam ediyor. Bir müddet sonra bir daha geliyor. Hayret ettim. Subhanallah dedim. Bu ne dedim? Yanımdakiler yine yürü yürü dediler. Yürüdük. Bir müddet sonra çok çirkin görünüşlü, insanı korkutan bir adamın yanına geldik. Böyle birisini şimdiye kadar siz de hiç görmemişsinizdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun yanında dehşetli bir ateş vardı. Öyle ki o ateş insanı dehşete düşürüyor, korkutuyordu. O adam o ateşin etrafında dönüp duruyordu. Ben yine sordum, dayanamadım, bu ne dedim. Yine cevap vermediler, yürü yürü dediler, beraberce yürüdük. Bir müddet sonra iri iri, koca koca, büyük büyük ağaçlar olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit çiçek var. İnsan bakmaya kıyamıyor. Bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam var. Adam da çok güzel. Şöyle adama bakmaya doyamadım. Baktım ki semaya kadar adamın boyu uzanıyor. Etrafında da bir sürü çocuk var. O anda ulu bir çınarın yanına geldik. Benim yanımdaki o iki adam çık dediler o ağacın üstüne. Beraberce o ağacın üstüne çıktık. Öyle güzel bir ağaç hayatımda hiç görmemiştim. Çıktık. Altından, gümüşten, tuğlalarla yapılmış bir şehre vardık. Derken şehrin kapısına geldik. Kapıyı açıp bizi içeriye almayı istediler o iki adam. Kapı açıldı, beraberce içeriye girdik. Bir kısım insanlar karşıladılar bizi. Bunlar yaratılışta gariplerdi. Vücutlarının yarısı güzel, yarısı çirkindi. Öyle güzelli ki o yarım kısmı bakmaya kıyamazsınız. Çirkin olan kısım da öyle çirkin ki asla bakamazsınız. Sonra bir nehir gördüm. Baktım ki o yarısı öyle yarısı böyle olan adamlar nehre dalıp çıkıyorlar. O çıkanlar güzel bir biçimde, güzelleşmiş bir biçimde çıkıyorlar. Yine dayanamadım, sordum nedir diye, bana bir şey demediler. Sonra o yanımdakilerden biri konuşmaya başladı. Şu gördüğün yer var ya, adın cennetidir. Şu da senin sana vaat edilen metin makamındır. Gözümü çevirdim, bana vaat edilen makama baktım. Bir saraya andırıyordu, tıpkı beyaz bir bulut gibi. Dedim ki onlara, beni gezdirin, bir bakayım kendi makamıma. Dediler ki şimdilik hayır, ama mutlaka bir gün gireceksin. Ben geceden beri acayip şeyler gördüm.
artık dayanamıyorum, bana anlatın diye onlardan talepte bulundum ve onlar

Adam faiz yiyen adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen o dehşetli adam cehennemin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam senin atan İbrahim'dir. Onun etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere buluğa ermeden ölen çocuklardır. Semure İbni Cündep diyor ki biz böyle ağzımızı açmışız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı dinliyoruz. Birden birisi bir soru sormasın mı? Dedi ki ya Resulallah o çocuklar müşriklerin çocukları mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet müşriklerin çocukları da. Çünkü mükellef değiller. Ve Efendimiz anlatmaya devam etti. Yarısı güzel, yarısı çirkin olan o yaratılışlı adamlara gelince bunlar iyi amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah da onları affetmiştir. Peygamber rüyası bu. Nerede geçiyor bu rüya? Bir takvim sayfasının arkasında değil. Bukhari'nin tabir babının 48, ezan babının 156, başka yerlerde de var Bukhari'de. Müslim'de rüya babının 23, Tirmizi'de rüya babının 10 ve başka yerlerde de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rüyası. Sabreder misiniz bir rüya daha anlatayım size? Bir rüya daha anlatayım ki inşallah bir rüya bu gece sizin de misafiriniz olsun. İbn Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Diyor ki oturmuştuk biz yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber belki bir sabah namazı sonrası. Bir adam geldi dedi ki ya Resulallah bu gece bir rüya gördüm anlatmak istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki anlat bakalım. Dedi ki bu gece rüyamda buluta benzer bir şey gördüm. Ondan yağ ve bal yağıyordu. İnsanlar da ellerini açıp bu yağan şeylerden almaya çalışıyorlardı. Azıcık alan da vardı, çokça alabilen de. Derken arzdan semaya kadar uzanan bir ip gördüm. Siz o ipe yapışıp çıktınız. Sizden sonra birisi ona tutunup o da çıktı. Sonra bir diğeri yükseldi. Sonra bir diğeri daha ipe tutundu ama ip koptu. Sonra bir şeyler yaptılar, ipi eklediler. O üçüncü şahıs da o ipe tırmandı ve yükseldi. Nedir bunun tabiri dedi. Cemaatin içerisinden biri. Kim o? Allah Resulü'nden sonra söz sahibi olan Sadık-ı Ekber, Sıddık-ı Ekber, Ebu Bakir Sıddık radıyallahu anh. Ya Resulallah dedi anam babam sana feda olsun. Bırak beni ben bunu tabir edeyim dedi. Niye biliyor musunuz? Efendimiz'den tasdik görmek istiyor. Çünkü biliyor ya mübeşşirat bu. Peygamberin yanında huzurunda bir rüya tabir edeyim de bakayım isabet mi değil mi? En azından Efendimiz tasdik etsin bunu. Efendimiz'den böyle bir talepte bulununca pekala dedi tabir et bakalım. Hazreti Ebu Bekir başladı konuşmaya. O bulutumsu gölgelik İslam bulutudur. Ondan yağan bal ve yağ Kur'an'dır. Kur'an'ın bal gibi bir lezzeti, yağ gibi bir yumuşaklığı vardır. Hay senin ağzın şerbet yesin ey Ebu Bekir. Allah senden ebeden razı olsun. Kur'an'ın bal gibi lezzeti, yağ gibi yumuşaklığı vardır. İnsanlardan bundan avuç avuç almaları Kur'an'dan kiminin çok, kiminin az miktarda istifade ettiğinin delaletidir. Arzdan semaya inen ip senin getirdiğin hakikattir ya Resulallah. Bakın Kur'an demedi orada. Nübüvvet kurumuna dikkat çekti Sıddık-ı Ekber. Oradan aşağıya sarkıtılan ip senin getirdiğin hakikattir. Sen buna yapışmışsın. Allah o sebeple seni yükseltecektir. Senden sonra bir adam daha yapışacak. O kim? Ebu Bekir radıyallahu anh ama orada söylemiyor tabii. O da bilmiyor. Senden sonra bir adam daha yapışacak. O da yükselecek. Ondan sonra biri daha yapışacak. O da yücelecek. Ondan sonra biri daha yapışacak. Fakat ip kopacak. Ancak onun için ip tekrardan bağlanacak. Bir daha o üçüncü şahıs o ipe yapışacak.
O da yükselecek. Anam babam sana feda olsun.

0: ya Resulallah, isabet ettim mi etmedim mi diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hem isabet ettin hem de etmedin diyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ne olur söyle nerede isabet etmedim diyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Gittiniz, birisine rüyanızı tabir ettirdiniz. Sen anlattın yarım saat, o rüyayı tabir eden adam da sana bir cümle dedi. Kurcalama, al o cümleyi çık oradan. Niye böyle, şu da var bu da var deme. O od kadardır. Eğer adam ehilse sana söyleyeceğini söylemiştir. Çünkü bazı şeyler vardır ki söylenmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gaybe ait, özellikle Hazreti Osman döneminde başlayan ve Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan fitnelere ait bazı şeylerin o gün için duyulmasını istemiyor. Onun için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bırakıyor. Hazreti Ebubekir ne kadar zorlasa da bu manada bir şey söylemiyor. Bu rivayete de yine Bukhari'de Müslim'de rastlayabilirsiniz. Ayşe anamız diyor ki bir rüya gördüm. Baktım ki hücreme 3 ay düşmüş. 3 tane ay, dolunay hücreme geldi düştü. Babam Ebu Bekir'e anlattım. Dedim ki ey babacığım şöyle şöyle bir rüya gördüm. Babam sükut etti. Vermedi cevap. Peygamber terbiyesinde yetişmiş Ayşe anamız orayı kurcalamadı, bıraktı. Yıllar geçti aradan, meğer babam o rüyamı aklımda tutmuş. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dedi ki kızım işte rüyanda gördüğün o 3 aydan biri senin evine düştü. 2 ayda düşecek. O 2 ayda ayın da kim olduğunu biliyorsunuz. Biri Ebu Bekir, biri de Ömer'dir radıyallahu anhuma. Bazen dehşet rüyalar çok güzel tabirler içerebilir. Yani bizi ürkütebilir mesela rüya ama tabiri çok hoş olabilir. Evlenmiş Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma. Aradan bir müddet geçmiş, Hazreti Fatıma anamız hamile kalmış. Hazreti Hasan'a hamiledir. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl'da bir rüya görmüş. Sabah kalkmış kan ter içerisinde koşa koşa Resulullah'ın huzuruna gelmiş. Ya Resulallah bugün dehşet bir rüya gördüm. Söylerken hem de ağlıyor. Efendimiz sabret diyor Ümmü Fadıl, anlat bakalım ne gördün? Başlıyor anlatmaya. Diyor ki öyle bir rüya gördüm ki ya Resulallah, bedeninden bir parça kopuyor, bizim evin ortasına düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu rüyayı görünce tebessüm ediyor. Korkma diyor. Fatma'nın bir oğlu olacak. Sen Kusem'in sütü ile onu besleyeceksin. Yani ona süt annesi olacaksın. Bakın rüya nasıl, tabiri nasıl. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dehşet olan bir rüyanın böyle bir tabir olduğunu söylüyor. Selam olsun, yüz binlerce kez selam olsun Kusem İbn Abbas'a. Nerede biliyor musunuz şu anda o? Ta Semerkant'ta. Hazreti Hasan'ın süt kardeşi olan o büyük insan Özbekistan toprağına iman nurunu ekmek için oralara kadar gitmiş. Şu anda da kabri orada. Onlar Şah-ı Zinde derler. Yaşayan sultan, yaşayan şah diyerek ona bir türbe yapmışlardır. Orada halen hizmetine devam ediyor. Ehli Beyt'e süt kardeşi olmak, Ehli Beyt'ten olmak da böyle bir şey olsa gerek. Son bir şey söyleyeyim, sözümü bitireyim. Abdullah İbni Ömer diyor ki insanlar rüya anlatıyorlar. Ben hiç rüya görmüyorum, kıskanmaya başladım insanları. Ve kendi kendime dedim ki ya bir rüya görsem de ben de Resulullah'ı anlatsam bana da tabir etse. Ve dua ettim Allah'a. Bakın yol gösteriyor. Yani rüya görmeyenler için de bu manada Abdullah İbni Ömer bize yol gösteriyor. Ya Rabbi dedim ne olur bana da bir rüya göster ben de anlatayım Resulullah'a. Ve bir gece gördüm. Baktım ki cennetteyim. Bir tane halı var. Halıya binmişim. Adeta uçan halı. Cennette oradan oraya oradan oraya gidiyorum. Rüya ne? Güzel bir rüya. Çok da hoş bir mesajı var. Biz bunu görsek herhalde biz de uçarız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın nasıl tabir edecek. Utandım diyor. O kadar istedim rüyayı görünce de. Utandım gidip Resulullah'a diyeyim ki ya Resulallah şu rüyayı gördüm şöyle bir tabir et. Ablam Hafsa'ya anlattım. Hafsa da Resulullah'a anlatmış. Resulullah da şöyle tabir etmiş. Abdullah ne iyi bir delikanlıdır. Ah keşke bir de gece namazı kılsa. Demek insanı cennete uçuran o halı gece namazıymış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bir işaret verdi. Abdullah ne iyisin, tamam cennet senindir falan filan demedi. Ne iyi bir delikanlıdır, ah keşke bir de gece namazı kılsa. Bakın kaynaklara şöyle bir bilgi göreceksiniz. Onun talebesi İmam Nafi. İmam Nafi başımızın tacı. İmam Nafi demek İmam Malik demek. İmam Nafi'nin talebesidir İmam Malik biliyorsunuz. Bir de oğlu Salim var. Salim İbni Abdullah ki Salim Mevla Ebu Huzeyfe'den dolayı o ismi vermiş. Diyor ki o rüyanın tabirini Resulullah Abdullah İbni Ömer'e söylediği günden itibaren bir gece olsun gece namazını üzerinden geçirtmedi. İster misiniz bu çağın Abdullah İbni Ömer'leri olmayı? Gelin böyle bir şeyi biz de üzerimize alalım. Cennetin uçan halıları bizim de olsun. Allah rüyalarımıza anlam versin. Hayatlarımıza anlam versin. Rüyalarımızı şenlendirsin. Küçüklüğümüze rağmen, zayıflığımıza rağmen, noksanlarımıza rağmen bizi mübeşşirat-ı ilahiden mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim, tam bitiremedim. Gelecek derste rüyayı anlatayım size. Hazreti Peygamber'in rüyada görülmesinin anlamı nedir? Bunun üzerinde biraz duralım. Çünkü bu konu biraz farklı bir biçimde değerlendiriliyor. Ne yazık ki Allah Resulü'nün rüyaya teşrif etmesi var mıdır, olabilir mi? Olursa bu nasıl olur? Buna ait bazı şeyleri de söyleyelim, konuşalım. Bizim de zikrimiz olsun ki belki dervişin zikri neyse bu manada fikri neyse zikri neyse fikri de olur. Belki Cenab-ı Hak içimizden bazılarına bu manada bazı ikramlarda bulunmuş olur. Allah o ikramı üzerinizde daim ve kaim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
12: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
13: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
14: Radyo Tiyatrosu.
15: Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlere iki oyun sunacağız. İlk oyunumuz.
16: Ferman.

0: Osmanlı padişahı ordusuyla Belgrad üzerine sefer yapmaktaydı. İstanbul'dan yola çıkalı 49 gün olmuştu. Hiç durmadan yağan yağmur seferi güçleştiriyor, ordunun yürümesine engel oluyordu. Yaşlı padişah hastaydı. Bu sebeple bir atlı araba içinde gidiyordu bu savaşa.
1: Çatırlara dikkat edin!
2: Olur!
1: Arabanın tekerlekleri
2: çabuk çabuk! Hadi yardım edin!
3: Yardım edin!
1: Biraz gayret gösterin! Arabana dikkat edin! Kaçmasın!
4: Böyle hava kör. İstanbul'dan çıktığımızdan beri rahmet hiç dinmedi.
1: Arabaların tekerleklerine dikkat edin. Çamura saplananları kurtarın.
5: Ağır yağmur giderek artıyor. Göz gözü görmüyor. Yük gemileriyle yedikçiler de kaybolmuş.
1: Böyle kaybolmuş sana demek. Tüm zarayı puluna. Yerin dibine girme diyor bunlar.
5: Bulmanın imkanı yok ağam. Her taraf sanki çamur deryası. Yürümek gayrı kabil.
6: Yeniçeri ağası nerede? Yeniçeri ağası nerede?
1: Oradayım Çeri. Bir şey mi vardır buna?
6: Ağam. Çapulcu haydutlar sık sık ordumuzun gerisine saldırıda bulunuyor.
1: Haydutlar ha? Buraya namertler çıldırmış mı? Yeniçeriler ne güre durur?
6: Yeniçeriler onları püskürtüyorsa da bu ordunun yürüyüşünü geciktiriyor. Başkaca tedbir gerekir ağam.
1: Vay bre nabekarlar, bre alçaklar. Kaç kişidir bunlar?
6: Topu topu birkaç yüz kişidir ağam.
1: Bre varup vezir paşaya arz edeyim ki gerekli talimatlar alına. O zaman ne gerekir söylerim sana.
6: Peki ağam.
7: Kaptırın.
1: Durum böyle paşa hazretleri. Eşkıyalar arkadan vururlarmış ordumuza. Artçı birliklerden şimdi haber geldi.
8: O nadanların maksadı ordunun maneviyatını bozmaktır ha. Düşmanımız olan küffarın kışkırtmasıdır bu.
1: Tedbir için ne emir buyurursunuz?
8: Bu işi Tosun Bey'e havale etmeli. Hemen buluna.
5: Baş üstüne vezir hazretleri.
1: Tosun Bey evladımız bu işin üstesinden gelebilir mi efendim?
8: Gelir ağa, gelir. O nadir bir Akıncı beyidir. Ben onun 100 kafirin arasında yalın kılıç girip hepsini telef ettiğine şahit olmuşumdur. Bedenindeki can onun değilmişçesine ortaya koyar ve verilen emirleri tartışmasız yerine getirir. Bir şey daha vardır ki Tosun Bey padişah efendimizin gözdesidir.
9: Buyur paşa hazretleri. Beni emretmişsin, geldim.
8: Gel Tosun Bey, sana ihtiyacım var oğlum.
9: Emret paşam.
8: Kafir ordumuzun arkasına haydutlar salmış. Çapulcular yürüyüşümüzü engellemek için saldırıp saldırıp kaçarlarmış.
9: Bre alçaklar.
8: Yanına yeterli yeniçeri alıp hepsinin hakkından tezce gelesin.
9: Emrin olur paşa hazretleri.
8: Göreyim seni Tosun Bey evladım. O alçakları yakala ve ibret olsun diye konak boylarınca ağaçlara astır.
9: Bağ üstüne paşam.
8: Ordu birazdan konak yerine vasıl olacaktır. İşini bitirince de gelip neler olduğunu bildiresin.
9: Emrin olur paşam.

0: Tamam, burada konaklayacağız. Herkes tedbirini alsın. Çadırlar kurulsun. Atları ağaçlara bağlayın.
1: Hadi bakalım beyler.
2: Am! Am! Padişah efendimizin otağı yok.
0: Nasıl yok? Bredensiz nereye gider ki koca padişah otağı?
2: Yok işte am. Ortalık yerde sadece sadrazam hazretlerinin çadırı var. Padişah efendimizin otağı henüz kurulmamış.
0: Bre, bu nasıl iştir? Padişahımızın arabası geliyor. Ona ne diyeceğiz şimdi?
3: Konak yerine varıldığında sadece sadrazamın çadırı kurulmuştu. Padişahın otağı kurulmamıştı. Padişahın otağını göremeyen ordu şaşkın bir duruma düşmüştü. Her yana derin bir sessizlik çökmüştü. Sadece sağanak yağmurun sesi duyuluyordu. Ta İstanbul'dan beri padişahtan bir konak ileride giden sadrazam, bu işte görevliyken ne olmuştu da otağı kuramamıştı. Yolları düzeltmek, otağı kurdurmak onun görevi değil miydi? Bunlar olurken orduya saldıran haydutları yakalamakla görevlendirilen Tosun Bey, bu emri yerine getirmiş, haydutların hepsini yakalayarak yol boyunca astırmış, ordugaha geri dönmüştü.

0: Ordugaha geldik. Şimdi hemen Vezir Paşa'ya verdiği emri yerine getirdiğimizi söyleyin.
1: Bir dakika Tosun Bey.
0: Ne oldu buraya?
1: Dikkat edin mi? Padişah Efendimizin otağı ortada yok.
0: Yok mu?
1: Evet.

0: Allah Allah. Yoksa burada konaklamadı mı efendimiz?
1: Ağalar! Padişah efendimizin otağı nerede?
2: Kurulamadı Tosun Bey.
1: Yani daha ileride bir yerlerde mi konakladı demek istersiniz?
2: Hayır.
1: Peki ya nedir öyleyse?
2: Padişah efendimiz Sadrazam Paşa'nın çadırındadır.
1: Peki padişah efendimizin otağı nerede kurulmuştur?
2: Kurulmamış ki.
1: Kurulmamış mı? Niçin?
2: Kaybolmuş.
1: Ne? Padişahın otağı mı kaybolmuş?
2: Evet, öyle.
1: Bre rezil! Kaybolmuş da ne demek? Sen benimle eğlenir misin?
2: Ne haddimize Tosun Bey? Gerçeği söylüyorum.
1: Anlaşıldı. De ya!
3: Nereye gidiyorsun Tosun Bey?
1: Kazasker Pervin Efendi'nin çadırına. Neler olup bittiğini öğreneceğim.
0: Girebilir miyim efendi hazretleri?
4: Elbette. Gel oğlum. Yüzünde hiddet ifadesi var Tosun Bey. Bir şey mi oldu?
0: Az önce padişah efendimizin otağının kaybolduğu söylendi. Doğru mu bu?
4: Evet, maalesef doğrudur oğlum.
0: Peki bu nice iştir efendi hazretleri?
4: Otağı kurmak için yola çıkan öncüler sanıyorum ki yolu şaşırmışlar.
0: Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyordu ya, nasıl kaybeder ki?
4: Hava şartları malum, yağmur, çamur.
1: Bunlar mazeret midir bre? Bu yapılan padişah kulluğuna sığar mı? Ya öncüler otağı suya kaptırdılarsa? Ya taht bulunamazsa?
4: Evet ama...
1: Daha İstanbul'dan çıkmazdan evvel bir çavuş göndererek... Semlin'e konuşmak için çağrılan Sigismond'u... Padişah efendimiz nerede huzuruna kabul edecek? Tahtına oturmadan ayakta mı?
0: Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran... Dağılan orduya... Padişah efendimiz nasıl güvenecek?
4: Hissiyatını anlıyorum Tosun. Ama sözlerine dikkat et oğlum. Suçladığın kişi padişah efendimizin sadrazamıdır. Kulağına giderse hoş karşılamaya...
0: Ben gerçekleri söylüyorum efendi hazretleri. İki konak arasında bir otağa sahip olamayan sadrazam... koca bir devleti nasıl yönetir?
4: Neyse, sen yorgun ve sinirlisin. Hadi... Çadırına git de dinlen biraz evlat.

0: Gözüme bir türlü uyku girmiyor Rüstem.
1: Neden Tosun Bey?
0: Kafamı otağa taktığım için. Hala bir türlü inanamıyorum. Yedi düvele hükmeden Avrupa'yı titreten en büyük imparatorluğun başı olan padişahın otağı kaybolsun. Bunu bir türlü aklım almıyor.
1: Haklısın Tosun Bey. Bu azmedilecek bir durum değil. Lakin olan olmuş. Belki de otağı kurucular yağmurdan yollarını şaşırıp Efendimizin çadırını başka bir yere kurmuşlar.
0: Ama sadrazam kendi çadırını kurdurmuş. Oysa onun kendisinden önce Efendimizin çadırını kurdurması, tedbirini alması gerekmez miydi?
2: Tosun Bey, uyuyor musun?
0: Hayır, uyumadım daha.
2: Sadrazam Paşa seni çağırıyor.
0: Sadrazam mı? Bu saatte mi?
2: Devlet günün saati mi olur?
0: Neden çağırır bilir misin?
2: Bilemem ki niçin çağırdığını. Hemen gelmeni istedim.
0: Tamam, geliyorum.

0: Beni emretmişsiniz Sadrazam Hazretleri.
1: Evet, gel Tosun. Sana bir iş çıktı.
0: Hayırdır efendim?
1: Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürecek ve oradaki beye vereceksin. Orduda senin gibi hızlı at sürecek başka biri daha yok. Bu yüzden bu görevi sana veriyorum.
0: Sağ olun Paşa Hazretleri.
1: Hadi oyalanma, hemen var git, fermanı yerine götür.
0: Peki efendim.

0: Devlet bu neden çağırmış seni Tosun Bey?
1: Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürmemi emretti.
0: Ferman mı? Bu saatte mi? Bu havada mı? Dışarıda her tarafı seller götürüyor.
1: Emir emirdir Rüstem. Devlet işi asla sonraya bırakılmaz. Madem ki Sadrazam Paşa fermanı hemen götürmemi emretti, bir an bile vakit kaybetmemeliyim.
0: Haklısın.

0: Rahmetli babamın ölümünden sonra beni Salih Ağa adında biri büyüttü Rüstem. Bana her zaman şunu nasihat ederdi. Ölünceye kadar padişaha, efendimize bağlı kalacaksın ve asla onun sözünden dışarı çıkmayacaksın. Ben hep bu nasihatle büyüdüm ve bugüne kadar da hiç efendimizin sözünden dışarı çıkmadım. Şimdi de çıkmayacağım. Gidiyorum. Haklarını helal eyle.
1: Helal olsun Tosun Bey. Ha, dur seni yolcu edeyim Tosun Bey. Oo, yağmur azalacağına daha da artıyor. Göz gözü görmüyor. Allah yardımcın olsun Tosun Bey.
0: Amin.
2: İşte bu atla gideceksin Tosun Bey.
0: Küheylan gibi, kır bir at.
2: Evet, ordunun en iyi, en hızlı ve en güçlü atı. Sadrazam Hazretleri sana verdi bunu.
0: Teşekkürlerimi bildir Sadrazam Hazretlerine. Hadi arkadaşlar, ara atmalı. Haklarınızı helal edin.
3: Helal olsun, helal olsun.
1: Selametle gitseydim. Siz vakitte gelesin.
2: Yolun açık. Allah yardımcın olsun.
0: Hadi oğlum. Gel. Yeah.

0: Ve Tosun Bey karanlığın, yağmurun ve rüzgarın içinde dört nala uzaklaştı ve kayboldu. Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da durmadı. Hemen atını değiştirdi, azığını aldı, yine yola atıldı. Koynunda sakladığı fermanı bir an önce yerine ulaştırmaktan başka bir düşüncesi yoktu.
1: Hadi aslanım, hadi koçum. Biliyorum, sen de benim gibi yorgunsun ama görev görevdir. Madem padişah efendimizin fermanını götürme görevi bize verilmiş, götüreceğiz. Daha hızlı koçum, hadi daha hızlı.
2: Dur, dur diyorum sana.
3: Dur bakalım, dur.
1: Vay canına, bunlar da kim?
2: İn atından aşağı yabancı, hadi.
4: Korkma, seni öldürmeyeceğiz. Üzerindeki altınları verirsen canını bağışlarız.
1: Bak hele. Soyguncuymuş bunlar.
2: Hadi yabancı, bizi uğraştırma. Biz 3 kişiyiz, hadi.
4: Direnmeye sakın kalkma. Yoksa kılıçla delik deşik ederiz seni.
2: Altınlarını istiyoruz, hadi çabuk ol.
1: Neden gelip kendinizi almıyorsunuz?
2: Vay canına, bize meydan okuyor. Baksanıza, duydunuz mu çocuklar? Çekin kılıçlarınızı da gebertelim şunu, hadi.
1: Gelin hadi alçaklar. Gelin.
2: Öldürün, gebertin altınları paylaşalım.
4: Al bakalım yabancı.
1: Sen al.
2: Vay alçak. Arkadaşımızı öldürdü. Al bakalım. Öldüreceğim seni. Gelin benim, ne yapacağım?
1: Bu iş fazla sürdü. Kusura bakma kardeş. Yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim var. Bu yüzden seninle fazla uğraşamayacağım. Al bakalım, geber. Evet, ikisi öldü. Geriye bir teki kaldı. Hey sen, gel bakalım. Seni de arkadaşlarının yanına göndereyim. O da ne? Kaçıyor ha? Dur, kaçma. Bak hele, üçüncü aydut ötekilerden akıllıymış. Kaçarak canını kurtardı. Neyse, vakit kaybetmeden hemen atıma binip gideyim. Padişah efendimizin fermanını yerine ulaştırmadan içim rahat etmeyecek. Hadi bakalım kurtulun.
2: De!

0: Hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağmurlardan güneşe girdi.
1: Dur bakalım koçum. Bu tahta köprüden çok ağır geçeceğiz Küheylan. Baksana yağmur zarar vermiş. Duydun mu beni? Çok ağır geçecek. Aferin sana. Hadi bakalım. Sakın koşmaya kalkışma. Yoksa nehre uçarız. Hadi de. Aman yavaş ol. Tahtaların gıcırtısını duyuyorsun. Yağmur iyice çürütmüş. Yavaş. Daha yavaş yürü. Dur. Oraya basma. Aa! Nehre düşüyoruz. Yağmurlar nehrin suyunu yükseltmiş. Buraya gel koçum. Yanıma gel. Korkma. İkimiz de iyi yüzücüyüz. Kurtulacağız. Allah'tan kıyıdan fazla uzakta değiliz. Hadi koçum. Biraz daha gayret et. Bak kıyı yakın. Oraya doğru yüzeceğiz. İyi ıslandık ama bu arada ölebilirdik de. Kabahat sende be Küheylan. Bastığın yere dikkat et demiştim. Neyse, ucuz kurtulduk. Aman Allah. Şimdi aklıma geldi. Ferman. Onu unutmuştum. Ferman yerinde duruyor mu? Şükürler olsun. Hala göğsündeymiş. Bütün bu tehlikelere onun için katlanmadım mı ben? Bu kadar dinlenmek yeter. Daha tam kurumadık ama hemen yola çıkmamız lazım. Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Haziran sıcaklarıyla giysileri kurudu, kendi vatı terledi. Akşamları serin rüzgarlara karışan bülbül sesleri işitti. Ve nihayet bir gece vakti Niş şehrine girdi.

0: İşte Nişe vardı Kırat'ın. Şimdi ben bey konağına gidip de kendisini rahatsız etmeyeyim. Bu geceyi bir handa geçirelim. Yarın sabah erkenden gider fermanı beye veririm. İşte şurada bir han var. Hemen oraya gidelim. De! Selamun aleyküm hancı.
1: Aleyküm selam yolcu. Vay Tosun Bey sen misin?
0: Beni tanıyor musun?
1: Senin gibi yiğidi kim tanımaz beyim? Namın taşı toprağa sarmıştır. Buyur hanım emrindedir.
0: Sağ ol hancı. Çok yorgunum. Boş odan var mı?
1: Olmaz olur mu Tosun Bey'im? Çok kalacak mısın?
0: Hayır. Sabah ezanıyla gideceğim.
1: O halde sana hanımın en güzel yatağını vereceğim. Sabaha kadar rahat bir uyku uyuyacağına eminim.
0: Atım da çok yorgun hancı. Onun da karnını iyice doyur.
1: Merak etme Tosun Bey.
0: Yarın sabah Niş Bey'ine gider... Sadrazam Paşa'nın verdiği padişah efendimizin fermanını veririm. Günlerdir at üstündeyim. Öyle yorgunum ki gözlerim kapanıyor. Bu gece deliksiz bir uyku uyuyayım.

0: Hayır, hayır yapmayın. Durun, yapmayın diyorum. Neler oluyor? Ya Rabbi, demek gördüklerim düşmüş. İyi ama ne anlama geliyor bu? Düşümde padişah efendimizin fermanını boynumda gördüm. Ferman eriyerek kan haline geliyor, sonra da bütün vücudumu sarıyordu. Hayırdır inşallah. Ferman! Ferman yerinde duruyor mu? Göğsüme saklamıştım. Şükürler olsun. Bir an kaybolduğunu sanmıştım. Neyse, hala göğsümdeymiş. Şunu çıkartıp bir bakayım. İşte kırmızı bir kese içinde bal mumuyla mühürlenmiş. O da ne? Mühür yerinden çıkmış. Nehre düştüğüm zaman yumuşamış olacak. Acaba içinde ne var? Düşüme neden girip de korkuttu beni? Herhalde içindeki çok önemli bir emir olmalı. Aksi takdirde benimle yollamazlardı. Acaba ne var bu fermanda? Açıp baksam mı? Yok, olmaz. Bu doğru bir şey değil. Yine göğsüme koyayım. İyi ama zaten mühür bozulmuş. Açıp içine baksam ne olur ki? Belli bile olmaz. İşte zaten mühür açılmış. Yapacağım tek şey fermanı açıp okumak. Kimse anlamaz bile. Allah'ım sen beni affet. Ama içinde bu fermanı okumak için korkunç bir istek var. Evet. Açıp bakacağım. İşte. Bakayım ne yazıyor. Niş beyine. Bu kutlu emrimizle ilgili kişi devletimize varlığıyla zararlı olan Tosun Bey kulunun da hemen girişinde başını kesesin. Aman Allah'ım, neler okuyorum. Bu başı kesilmesi istenilen kişi benim. İnanamıyorum. Demek gece gündüz hiç durmadan koşarak getirdiğim, düşümde vücudumu yakan bu kırmızı kese kendi idam fermanımmış.
1: Hey Tosun, kendine gel oğlum.
0: Ne demek istiyorsun? Sen de kimsin?
1: Kim olacağım önemli mi? Kim için haydutlarla dövüştün? Az kalsın nehirde bile boğuluyordun.
0: Git başımdan pis şeytan.
1: İyi ama neden? Niçin? Padişah efendine sadakatten, cesaretten, fedakarlıktan başka ne yaptın ki?
0: Git başımdan dedim.
1: Savaşlarda, ön cephelerde, hücumdan başka ne yaptın ki?
0: Evet, savaştım ama Allah için yaptım onları.
1: Aklını başına topla oğlum. Sen ahmağın tekisinde farkında değilsin.
0: Hayır, değilim.
1: Değilsin de peki söyler misin? 10 senedir at sırtından inmemenin mükafatı bu mu olacaktı?
0: Elbette bu değil.
1: Ama verilen her emri yerine getirdim. Tek başına onlarca kafirin içine yalın kılıç atıldım. Ya şimdi?
0: Şimdi bir şey olacağı yok.
1: Var. Söyler misin? Padişah efendine karşı ne kusur ettin de şimdi başını istiyor senden.
0: Etmişimdir belki.
1: Bak, gördün mü? Bulamıyorsun işte. Hiçbir hatan yok senin. Halbuki şimdi senden hem de kendi eline başını istiyor. Verme. Verme.
0: O bir can padişahı. Bense bir hiçim.
1: Madem bir hiçsin, neden fermanda varlığıyla devletimize zararlı olan diye yazıyor ha? Söyler misin? Neden vücudun zararlı olsun ki?
0: Çünkü üstüme elzem değilken eleştirdim. İnsan olarak hata yapılacağının hesabını yapmadım.
1: Ama sen kendini devletin için, padişahın için adamıştın. Karşılığı bu mu olmalıydı?
0: Kes! Kes artık!
1: Senin iyiliğin için bu söylediklerim oğlum. Benim için hava hoş.
0: Peki söyler misin ne yapmalıyım?
1: Ha şöyle... Söz dinle biraz. Kafanı kılıca teslim etmen aptallık. Postu hemen deldirmeye bakma. Bütün Rumeli, bütün Anadolu seni tanır. Anadolu'ya hangi şehzadenin yanına gitsen seni sevgiyle kabul edecektir. 10 kişiye, 100 kişiye değil, gerektiğinde 1000 kişiye karşı koyabilecek bir cesaretin var unutma. Kuvvetlisin, beceriklisin.
0: Anladık. Kes artık. Konuşma, daha fazla dayanamayacağım.
1: Beni dinlemelisin oğlum. Birkaç gün önceyi düşün. Düşün de aklını başına topla ve kendini küçük görme.
0: Kısa kes de ne oldu birkaç gün önce onu söyle.
1: Daha ne olacaktı? Orduya saldıran yüzlerce haydutu yakalamadın mı? Bunun karşılığı bir ödül, bir takdir olması gerekmez miydi?
0: Padişah efendimiz gerektiğinde her zaman takdir etmesini bilir. Etti de her zaman. Belki de bir iftiraya uğradım. Eyvah. Sabah ettim. Kendi kendimle, nefsimle, şeytanla mücadele etmekten sabah ettim.
1: Evet. Sabah ettin. Ama aklını başına toplamazsan bir daha sabah da edemeyeceksin. Hemen uzaklaş buradan. Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Uzaklaş.
0: Evet. Galiba yapacak başka bir seçeneğim de yok. Hemen dışarı çıkıp uzaklaşmalıyım andan. Aman Allah'ım, ezan sesleri. İlahi davet. Kimden? Nereye kaçıyorum? Yok, hayır, yapamam. Kaçamam. Padişah efendimizin iradesine karşı çıkamam.
1: Sen aptalın tekisin.
0: Hayır, değilim. Ben böyle terbiye görmedim. Ömrümün sonuna kadar padişah efendimize bağlı kalacağıma, emirlerine riayet edeceğime, onun ve devletimin uğruna canımı bile vermeye yemin etmiştim. Madem ki o öyle buyurmuş, canımı vereceğim.
1: Beni dinle.

Benim sözümü dinle. Hayır, sen aldatıcı şeytansın. Sen belki de kendi iyiliğini bilemeyecek kadar kendi zararına çalışan alçak nefsimsin. Fermanı yerine götüreceğim. Padişah efendime isyan eden biri olmayacağım. Dinlemedin beni. Eyvahlar olsun. Şimdi ilk işim sabah namazından sonra hemen Niş Bey'ine gidip fermanı vermek olacak. Ya Rabbi, yaptığım hatalarımdan dolayı senden af ve mağfiret diliyorum. Beni büyüklerime karşı isyan eden kullardan eyleme. Padişah efendimizi her zaman ve her yerde galip ve daim eyle.

0: Sefa geldin yiğidim. Seni beyliğimize hangi rüzgar getirdi? Yoksa padişah efendimizden bir haber mi getirdin?
1: Evet beyim. Padişah efendimizin bir fermanını getirdim size.
0: Efendimizin fermanını mı getirdin?
1: Evet beyim. Buyurun.
0: Ver Tosun Bey, ver. Bakalım hünkârımız bize ne buyurmuş.
1: Okuyunca anlarsınız beyim.
0: Ah, olamaz. İnanamıyorum.
1: Ne oldu beyim? Neye inanamıyorsunuz?
0: Ama bu fermanda... Vah evladım.
1: Niye vah, ağlıyorsunuz beyim? Neden?
0: Nasıl ağlamayayım oğlum? Bu fermanda ne yazılı olduğunu biliyor musun Tosun?
1: Biliyorum beyim.
0: Ne biliyorsun?
1: Benim kafamın kesilmesini yazıyor.
0: İyi ama ne oldu da senin idamını istiyor? Bak oğlum, sen ki kahramanlığını bütün memlekette dillere destan bir bahadırsın. Söyle, kabahatin nedir?
1: Orasını bilemem. Onu bilmek benim vazifem değil. Sizin vazifeniz padişah fermanını yerine getirmek, benim vazifem de bu fermana uymak.
0: Hayır, olmaz, yapamam.
1: Ne demek istiyorsunuz beyim? Olmayacak olan ne?
0: Ben senin başını kesmem oğlum.
1: Kesemeyecek misiniz? Ya ne edeceksiniz beyim? Söyler misiniz?
0: Hemen şimdi affedilmen için hünkâra bir name yazacağım. Haber için çifte tatar çıkaracağım. Ricam kabul olmazsa sultanımızdan kendi başımın kesilmesini isteyeyim.
1: Hayır beyim, olmaz. Padişahın emrinden dışarı çıkılmaz. Görevinizi yapın ve kafamı kesin. Hadi.
0: Ne söylüyorsun oğlum? Bunu nasıl yaparım?
1: Affımı isteyeceksen başımı kestikten sonra iste. Padişah efendimiz kendi emri yerine geldikten sonra ben kulunu affetsin.
0: Ah Tosun Bey. Ah Tosun Bey. Ben senin gibi bir yiğide kıyamam. Ben seni kesemem. Elim dilim varmaz buna.
1: Keseceksin beyim. Lütfen beni isyankar biri olmaya mecbur etme.
0: Yapamam. Seni kesemem.
1: Keseceksin. Kesmek zorundasın bey. Padişah emri tartışılmaz. Biz onun kullarıyız. Kulların görevi padişahın bütün emirlerine riayet etmektir.
0: Yalvarırım, bunu benden isteme Tosun Bey. Allah-u Teala bilir ya. Senin gibi korkusuz, gözü pek, padişahına ve devletine bağlı bir yiğidin canını alırsam sonra kıyamete kadar yanarım.
1: Hayır. Sen emir kulusun bey. Görevini yapmak zorundasın. Hadi emir ver. Celladı çağır ve başımı kes.
0: Söyledim. Yapamam. Yapmam bunu.
1: Demek yapmayacaksın ha?
0: Dur. Ne yapıyorsun? Koy kılıcı kınına.
1: Hayır. Padişahın emrini yapmayan asillerin başını ben keserim. Hadi emir ver. Hemen celladı çağır ve fermanı yerine getir bey.

Yarım saat sonra sırmalı resmi kavuğunu çıkararak başına mütevazı ibadet külahını geçirmiş olan aksakallı bey, tenha odasında seccadesine oturmuş, boynu bükük Yasin okurken, dışarıda hüzünlü ve belirsiz bir yağmur serpiliyor, iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar üstüne sahipleri görünmeyen samimi

0: gözyaşları damlıyordu.
1: Ferman adlı oyunumuzu dinlediniz. İkinci oyunumuz.
2: Kütük. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Birazdan dinleyeceğiniz oyun, Osmanlı'nın yalnız fiziki kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini değil, aynı zamanda ordu komutanlarının ne derece üstün bir harp tekniğine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır.
3: Yaver, Şalgo Kalesi'ndeki düşman ne yapıyor şimdi?
4: Saldıracağınızı düşünerek hazırlık yapıyor olmalı Arslan Bey.
3: Boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar, Şalgok Kalesi'ni teslim alacağım. Daha birkaç hafta evvel Boza Kalesi'nde hücumlarımıza karşı durmak isteyen Andrenaki, Mihal Kerşi ve Etienne Şoşay nasıl kaleyi teslim etmişse, Şalgok Kalesi'nin komutanı da kalesini öyle teslim edecek.
4: Şalgok Kalesi zapt ettiğimiz diğer kalelerden daha yüksek ve daha muhkem. Ama yine de dört bir yandan saldırırsak zapt ederiz beyim.
5: Aslan Bey.
3: Ne var Mehmet?
5: Az önce adım Ali Paşa'dan bir haberci geldi. Sizi görmek istiyor.
3: Gelsin görüşelim.
5: Beyim, paşamın size selamları var.
3: Sağ olsun. Paşamız Dergley Kalesi'ni zapt etti mi?
5: Zapt etti beyim. Lakin çok kanlı çatışmalar oldu.
3: Peki paşamız kale komutanına teslim teklif etmedi mi?
5: Etti beyim.
3: Peki kafir kabul etmedi mi?
5: Hayır, etmediler beyim.
3: Komutanı kimmiş?
5: Zondi isminde bir kahraman.
3: Kahraman mı? Ben onların kahramanlıklarını iyi bilirim çavuş. Verdikleri sözü tutmazlar. Antlaşmayı bozarlar. Elçiye hakaret ederler.
5: Zondi bildiklerinizden değil Aslan Bey. Çok mert bir adamdı.
3: Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi?
5: Papaz Martin Uruçkalo ile.
3: Her neyse. Türk elçi gönderseydi mutlaka kafasını keserler, burçlardan aşağı fırlatırlardı.
5: Yanılıyorsunuz beyim. Ali Paşa Türk elçisi gönderseydi de Zondi bunu yapmazdı.
3: Nereden biliyorsun?
5: Zondi'nin elçisi Papaz Martin'e söylediği sözlerden anladım.
3: Ne demiş Zondi?
5: Demiş ki, git paşaya söyle, bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olmaz. O nasıl savaş adamıysa ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın, bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim.
3: Aferin be. Hakikaten mert bir askermiş Zondi.
5: Yalnız mert bir asker değil Aslan Bey. Hem de gayet iyiliksever, cömert biriydi Zondi.
3: Nasıl?
5: Bakın anlatayım. Papaz Martin ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Önce esir aldığı iki Türk delikanlısını yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Ve al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençler. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki büyük asker yetiştirmiş olur demiş.
3: Allah Allah. Demek yüksek bir karaktere sahipmiş bu Zondi.
5: Sonra elimize sağ geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını ve en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış.
3: Sahi mi?
5: Evet beyim. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak bizzat kendi eliyle öldürmüş. Son hücumunda bizim asker kalenin kapısını zorladı ve kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi sağ olarak yakalamaya çok çalıştılar. Ama mümkün olmadı. O dizüstü çöküp sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar vuruştu.
3: Ya, demek Ali Paşa bu mert düşmanla konuşamadı.
5: Maalesef konuşamadı. Vücuduyla kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarın üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti.
3: Aşk olsun Ali Paşa'ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Demek her milletten böyle cesur, yiğit savaşçılar çıkabiliyor.
5: Ali Paşa'm kaleyi düzene soktuktan sonra buraya yardım için yanınıza geleceğini söyledi Aslan Bey.
3: Peki. Uzun yoldan geldin. Git dinlen çavuş. Sonra da git Ali Paşa'mıza bizden selam söyle. De ki ona merak etmesin. Arslan Bey Şalgo Kalesi'ni kan dökmeden teslim alacaktır. Gönlü rahat etsin. Böyle söyle.
5: Baş üstüne beyim.
4: Af buyur beyim ama az önce Ali Paşa'nın çavuşuna kaleyi kan dökmeden teslim alacağım mı dedim.
3: Evet yaver. Ben bu işi kan dökülmeden yapılmasını istiyorum.
4: Yani silah, top atmadan, kılıçla dövüşmeden mi?
3: Evet öyle.
4: İyi ama bu nasıl olacak Arslan Bey'im? Şalgo Kalesi komutanı teslim olması için yaptığımız teklifi reddetti.
3: Bakma sen reddetmesine. Kahraman olduğu için yapmadı bunu.
4: Bu demektir ki ölene kadar savaşacak.
3: Hayır öyle değil yaver. O sayımızın ve silahımızın yetersiz olduğunu biliyor. Bunun için kabul etmedi barış teklifimizi.
4: Bu daha da kötü değil mi Arslan Bey?
3: Ama komutanın unuttuğu bir şey var. Ben Arslan Bey olarak bugüne kadar kuşattığım her kaleyi zapt ettim. Birkaç gün içinde bu kaleyi de zapt edeceğim.
4: Birkaç günde mi? Zor zapt ederiz beyim.
3: Neden inanmıyorsun?
4: Daha bu kaleye tek bir tüfek bile atılmadı.
3: Silah atılmasa da alacağım.
4: Nasıl yapacaksınız bunu beyim?
3: Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün.
4: Yani kaleyi hiç topa tutmadan mı hücum edeceğiz?
3: Yok hayır.
4: Nasıl yapacağız?
3: Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin.
4: İyi.
0: Komutanımız Aslan Bey daha ne bekliyor? Neden kaleye hücum etmiyoruz?
6: Evet, topumuz tüfeğimiz hazır. Beyimiz destur desin hemen kaleyi zapt edelim.
0: Evet. İki topumuz var. Bu kaleyi yerle bir etmemiz için yeterli.
6: Biz bundan daha dayanıklı kaleleri bile zapt ettik. Burasını haydi haydi ele geçiririz.
0: Hayır. Merak etmeyin. Aslan Bey'imizin vardır elbet bir düşündüğü. Onun düşmandan korkmadığını, çekinmediğini bilirsiniz. Buraya gelinceye kadar tam 3 kaleyi çarpışarak ele geçirmedik mi?
7: Evet, doğru,
8: haklı var.
0: Bekleyip ne olduğunu göreceğiz bakalım.
9: Bir haftadır kalemiz muhasara altında. Türkler saldırmak için neyi bekliyor ki?
10: Önce sinirlerimizin bozulmasını, sonra da kaleyi teslim etmemizi bekliyorlar.
9: Asla. Neden kaleyi teslim edelim ki? Onlardan hem sayıca hem de silah ve teçhizat bakımından çok üstünüz. Aylarca çarpışsak bile kaleyi zapt edemezler.
10: Bu hiç belli olmaz kumandan.
9: Ne demek istiyorsun?
10: Dikkat edin karşımızdaki Arslan Bey. Türklerin en akıllı, en korkusuz ve en iyi komutanlarından biri. Bugüne kadar kuşattığı her kaleyi zapt etmekle ünlüdür.
9: Madem öyle hücum etmek için neyi bekliyor? Daha tek bir kurşun bile atmadılar.
10: Aralarına saldığımız casuslar Ali Paşa'nın askerleriyle yardıma geleceğini söyledi.
9: Ali Paşa mı?
10: Evet komutanım. Geçenlerde Dregley Kalesi'ni müthiş bir çarpışma sonunda teslim almış. Paşa, kale komutanı Zonti'ye silahlarını bırakıp teslim olmasını söylemiş.
9: Zonti cesur bir komutandır. Teklifini kabul ettiğini sanmam.
10: Zaten o da etmemiş efendim. Bunun üzerine paşa askerleriyle kaleye saldırmış. Müthiş bir çarpışma olmuş. Ama bizimkiler kumandanları Zonti kadar cesur olmadığından paşa kaleyi ele geçirmiş. Kaledekilerin hemen hepsi çarpışmada ölmüş.
9: Ali Paşa da gelse kaleyi teslim etmem. Bu kale hem yüksek hem de sağlamdır.
10: Peki Türklerin topu kale duvarlarını yıkamaz mı?
9: Hayır. Getirdikleri iki topu da gördüm. Duvarlara tesir etmez. Ayrıca asker duvarlara tırmanıp içeride giremez.
4: Arslan Bey! Neden devamlı olarak havaya bakıyorsunuz beyim?
3: Bozmasını bekliyorum da ondan. Ama pek bozacağı da benzemiyor. Ah biraz sis olsa o bile yeter bana.
4: Yani kaleyi zapt etmek için havanın kötülemesini mi bekliyorsunuz?
3: Evet yaver. Bütün planımı buna göre ayarladım.
4: Beyim af buyur ama planını söyler misin?
3: Hayır. Bunu ancak tatbik ettiğim zaman görürsünüz.
4: Birkaç güne kadar Ali Paşa askeriyle burada olur. Sayımız 7000'i bulur. O zaman saldırıya geçeriz.
3: Biliyorum yaver. Lakin mesele saldırmadan kaleyi ele geçirmekte. Ali Paşa gelir de kuvvetlerimizi birleştirirsek... o zaman Tofel Pallavicini kalesini zapt ederiz. Rüzgar çıktı. Umarım rüzgarla birlikte havada kapanır. Ne dersin yaver?
4: Olabilir beyim. Rüzgar yağmur bulutlarını getirebilir.
3: Bakalım. Yarın olsun, bir uyanmak kısmet olsun hele. O zaman göreceğiz havanın durumunu.
4: Hava umduğunuz gibi olursa saldırıya geçecek miyiz beyim?
3: Hayır, hemen değil.
4: Arslan Bey! Arslan Bey!
3: Ne var, ne oldu? Nedir bu halin?
4: Hava efendim, dışarıya gelip bakın, hava fena kapandı.
3: Sahi mi diyorsun?
4: Ha?
8: Bu harika bir haber.
4: Sis içinde beyim. Her taraf beyaz dumanlarla kaplandı. Adeta bir adım ötemizi göremiyoruz.
8: İşte beklediğim buydu. Hadi gel dışarı çıkalım yaver.

0: Anda ne var ki?
1: Bilmiyorum. Bunca yıl Arslan Bey'in yaverliğini yaparım. Onlarca savaşa katıldım. Onu hiç böyle görmedim. Bu kaleyi kuşattığımızdan beri hep düşünceli.
0: Ormana yalnız mı gitti?
1: Evet. Yanına da kimseyi almadı. Neler planladığını ancak Allah bilir. Beni emretmişsin beyim.
2: Evet. Buyur. Yaver. Git bütün subayları, çavuşları çadırıma çağır.
1: Başüstüne beyim.
2: Ağalar, beni dinleyin. Dışarıda korkunç bir sis var. Göz gözü görmüyor. İşte ben hep bu anı bekliyordum. Allah'ın izniyle bugün kaleyi alacağız.
1: İnşallah. Saldırıya ne zaman geçiyoruz beyim?
2: Ben döndükten sonra.
1: Yere mi gidiyorsun?
2: Evet, ormana. Bir iki saat sonra döneceğim. Bu arada sizler hepiniz hazır olun.
3: Siz gelmeden ben toplarımla kaleyi dövmeye başlayayım mı beyim?
2: Ay topçubaşı. Senin iki topunun güllesine ihtiyacım yok. Yalnız bize çok gürültü yap yeter.
3: Nasıl gürültü beyim, anlamadım.
2: Topları yerinden kımıldat. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar heya mola, yisa diye bağır.
3: Yine anlamadım beyim, kusuruma bak.
2: Anlamadın mı? Senden gürültü çıkartmanı istiyorum topçubaşı. Kaledeki kafir kendisine saldıracağımızı sansın.
3: Pekala beyim.
2: Siz ağalar, siz de askerlerinizi savaş düzeniyle kaleye yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kaleye iyice yaklaşıp çok gürültü çıkartın. Nasıl olsa sisten dolayı kaledekiler sizi görüp de ateş edemez. Heya mola çektirin. Savaş naraları attırın. Mehter savaş müziği vursun. Hadi dışarı çıkıp hemen başlayın. Göreyim sizi.
4: Gazamız mübarek ola.
2: Sana gelince yaver.
1: Buyur beyim.
2: Sen de yanına iki adam al ve gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut ve beni orada bekle.
1: Baş üstüne beyim.
2: Hadi çabuk ol. Ben ormana gidiyorum.

0: Yoksa Türkler saldırıya mı geçti?
1: Ey Allah! Ey!
2: Siz her tarafı kapamış komutanım. Göremiyorum ama savaşa hazırlandıkları belli.
0: Topların çıkarttığı sesi duyuyor musun? Bize doğru yaklaşıyorlar.
2: Yalnız toplarını değil komutan. Çıkan seslerden askerlerin de kaleye yaklaştığını duyuyorum.
0: Birazdan saldırıya geçecekler galiba.
2: Birazdan saldırıya geçecekleri kesin. Baksanıza savaş müziği çalıyorlar.
0: Haklısın. Türkler bu müziği çaldı mı hücuma geçiyorlar demektir. Hadi hemen git askerleri uyandır. Buraya gelsinler. Topçular da toplarının başına.
3: Peki komutan. Çabuk olun. Türkler saldırıya geçecek. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Silah başına.
4: Ağalar, subaylar, çavuşlar. Hepiniz beni dinleyin. Birazdan sis açılmaya başlayacak. Sis açılmaya başladığı anda askeri susturacaksınız. Ama savaşacakmış gibi kurşun ve ok menziline kadar kalenin önüne yürüyeceksiniz. Daha fazla ilerlemek yok. Sakın ha ateş açmayacaksınız.
5: İyi ama Arslan Bey'im, hem hücum etmeyeceğiz hem ateş etmeyeceğiz. Peki biz bu kaleyi nasıl zapt edeceğiz?
4: Ben önce gidip düşmana teslim olmasını teklif edeceğim.
6: İyi ama beyim, sen daha önce de kafire teslim olmayı teklif etmiştin. Kabul etmemişlerdi. Şimdi neden kabul etsinler ki?
4: Edecekler. Etmek zorundalar. Hadi. Şimdi askerinizin başına gidin ve sis açılmaya başladığı anda dediklerimi yapın.
6: Hadi bakalım. Buyurun başımız üstüne beyim.
7: Şuraya bakın, şuraya bakın. Sis açılmaya başladı.
3: Hadi, hadi hemen askere susmasını söyleyelim. Komutan Aslan Bey.
7: Susun.
8: Sis dağılıyor.

0: Türkleri görüyorum.
1: Vay canına. Kalemize bayağı yaklaşmışlar.
0: Çabuk! Herkes silah başına! Mevzilere dağılın! Türkler yaklaşınca ateş açın!
1: Şuraya bakın komutan. Beyaz bayraklı biri buraya doğru geliyor.
0: Evet, buraya doğru geliyor. Elçi olsa gerek. Birazdan ne istediğini öğreniriz. Beni dinleyin. Gelen Türklerin elçisi. Kimse ateş etmesin.
2: Hey Breşşago muhafızları! Ben padişahımızın dedesine, sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Adım Arslan Bey.
0: Ne var? Ne istiyorsun?
2: Ceddim Hamza Beli Bey daha 14 yaşındayken sizin ordunuzu perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyenberg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gitsem geriye boş dönmedim. Daha geçen gün iki küçük topla Boza Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihal Tersi, Etiyen Şoşay, Andrenaki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Hadi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Sizlerin de canını bağışlayayım.
0: Şartınız nedir?
2: Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız 5 dakika sonra kalenin içinde canlı bir adam bile kalmaz.
0: Çok yüksekten atıyorsun Aslan Bey. Neyine güveniyorsun da bizim şartsız teslim olmamızı istiyorsun?
2: Karşınızdaki yolun gediği üzerinde bir şey görüyor musunuz? İyice bakın oraya. Top getirmişler.
1: Şuraya bak komutan. Gediğin orada kocaman bir top var. Bugüne kadar hiç böylesini görmemiştim.
0: Haklısın. Bunun güllesi de çok büyüktür. Evet görüyoruz. Bir top var orada. Ne olmuş?
2: Evet. Bir top ama başka toplara benzemeyen bir top. Hala anlamadınız mı? Babalarınızdan işitmediniz mi? 50 mandayla buraya getirdiğim bu topun 2 güllesi binlerce Şango kuvvetinde olan İstanbul kalelerini tuzla buz etmişti. Bu top İstanbul'a alan toptur Brek komutan. Anlamadın mı hala?
1: Yandık komutan. Eğer bu top o topsa taş üstünde taş kalmaz bu kalede.
2: Bir kere ateş edeceğim. İkinci atıma gerek yok. Ne kaleniz kalacak ne de kendiniz. Eğer teslim olmazsanız hepiniz o kalede öleceksiniz. Size teslim olmanız için 1 saat veriyorum. Eğer 1 saat sonra kale burcuna beyaz bayrak çekmezseniz İstanbul surlarını yıkan o eşsiz top gülle yağdırmaya başlayacak.
3: Ne yapacağız komutan?
1: Ne yapacağız komutan?
0: Bilmiyorum. Bu hiç hesapta yoktu.
1: Baksanıza top ne kadar da büyük. Hiç böyle büyüğünü görmemiştim.
0: Aslan Bey'in söyledikleri doğru galiba. Topu çeken 50 manda da burada, baksanıza.
1: Durum kötü efendim. Eğer teslim olmazsak hepimiz ölürüz.
0: Bilmiyorum. Düşünmem lazım.
4: Topa bakın! Topun büyüklüğüne bakın! Topun büyüklüğüne bakın!
0: Aman Allah!
4: Şimdi Aslan Bey'in bir haftadır ne beklediği ortaya çıktı. Meğer bu topun gelmesini bekliyormuş.
5: Evet. Hem de İstanbul'dan getirmiş. Bunun bir güllesi Şango Kalesi'ne yeter de artar diye.
4: Hürro!
6: Hey! Şuraya bakın! Şango Kalesi'nin burcuna bayrak çektiler.
4: Beyaz bayrak!
7: Beyaz bayrak!
4: Beyaz bayrak! Yaşasın!
0: Teslim oluyorlar!
4: Teslim oluyorlar! Çabuk Arslan Bey'e haber verelim!
6: Yürü. Ben şimdi haber veririm!
4: Hadi bakalım! Gidiyorsun!
6: Beyim! Arslan Bey'im! Çabuk dışarı gelin beyim!
8: Ne oldu yaver?
6: Beyaz bayrak çektiler beyim! Kalenin tepesinde beyaz bayrak sallanıyor!
8: Beyaz bayrak mı?
6: Aha.
8: Güzel! Demek teslim olmayı kabul ettiler! Hadi! Hemen gidip kaleyi teslim alalım!
2: Herkes silahlarını ve değerli eşyalarını bırakacak. Aksi hareket eden cezalandırılacaktır.
4: Silahlarınızı atarak çıkın kaleden. Hadi.
0: Sözünüze güvendik. Silahlarımızı bırakarak teslim olduk Aslan Bey. Siz de sözünüzü tutun.
8: Korkmayın komutanım. Hepinizin hayatı bağışlanmıştır. Biz anlaşmayı bozmayız. Bu arada 50 mandayla İstanbul'dan getirdiğim o topu görmek ister misiniz?
0: Evet, o korkunç topu görmeyi çok isterim. Zira bizi teslime zorlayan siz değil, o oldu Aslan Bey.
8: O halde gelin benimle. İşte bakın, muhteşem topumuz.
4: Bunun büyüklüğüne bakın.
8: Sizin böyle topunuz var mı komutan?
0: Hayır.
8: Peki niçin yapmıyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Bu topu İstanbul'dan buraya kaç günde getirdiniz?
8: Getirmek mi? Hayır, getirmedim. Burada bir hafta içinde kendim yaptım bunu komutan.
0: Ne? Kendiniz mi yaptınız?
8: Evet. Bizzat kendim yaptım. Öyle uzaktan bakmayın. Yaklaşın. Daha yakından inceleyin. Çünkü bu topu yaşadığınız sürece unutamayacaksınız. Yaklaşın, yaklaşın komutan. Siz de asilzadeler, şövalyeler. Çekinmeyin, yaklaşın. Evet, elleyebilirsiniz. Tabii, tabii, tabii.
0: İyi ama bu ne biçim top?
8: Nasıl? Beğenmediniz mi yoksa?
0: Bunun deliği nerede? Bu top gülleyi nereden atıyor?
8: Olamaz. Bu top falan değil komutan. Bu bir kütük.
0: Ne? Kütük mü? Nasıl yani?
8: Şövalyeniz doğru söylüyor komutan. Basbayağı bir kütük işte. Sizin top sandığınız siyaha boyanmış ağaç kütüğünden başka bir şey değil.
0: Ne? Kandırıldık mı yani?
8: Ha, şunu bileydiniz.
0: ama bu yaptığınız yiğitlik değil.
8: Ya demek yiğitlik değil ha?
0: Evet, değil.
8: Bizim yaptığımız yiğitlik değil de sizin henüz bir kere bile patlamayan bir toptan korkarak hemen teslim oluvermeniz yiğitlik mi yani? Unutmayın komutan. Bu size ders olsun. Savaş sadece topla tüfekle kazanılmaz. Cesaretin yanında akıl da şarttır. Biz Türkleri sizlerden ayıran en önemli özellik de budur işte. Şimdi gidin ve komutanız altındaki Şalgo Kalesi'ni tek bir kurşun bile atmadan nasıl teslim ettiğinizi krallarınıza, imparatorlarınıza anlatın.
7: Kütük adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Burası dünya. İnsafı yok, vicdanı yok, iman.

zerrecik, birkaç gün aydınlık, birkaç gün gece. Baştan sona yalan, dolan düzmece. Sızlanıp yakınıp yanmaya değil.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm değerli dinleyenler, kıymetli dostlar. Yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getirdiği için Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden yaz örnekleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Ekim 2018 143. sayısı elimde İktisad eden darlık çekmez başlığıyla çıkmış kıymetli dinleyenler. Haydi kurumuzu biz belirleyelim. Üretemezsek tüketiriz, tükettikçe tükeniriz. Değerler tükenmesin. Asr-ı saadette beslenme, Mehmet'in düğünü, modern çağda bir derviş Tolstoy, nizamın yolu vahdettir gibi gayet güzel ve istifade edebileceğimiz yazılar var kıymetli dinleyenler. Değerler tükenmesin başlığını taşıyan Ahmet Husrev Acar'ın kaleme aldığı yazıyı sizlere aktarmak istiyorum bu hafta. Her zaman olduğu gibi programımıza başlamadan önce Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife getirerek başlayalım. Sizler de radyolarınızın başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmeyi ihmal etmeyiniz değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Yazı şöyle başlıyor, değerler tükenmesin başlığı altında iktisat ve kanaat, Cenab-ı Hakk'ın hikmetle bu aleme yerleştirdiği nizama münasip ve layık hareket etmek demektir. En temel değerlerimizden, kadim medeniyetimizin kilometre taşlarından olan iktisat ve kanaat, yalnızca hususi bir fazilet değil, ehl-i imanın bir hayat felsefesidir. İslam cemiyetinin vazgeçilmez değerlerinden birisidir. Hürmetin ve hayranlığın en derin manası iktisat. Yeryüzü meydanında hareket eden bütün varlıkların rızkı kendisine ait olan, ikram edenlerin en keremlisi, merhamet edenlerin en merhametlisi, bizleri nimetleriyle perverde edip yediren, içiren, besleyen, büyüten sultanımız, halikimiz, Rabbimiz olan Hazreti Allah'a hamdolsun. El kanaatü kenzül la yenfa fermanıyla kanaati tükenmez bir hazine olarak tarif eden, azze men kana ifadesiyle kanaat edenin aziz olacağını müjdeleyen, zelle men tama ibaresiyle aç gözlü olanın zillete düşeceğini ders veren Resul-i Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam olsun. Bir istikamet rehber olan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun yüce ahlaklarından birisi olan iktisat, aşırılıklardan kaçınmak ve istikamet üzere gitmek demektir. İktisat, israfın, savurganlığın terki, cimriliğin bırakılması ile elde edilebilir. Cimrilik ve savurganlık iki uç noktada aşırılığın bir göstergesidir. Her ikisini de Cenab-ı Hak nehyetmiş ve bize neticelerini şöylece bildirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنِقِكَ وَلَا تَبْصُدْهَا كُلَّ الْبَصْدِ فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَحْصُورًا. Hem elini boynuna bağlı kılma, cimri olma. Onu büsbütün geniş davranarak da açma. Yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup kalırsın. Evet, iktisat ve kanaat Cenab-ı Hakk'ın hikmetle bu aleme yerleştirdiği münasip düzene muvafık hareket etmek demektir. İktisat ve kanaat hususi bir fazilet olmakla birlikte Müslümanın hayat nizamı olmalıdır. İslam cemiyetinin asla vazgeçemeyeceği değerlerden birisidir. Yaşadığımız asrın en esaslı meselelerinden birisi de şüphesiz tüketim çılgınlığıdır. Hesapsız, kuralsız ve sınırsız bir şekilde dizginlenemeyen tüketim faaliyetlerinin içerisinde farkında olmadan maalesef pek çok değerlerimizi de tüketiyoruz. Mecazi rızkın hakiki rızık şeklinde değerlendirilmesi, görenek belası, hayatı
çekilmez bir şekilde ağır hale getirmektedir. Yetinmek, iktifa etmek, razı olmak, şükretmek gibi güzel hasletler bir tarafa bırakılıp, gayrı zaruri olan ihtiyaçları temin etme ve birilerine yetişme telaşı ile ömür sermayesi telef edilmektedir. Hayatımız gittikçe zorlaşıyor çünkü fıtrata aykırı hareket ediyoruz. Yeni dertler ediniyoruz çünkü yaratılışa ters hareket ediyoruz. Evet, israf ve savurganlık fıtratımıza ve yaratılışımıza uymayan zararlı ve belalı hareketlerdir. İktisat, Allah'ın bizim için tayin ettiği nimetleri takdir edip hürmet etmeye sevk eder. Rabbimize karşı razı olmuşluğun bir ifadesidir iktisat ve bir rıza kapısıdır. Memnuniyetin ve şükranın en güzel bir surette ifade edilmesidir iktisat. Nimetin rahmet hazinesinden soframıza kadar geliş macerasına hürmetin ve hayranlığın en derin manası iktisat ile ortaya çıkar. Birkaç aylık hayat hikayesini ve macerasını simasında saklayan tabağımızdaki bir salkım üzüm, lisan-ı haliyle bizi şükre davet ediyor. Ekmeğimiz, aşımız, tencerede kaynayan çorbamız bize derinden ve net bir şekilde iktisat vasıtasıyla şükrün ve nimetlerin arkasında nimeti vereni görmenin dersini veriyor. Her nimetin bir lezzeti vardır. O nimetteki lezzeti ortaya çıkaran, nimetten istifade eden kimsenin anlayışı ve yaşayışıdır. Mesela eskiler en güzel katık açlıktır der. Evet, nimetin lezzeti en çok açlıkta ortaya çıkar. Onun için tok ağırlamak zor olur denilmiştir. İktisat ve kanaatın nimetin sahibi olan Cenab-ı Hak ile nimet arasındaki münasebeti ve alakayı kurmaya yardım eder. Güzel bir intikalle, hoş ve tatlı bir irtibat ile nimetten mun'ime bir yol açar. Ve ehl-i muktesidin bir parça kuru ekmeğini 1000 derece kıymetli bir seviyeye çıkarır. Böylece iktisat, lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmaya kuvvetli bir sebep olur. Zira o nimet, mün'im-i hakikinin hazinesinden bizim soframıza gelmiştir. İktisatta ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlidir. Cenab-ı Hak, iktisat edeni aziz eder. Başkasına muhtaç etmez. Hazreti Allah Celle Celaluhu kanaat edenin rızkına bereket ihsan eder, onu mağdur etmez. Rabbimiz milletin minnetini çekmektense izzetle çalışmayı tercih edenleri milletin en civan merdi kılar. Onu el açmaya mahkum etmez. İktisatta ulvi ve bir umum rezaletin yuvası olan tembellikten ve nimetlere karşı nankörlük etmekten, şikayetten, şükürsüzlükten kurtulmanın yegane çaresi iktisat ve kanaattır. Tatminsizliğin, zevkte yoksunluğun, lezzette mahrumiyetin ve çalışmada şevksizliğin tedavisi iktisat ve kanaattir. Başkasının elindekine göz dikmekten, gayrın malına mahkum olup el açmaktan, dilencilikten kurtulmanın çaresi iktisadı rehber edinmektir. Aile hayatında maişet meşakkatinden ve geçim sıkıntısından kurtulmanın çaresi iktisat etmek ve kanaat etmektir. Evet, kanaat etmeyen ve iktisadı hayat düsturu haline getirmeyen kimse zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye mahkumdur. Mutlu bir hayatın ve huzurlu bir ailenin temelinde iktisat ve kanaat vardır. Bugün nice yuvaların yıkılmasında, pek çok ailenin dağılmasında önemli rol oynayan iktisatsızlık, cemiyet hayatının huzurunu tehdit eden bir bela olarak karşımızda durmaktadır. Bu bela ve musibete ve manevi hastalığa karşı nebevi bir deva olan iktisat ve kanaat
Elimizde büyük bir silahtır, bunlarla karşı koyulabilir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah, bizlere verdiği sonsuz nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Sonsuz nimetler daimi şükür ister. Daimi ve manevi bir şükür ise ancak iktisat ve kanaat vasıtasıyla elde edilebilir. Üzerimizdeki nimetler, etrafımızı kuşatan rızıklar bizi şükre davet etmektedir. Evet, en güzel geçim kaynağı kanaat ile, en rahat hayat iktisat ile mümkün olur. Allah'ın sonsuz hazinesinden, gözle görünmeyen ikramlarından, akılla anlaşılamayan lütuflarından olan berekete iktisat vasıtasıyla ulaşılabilir. Bizim çok paraya, nefis için harcanan ziyade mala, şahsi birikim ve menfaat için toplanana ihtiyacımız yok. Bize Allah'ın geniş hazinesinden ve sınırsız definelerinden bir parıltı olan bereket yeter. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Amin diyoruz değerli dinleyenler. Yazar bu temenniyle yazısını tamamlamış. Gayet güzel bir makale olmuş. Tebrik ediyoruz. İnşallah bizler için de iktisadı anlamamıza, israftan kaçınmamıza vesile olur. Kanaate girmemizi temin eder diye dua ediyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak bizleri de, milletimizi de, tüm alem İslam'ı da, hatta tüm insanlığı da İsraf belasından kurtarsın. İktisat ve kanaat hazinelerine ulaştırsın inşallah. Ve başka bir yazı değerli dinleyenler, Mustafa Topöz kaleme almış, İrfan Mektebi dergisinin Ekim 2018 sayısında. Hep hatırlatıyoruz, irfanmektebi.com adresinden dergiye abone olabilirsiniz. Yahut geçmiş sayılarını ve o sayılardaki yazıları ücretsiz takip edip istifade edebilirsiniz değerli dinleyenler. Evet. Yapan bilir başlığını taşıyor Mustafa Topöz'ün makalesi. Allah-u Teala'nın icraat ve yarattıklarına ihtiyaç penceresinden değil, hikmet penceresinden bakılmalıdır diye makalenin altına bir alt başlık konulmuş ve devam ediyor yazı şu şekilde. Öyle şeyler görüyor ve yaşıyor ki insan bütün benliğiyle, ama neden? Ne anlamı var şimdi bunun? Ne gerek vardı şimdi buna? Neden ben? Neden şimdi? Yazık değil mi şimdi bu masumlara? Ne suçu vardı bunun? Neden bu düzen böyle? Nerede adalet ve merhamet demekten kendini alamıyor. Soruyor, sorguluyor, anlamaya ve bir yerlere oturtmaya çalışıyor gördüklerini ve yaşadıklarını. Gözler önünde müşahede ettiğimiz şu kainatı, eşyayı ve hadiseleri anlamaya veya anlamlandırmaya çalışırken neyi kendimize hareket noktası olarak kabul ediyoruz? Nereden bakıyoruz? Neye göre değerlendiriyoruz? Neyi kendimize ölçü yapıyoruz? Bu suallere verilen cevaplar o kadar mühim ki, gözümüzle gördüğümüz şu kainat, eşya ve hadiselerin mahiyeti, ne oldukları, neye hizmet ettikleri ve manaları ancak bu cevaplarla şekillenecektir. Şurası muhakkaktır. Yapılanın ne olduğunu ve neye hizmet edeceğini en iyi yapan bilir. Kitapla anlatılmak istenen şeyin ne olduğunu en iyi onun yazarı ifade eder. Sanatın sırlarını en iyi sanatkarı beyan eder. Binaenaleyh, yapanın, yazanın ve sanatkarın muradını dikkate almadan sadece yapılanlara, yazılanlara ve sanata bakarak sonuç çıkarmaya çalışmak ya yanlış yahut eksik olur. Madem ki hakikat budur, öyleyse şu kainata, eşyaya ve hadiselere ilahi muradı ve ilahi isimlerin gereklerini göz ardı ederek bakanların, olanların iç yüzünü, sırrını, hikmetini ve gayesini anlamaları mümkün değildir. Ne diyorlarsa öyle değildir veya eksiktir. Nasıl tevil ediyorlarsa yanlıştır veya nuksandır. Hangi tahlil ve tespitte bulunuyorlarsa ya boştur veya teğet geçmedir. Zira yapan bilir.
kainatı ve kainattaki varlıkları ve olayları bir filme benzetelim. Nasıl ki her filmin bir senaryosu, o senaryoyu yazan bir senaristi ve o senaryoya göre rol alacak oyuncuları vardır. Filmde rol alacak oyuncular, çekilecek sahneler ve sahnelerde yer alacak her türlü detay en başta belirlenen senaryoya göre planlanır. Aynen öyle de. Teşbihte hata olmasın. Kainat filminin senaristi de Allah-u Teala ve onun güzel isimleridir. Bundan dolayıdır ki kainattaki olayları ve olanları ilahi isimlerin ve sıfatların gerekliliklerine göre anlamak ve manalandırmak mecburiyeti vardır. Aksi takdirde hakikati keşfetmek mümkün olamaz. Kainata, eşyaya ve hadiselere nazar ederken değerlendirme noktası, ölçü ve bakış açısı olarak kendini, aklını ve menfaatlerini kabul edenler, ilahi isimlerin istediği ve ilahi kudretin de yarattığı şu kainatı ve içinde olanları anlayamazlar, manalandıramazlar, hakikati keşfedemezler ve hikmetini çözemezler. Geliniz, altyapı anlamına gelen bütün bu izahlardan sonra hakikate geçelim ve hakikati dile getirelim. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Kahhardır, kahredicidir. Bu isim kimler üzerinde tecelli edecek? Allah kimleri nerede kahredecek? Bu isim kahredilmeyi hak edenleri ve kahredilecekleri bir yeri gerektirmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın bir diğer ismi Müntakim'dir, intikam alandır. Bu isim kimler üzerinde tecelli edecek? Rabbimiz kimlerden, nerede ve neyin intikamını alacak? Bu ilahi ünvan intikam alınmayı hak edenleri ve intikam yerini istemiyor mu? Yine Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Şedidül İkab'dır, azabı çok şiddetli olandır. Bu isim kimler üzerinde tecelli edecek? Allah-u Teala kimlere ve niçin şiddetle azap edecek? Bu isim şiddetli azabı hak edenlerin varlığını ve bu şiddetli azaba uğratılacakları bir yeri lüzumlu kılmıyor mu? Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Rahim'dir, yani merhamet eden, acıyan ve esirgeyendir. Bu isim kimler üzerinde tecelli edecek? Allah'ın rahmetine kimler mazhar olacak? Bu isim kendilerine merhamet gözüyle bakılıp istekleri, arzuları ve ihtiyaçları yerine getirilerek memnun ve mesrur edileceklerin varlığını ve bu merhametin tecelli edeceği bir yerin varlığını gerektirmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Kerim'dir, ikramı bol olandır. Bu isim kimler üzerine tecelli edecek? Kerim olan Allah'ın ikramlarına ve ihsanlarına kimler, nerede mazhar olacaklar? Bu isim ikramları hak eden ve layık olanları ve ikramlara gark edilecekleri bir yer istemiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın bir başka ismi de Cemil'dir, güzel olandır. Rabbimizin ebedi güzelliğini kimler görecek? Cenab-ı Hakk'ın ebedi güzelliği, kendine layık aşıkları ve o aşıkların ebede kadar o güzelle refakat etmelerini icap ettirmez mi? Rabbimizin isimleri celali ve cemali isimler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Büyüklük, azamet, yücelik manalarını ifade eden isimlere celali isimler, lütuf, güzellik, iyilik ve merhamet manalarını ifade eden isimlere de cemali isimler denilmektedir. Yukarıda zikredilen üç celali, üç de cemali isimlere, diğer isimler de kıyas edildiğinde anlaşılır ki, celali isimler bir azap yeri olan cehennemi ve cehennemi hak edenler. Cemali isimler de bir mükafat yeri olan cenneti ve cennete layık olanları istemektedir. İşte tam bu noktada sorulması gereken en mühim sual şudur: cennet ve cehennemi hak edenler kimlerdir? Kur'an'ın hikmeti bize der ki, ilahi gayelere kendi hür iradesiyle muvafık hareket edenler cennete, ilahi gayelere kendi hür iradesiyle asi olup muvafık hareket etmeyenler de cehenneme gidecektir. Nedir o ilahi gayeler denilecek olsa, yine Kur'an'ın hikmeti der ki, gizli hazine hükmünde olan Allah-u Teala'nın kendini tanıtmak, bildirmek ve sevdirmek istemesidir.
Allah-u Teala'nın kendini tanıtmak, bildirmek ve sevdirmek istemesine ihtiyacı mı var ki denecek olsa, yine Kur'an'ın hikmetiyle şöyle cevap verilir. Allah-u Teala'nın bir şeyi istemesi ve yaratması ihtiyacından dolayı değil, hikmetinden dolayıdır. Bütün isim ve sıfatları, hudutsuz ve nihayetsiz olan bir zatın hiçbir şey yaratmaması abes değil midir? Hikmete zıt değil midir? Sonsuz ihsan, ikram ve cömertlik sahibi olan bir zatın hiç ziyafet sofraları hazırlamaması, layık olanlara hiç ihsanda ve ikramda bulunmaması son derece abes, anlamsız ve hikmetsiz değil midir? Nihayetsiz sanatkarlığı olan bir zatın hiçbir sanat eseri ortaya koymaması, sanatkarlığının nihayetsizliği kadar büyük bir abesiyet değil midir? Demek ki Allah-u Teala'nın icraat ve yarattıklarına ihtiyaç penceresinden değil, hikmet penceresinden bakılmalıdır. Demek ki Rabbimizin bu celali ve cemali iki sınıf isimleri sadece meleklerin varlığını değil, insanların da varlığını gerekli kılar. Çünkü makamları sabit olan, Allah'a kayıtsız şartsız itaat eden, suç işleme ve kötülük yapma kabiliyetleri olmayan meleklerin, celali isimlerin tecelligahı olan cehennemde azap görmeleri ilahi hikmete uygun değildir. Bundan dolayıdır ki kendi hür iradesi ile hayra veya şerre yönelebilen, yine hür iradesi ile nihayetsiz makamlarda yükselebildiği gibi nihayetsiz derecede alçalabilen bir varlık olan insanın yaratılmasını ilahi hikmet gerektirmiştir. Eğer haşa Cenab-ı Hak bir kısım kullarını cehennemine, bir kısmını da cennetine koyacak olsaydı, cehenneme girenlerin, "Ya Rabbi, bizi neden cehenneme koydun? Bizim suçumuz neydi ki cehennemde bizi azap ediyorsun?" diyerek ilahi adaleti sorgular tarzda şikayet etmeye hakları olurdu. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Adil'dir. Adaleti sonsuz olandır. Allah-u Teala adaletsizlikten münezzehtir. O halde kimin cehenneme, kimin de cennete gireceğine Adil isminin gereği olarak adaletle hükmetmek üzere ilahi irade dünya imtihanını istedi. Öyle bir imtihan olmalı ki amelce kimlerin daha üstün ve güzel olduğu ortaya çıksın ve herkes kendi hür iradesiyle hiçbir iltimas ve kayırma olmaksızın ya o imtihandan geçsin veya yine kendi hür iradesiyle hiçbir baskı ve zorlama altında olmadan o imtihandan kalsın. Ve makale devam ediyor değerli dinleyenler. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Zamanımız az kaldığı için biz yarısını sizlere arz etmiş olduk. Kalan kısmını sizler İrfan Mektebi dergisinin 2018 Ekim ayı 143. sayısından takip edebilirsiniz. Evet değerli dinleyenler, bu haftalık bizden bu kadar. Programımız burada sona eriyor. Cenab-ı Hak bizleri kendisine hakiki kul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ümmet üstadlarımıza, Kur'an'a talebe eylesin. Anne babalarımıza hayırlı evlat, evlatlarımız da bizlere hayırlı kılsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirerek bitirelim değerli dinleyenler. Sizler de şu mübarek cuma gününde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat hediyelerinizi gönderiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Efendim bir sarhoş. Hayatını genelde içerek geçirmiş. Bir tek karısı var. Karısı ne kadar uğraşsa da kocasını bu hatasından döndüremiyor. Sonuna kadar dinleyin lütfen. İçiniz sızlayacak, kendinizi ağlamaktan alamayacaksınız. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinden olmadığına memnundu. Kadınsa adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte, evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyor, titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamış, zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah oldu, dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Bulamadı. Yakınındaki tarlalar aradı. Köyün dört bir yanına baktı ama yoktu. Eve gelmiştir belki diye koşarak geri geldi. Hayır, dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı, namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor, eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı. Uzandı adam, karısının yüzüne baktı. Ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, yemenini bağladı. Kalktı ve imamın evine gitti. "Hocam," diyebildi hıçkırarak. Bizimki söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. "Köylü ne der?" diye düşündü, bocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısında

Yan içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omzuna aldı ve mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. "Onu nereye götürüyorsun?" dedi. "Mezarlığa gömeyim deme sakın. Sağlığında biz çektik. Bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden." Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş, öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi ve köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine "Şuracığa gömeyim adamımı," dedi. "Kimseler rahatsız olmaz burada." Tam o anda bir ayak sesi duydu, irkildi. Bir çobandı gelen. Her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban. Gözleri doldu. "Dert etme," dedi. "Ben yardım ederim sana." Ve bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezarın, ellerini açtı ve dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın, toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı. Ve uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor, bir yandan da "İmam efendi, imam efendi!" diye bağırıyordu. İmam korkuyla kapıyı açtı. "Bir rüya gördüm," dedi muhtar. "Hocam, o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor. Hakkım sana bile helal olsun," diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. "Gel hele, içeri gel," demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak bir yandan bağırıyor. "Demedim mi ben? Demedim mi ben? Demedim mi size? Rüyamda gördüm, rüyamda." Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyerek kendilerini affettirmeye çalışacak, bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Ve kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunları notlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. "Hayırdır inşallah," dedi. Oturdular. Onlara süt ikram etti ve konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. "Ben garip bir kulum," dedi. "Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece, hepsi bu." Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da söyledi. "Allah'ım, ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler yanıma, selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der, ağırlarım. Süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla."

Bizim insanları yaşantılarıyla yargılama hakkımız kesinlikle yok. İnsanlara zarar vermiyorsa, çevresine eziyet etmiyorsa, kendi halinde yaşayan ve Allah'a karşı günah işleyen birini yargılamak, sorgulamak kesinlikle bizim haddimize değil. Aslında şunu da düşünmek lazım.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur-u mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 15 Temmuz 2016 FETÖ-PYD ihanetine direnenler başlığını taşıyor. Ama önce bu geceyi kısaca hatırlayalım istiyorum. Ondan sonra anıları dinlemeye başlayalım. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan bir grup asker darbe teşebbüsünde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu 4 kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Sayın Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı. Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığıyla gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askeri darbe girişimi bastırıldı ve darbeci askerler silahlarıyla birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere

300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1491 kişi yaralandı. Farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi itibarıyla birlikte 10.000'i buluyordu. Bunun yanı sıra askeri, idari ve adli kurumlarda da birçok kişi görevlerinden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz'da hayatları pahasına darbeye direnenleri dinleyecek olursak, kimi önüne yattığı tank tarafından ezildi, kimi direnirken vuruldu. 15 Temmuz'da darbecilere direnenlerden 249 kişi hayatını kaybetti. 2196 kişi yaralandı. Darbe girişimi sırasında İstanbul'da hayatını tehlikeye atarak sokaklara çıkanlar o günü ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Sabri Ünal, 35 yaşında. Köprüye gidiyordu, sağ kolunun üzerinden tank geçti. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nden yukarı doğru geliyordum. Amacım köprüye gitmekti. Köprüye bağlanan yola gelmiştim ki birisi ateş ediyorlar yere yat dedi. Sağa sola baktım, ateş eden kimse duymadım, görmedim. Silah sesi de duymadım. O ara tankların gelmekte olduğunu gördüm. Tankları durdurmak için yola fırladım. Tam burada ilk tankla karşılaştım. Onu durdurmak için elimden geleni ortaya koydum. O durmadı ve üstümden geçti. Sonra ayağa kalktığımda ikinci tank geliyordu. Onu da durdurmaya çalıştım. Sağ elimi kaldırdım ama o da beni görmesine rağmen durmadı, yoluna devam etti. Sağ kolum ikinci tank tarafından ezildi, yaralandı. Ben Sayın Başbakanımızın bu bir darbedir sözünü duyar duymaz sokaklara çıktım. Sokaklara çıkan insanlar homojen değildi. Hepsinin farklı fikirleri, düşünceleri vardı. Kimisi Allah rızası için, kimisi vatanı savunmak için, kimisi elinde olan Türklüğünü ortaya koymak için, herkes kendince farklı motivasyonlarla sahaya çıkmıştı. Kimisi de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyarak sokağa çıkmıştı. Ama ben ondan önce sokağa çıkanlardanım. Allah rızası için buradaydık. Allah'ın rızasını kazanmak için, onun sevdiği kullarından biri olmak için buradaydık. Tabii ki vatanımızı ve hükümetimizi seviyoruz, onun için de buradaydık. Ama beni sokaklara iten ilk motivasyon Allah'ın rızasını kazanmaktı. Tabii ki içimde öfke var. Tabii ki keşke diyorum, biraz daha sola kaçabilseydim, belki ikinci tanktan da yara almadan kurtulabilirdim. Doğrudan köprüye gitseydim, belki burada yaralanmayacaktım. Köprüde ölecektim. Birçok ihtimal vardı. Allah bize gaziliği nasip etti. O akşam bütün milletimiz sokaklardaydı. İçimizden bir kısmı yaralandı, gazi oldu. Bir kısmı şehit oldu, vefat etti. Kahraman olmak için onları ciddi anlamda durdurmak gerekiyordu. O akşam o tankları buradan bir milim öteye geçirmeseydim kendimi kahraman görürdüm ama ben kendimi sadece kurbanlardan biri olarak görüyorum. Abdülhamit Tarakçı, 32 yaşında, köprüdeydi. Sol kolundan yaralandı. Ümraniye'de oturuyordum. Gece yarısına doğru sokağa çıktım. Yürüyerek köprüye gittim. Ben vardığımda zaten köprüde bir kalabalık birikmişti. Silah sesleri duyuluyordu. Yaralılar getiriliyordu. Onlara yardım ediyorduk. Köprünün girişindeydik. Bir zulüm, bir eziyet, bir katliam vardı orada. Eline Türk bayrağı almış insanlara kurşun sıkılması hainliktir. Vatan hainliğidir. Eline bayrak almış, Allah Allah diye bağıran birine nasıl kurşun sıkarsınız? Ateş etme, kendi kafana sık. Biz insanlara siper olduk. Canımızla kanımızla siper olduk. O sırada sol kolumdan yaralandım. Kurşun sıyırmış, yere düştüm. Sonuçta vatan aşkı için gittik oraya. Biz bu vatanın evladıyız, nasıl gitmeyelim? Ölüm olsa ölüme de giderdik. Keşke şehitlik nasip olsaydı. İçimde ukde kaldı. Ülkemiz bağımsızlığından, özgürlüğünden olacaksa, benim çocuğuma gelecek olmaz bu ülkede. Ben Karadenizliyim.
her zaman göreve hazırım. Bugün yine aynı şey olsa gözümü kırpmadan çıkarım. Ama enayi gibi çıkmam. Boş çıkmam yani. Öleceksem bir iki tanesini götüreyim, öyle öleyim derim. Kendimi feda ederim ama bunlardan da kurtulsun bu memleket. Yoksa bu hainlik bitmez. Gözümü karartır çıkarım. Çünkü bu vatan bizim vatanımız. Fatma Nur Göksu, 24 yaşında. Köprüye gitmeye çalışıyordu, kolundan yaralandı. Arkadaşlarımla internet üzerinden konuşuyorduk. O söyledi, köprüyü kapatmışlar falan. Mantıksız, asker köprüyü niye kapatsın ki diye düşündüm önce. Darbe olacağı aklımın ucundan geçmedi. Ama televizyonu açınca, zaman ilerleyince her şey anlaşıldı. Babamla evdeydik. Haberleri büyük korkuyla takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın uyarısı üzerine namazlarımızı kılıp evden çıktık. Köprü yoluna geldik. 400 metre kadar ilerledik. Sonra çata pata gibi bir ses çıkmaya başladı. Herkes eğiliyordu. Ben hala anlamamıştım. Silahla bizim üzerimize ateş edebileceklerini kestirememiştim. Babamla ben kol kolaydık. Kurşun benim sol kolumu sıyırıp babamın sağ koluna girdi. Oradan çıktı, babamın göğsüne saplandı. Kurşun da kolunda kaldı. Ne oluyor demeye kalmadan babam yere düştü. Hemen yanımızda boğazından vurulan biri vardı. Kurşunun şiddetinden babamın kolu kırılmış, göğsünde de ufak bir yara açılmıştı. Biz vatan millet için sokağa çıktık. Hiçbir şekilde kim olursa olsun karşısında savunmasız silahı olmayan birilerini vuracaklarını düşünmemiştim. Bir yanda halk var, bir yanda ise eli silahlı darbeciler. 249 kişi şehit oldu. Ellerinde silah yoktu. Düşünmeden vurdular. Bugün aynı şey olsa yine hiç düşünmeden sokağa çıkarım. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum ama bu iş Erdoğan'ı koruyalım meselesi değil. O da var tabii ama bu iş başımızda kim olursa olsun her türlü darbeye hayır, her türlü teröre hayır demektir. İktidar kim olursa olsun vatan, millet, devlet için yine olsa yine çıkarım. Ayla Kasarcı, 35 yaşında, köprüdeydi. Eşiyle birlikte yaralandı. Şöyle anlatıyor. Ben kanser tedavisi görüyorum. O gece son radyoterapi günümdü. Parmağımı kaldıracak halimin olmadığı bir geceydi. Kızımla ikimiz evdeydik. Kızım, anne darbe oluyor dedi. Saçmalama dedim, ne darbesi? Haber kanallarını açtım. Başbakanımızın bu bir kalkışmadır çağrısını gördüm. Eşime ulaştım, hemen gel, ne yapmamız lazım, karar verelim dedim. Namaz kıldık, tam namaz bitti, Cumhurbaşkanımızın çağrısına denk geldik. Hiç tereddüt etmedik, sokağa çıktık. Eşim, görümcem ve ben köprüye doğru yürümeye başladık. Köprüye ilk girdiğimizde bir askeri araç ve tank havaya doğru ateş açtılar. Eşim, korkmayın, bunlar bizim askerlerimiz, bize ateş etmezler dedi. İlerledik. Yaralananları gördük. Sırtımda Türk bayrağı, dilimde tekbir vardı sadece. Bize açılan ateş işte bu tekbire ve Türk bayrağınaydı. Bir yaralıya yardım ediyorduk. O ara ateş açtılar. Ben kolumdan vurulduğumu hissettim. Eşime döndüm, o da vurulmuş. Ama eşimden öyle bir kan akıyor ki oluk oluk. Sırtından vurulmuştu. Orada bulunan gençler hemen eşime tampon yapmaya başladılar. Hemen hastaneye yetiştirmem gerekiyordu. Çok kan kaybediyordu. Numuneye yetiştirdiğimizde nabzı yok, tansiyonu 2 idi. Doktor şehadetine hazırlıklı olun dedi. Sabaha kadar ameliyat sürdü. Eşimin şu an yürümesinde problem var. Tek başına dengede problem yaşıyor. Kas güçsüzlüğü yaşıyor. Dalağını aldılar o gece. Eşim ne büyük ne küçük abdestini tutamıyor. O gecenin psikolojik travmalarından bahsetmek bile istemiyorum. Üzerimden gitmiş değil. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın çağrısının sokağa çıkmamızda çok büyük etkisi var. Bize devlet ana, devlet baba diye öğretilmişti. 15 Temmuz'da millet anaydı, babaydı.

O gece daha yaşarken bizim selalarımız okunuyordu. Ama 15 Temmuz'da biz acemiydik. Şimdi ustalık zamanımız. Bu ülkemize yapılan bir Haçlı seferiydi. Bizim özgürlüklerimize yine müdahale edecek, bize yine savaş açacaklar. Ama biz ve zürriyetimiz mutlaka karşılarında olacağız. Bugün aynı şey olsa ben eşimi de şu haliyle alırım, hiç tereddüt etmeden yine sokağa çıkarım. Korkunun kası yoktu bizde o gece. Şehit olmak için sokağa çıktık, vatan uğruna ölmekten neden korkalım ki? Belgüzar Güneş 50 yaşında, Kısıklı'daydı. Tankın çarpması sonucu yaralandı. O da şöyle anlatıyor. Akşam televizyonu açtım, hanımla oturuyorduk, köprüdeki manzarayı gördük. Dedim ki herhalde bomba ihbarı falan var. Hanım yok öyle görünmüyor dedi. Sonra Cumhurbaşkanının konuşmasını gördük. Halkı sokağa çağırıyordu. Ben bir anda ayağa fırladım, darbenin ne olduğunu biz bildiğimiz için çocuklara giderken dedim ki herkes hakkını helal etsin. Gidişimiz var, dönüşümüz yok. Abdestimizi aldık, helalleştik, öyle çıktık sokağa. Bizim mahalle olduğu gibi minibüse dolduk. Kısıklı'ya gittik. Polisler kalabalık, Cumhurbaşkanımızın evini yalnız bırakmayalım diyorlar. O ara bir haber geldi. Tanklar Cumhurbaşkanımızın evini vurmaya geliyor dediler. Biz 80-90 kişilik bir grup koptuk, önlemek için köprüye doğru yol almaya başladık. Bir baktık, 3 tane tank geliyor. Yol kenarındaki su künklerini aldık, yolun ortasına koyduk. O koca künkleri nasıl kaldırdık koyduk, ben hala şaşırıyorum. Tanklardan birinin üstüne çıktım ben. İçindekini almaya çalışırken tank bizi silkeledi. Önümüzdeki arabaları ezdi geçti. Tankın önüne düştüm ben. Bir sürü kişi ezildi orada. Rahmetlik oldular. Tank beni öndeki kamyona vurdu, sıkıştırdı. Bir kere daha vurdu, ben kendimi kaybettim. Rabbim bana bir daha öyle gün yaşatmasın. Ben o gün sokağa vatan için, bayrak ve millet için çıktım. Bu ülkeyi bize emanet eden ecdadımız var. Onların kemikleri sızlamasın. Biz bu vatanı hainlere vermeyiz. Vatanımın bir karış toprağına dokunamazlar. Kanımın son damlasına kadar veririm bu vatan için. 3-5 çapulcu gelip alamaz benim vatanımı. Sayın Cumhurbaşkanıma da kimse hakaret edemez. Eden beni bulur. 10 seferde darbe olsa, 100 seferde darbe olsa ben o tanka direnirim, o merminin önüne geçerim. Mehmet Bostan, 43 yaşında. Atatürk Havalimanı'ndaydı. Göğsünün üst kısmından vuruldu. O da şöyle anlatıyor. Başbakandan bir kalkışma girişimi olduğunu öğrendikten sonra eşimi aradım ve sokağa çıkacağımı söyledim. O da müsaade etti. Burada tek amacımız bu kalkışma girişimine engel olmaktı. Bunun yanlış olduğunu, hepimizin kardeş olduğunu, bunun dışarıdan dayatılan bir durum olduğunu ifade etmek için çıktık. Havalimanının ilk girişinde tanklar vardı. Askerler tutmuştu orayı. Ama bu askerlerin bizim askerlerimiz olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman. Çok arbede vardı. Savaşlarda bir orduyu yönetmek çok zordur. Hele ki kimin kim olduğunu bilmiyorsanız daha da zordur. Allahu Teala bizi öyle bir yönlendirdi ki bazılarımız tankların üzerine, bazılarımız kulelerin üzerine, bazılarımız da pistin içerisine girdik. Hamdolsun ben de bunların içerisindeydim. Buraya geldiğimizde Allahu Teala hepimizin içindeki korkuyu bitirmişti. Herkesin tek düşüncesi vardı aklında. Vatanımızı, milletimizi kimseye yedirmemek. Biz zırhlı personel taşıyıcılarının gelmelerini bekliyorduk. Hiç aklımıza gelmezdi bir minibüsün içerisinden üzerimize ateş edecekleri. İlk vurulan 15 yaşındaki Mahir Ayabak kardeşimizdi. Şehit oldu. Bu halk o kadar güçlü bir halk ki mermilerin üzerinde elinde hiçbir şey olmadan yürümeye devam etti. Solumdan bir ıslık sesi gibi bir ses duydum. Ateş gibi bir yanma hissettim. Sırt üstü yere düştüm. O anda göğsüm

Esra Dereli 29 yaşında Vatan Caddesi'ndeydi, başından yaralandı. O da şöyle anlatıyor. Havaalanına gidecektik ama Vatan Caddesi'ne gittik önce. Konvoylar halinde insanlar geliyordu. Millet sokaktaydı. Kornaya basa basa gidiyorduk. Arkadan gelen tankı fark edemedik. Eniştem de yanımızdaydı. Eşime "Mehmet gaza bas, tank geliyor" dedi. Demesine kalmadan tank arkamızdaki 3 arabayı ezdi, bizim üzerimize çıktı. Eşimin o anda gaza basmasıyla ara bir sokağa girdik. Ben "tank geliyor" denilince kapıyı açmışım. Örtmeyi unutmuşum. Arabanın kapısından düştüm. O ara yolun ortasına düşüp bayılmışım. Saat 4'e kadar kendime gelemedim. Başımdan yaralandım. Ayağıma da cam parçaları girdi. Allah'ıma şükürler olsun, ölümden döndük saniyeli. Yoksa tank bizi ezmişti. Tabii ki Cumhurbaşkanımızı düşünerek sokağa çıktık. Onun demesiyle, onun çağrısıyla, halk sokağa çıksın demesiyle çıktık. Başka bir şey değil. İyi ki de çıktık o gün sokağa. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Allah korusun, belki Cumhurbaşkanımıza bir şey olurdu. Çok seviyoruz kendisini ailece. Eşim çok hürmet eder kendisine. Şu an bile konuşurken ter basıyor beni. Tayyip Erdoğan'ı düşününce. Başımızda olabilecek adam gibi adam bir o var. Başka da kimse yok. Ayla Aşkın, 38 yaşında. İBB önündeydi. Kolundan ve kalçasından vuruldu. Ayla Aşkın şöyle anlatıyor. Karagümrük'te misafirlikteydim 4 çocuğumla birlikte. Haber geldi. Asker yönetime el koydu, sokağa çıkmayın diye. Ben bundan çok etkilendim. Neden devletimiz bu kadar iyi durumdayken darbe yapıyorlar diye düşündüm ve sokağa çıktık. Vatan Caddesi'ne kadar tekbirler getirerek indik. Orada polis bizi yönlendirdi. Valilik ele geçirilmiş. Büyükşehir Belediyesi önünde durumlar çok kötü diye. 18 yaşındaki oğlum vardı yanımda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geldik. Benim elimde büyük bir bayrak vardı. İlk ışıklarda hainler, ikinci ışıklarda biz vardık. Ben askerle konuşmaya geçtim. "Askerin burada ne işi var? Sizin yeriniz kışla" dedim ama konuştuğum asker önce havaya sonra yere sıkmaya başladı. O esnada 20-22 yaşlarında bir kardeşim başından yara aldı, vuruldu ve yere düştü. Onu kaldıralım diye yalvarırken ben kalçamdan vuruldum. Onun yanında yere düştüm. Kolumdan da vurulduğumun farkında değildim. Oğlum "annem ölüyor" diye bağırmaya başladı. Hastaneye kaldırdılar. Yine olsa tereddütsüz çıkarım sokağa vatanım için. Biz vatanımızı kolay kazanmadık. Gelmiş geçmiş Çanakkale Savaşı var, onca savaşlarımız var, hepsi vatan için. Ben vatanımı çok seviyorum. Neremden vurulursam vurulayım, yine çıkarım sokağa. Bayram Sağlam, 39 yaşında, İstinye'deydi. Sağ bacağından vuruldu. Şöyle anlatıyor Bayram Sağlam. İstinye'deki dükkanımdaydım. Köprünün askerler tarafından kapandığını görünce beklemede kaldık. Terör olayıdır diye düşündük. Başbakanımız kalkışmadır deyince arkadaşlarla konuşmaya başladık. Biz de bir şeyler yapalım diye. Cumhurbaşkanımız sokağa çıkın deyince biz de sokağa çıktık. Ne yapmamız gerektiğini düşünürken İstinye'deki polis karakoluna gidelim, polise yardımcı olalım dedik. Memurlar burada durumun sakin olduğunu, borsaya askerlerin gittiğini, orada desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi, oraya gitmemizi rica ettiler. Elimizde Türk bayrakları ve tekbirlerle oraya gittik. Karşımızdaki kişilerin bize karşı silah kullanacaklarını düşünemedik. Bu asker darbe de yapsa bize sıkmaz, en fazla dipçik vururlar diyorduk ama tam borsaya dönerken vurulduk. "Dur, gelme, yapma, etme" gibi bir ikaz da olmadı. Kasti nişan alınarak sağ bacağımdan vuruldum.

Ben düşünce beni çekmeye çalışan arkadaşlarımı da vurdular. Bir gram acımaları yoktu. O gece sokağa çıktığım için tabii ki kendimle gurur duyuyorum. Beni bırak, eşim, çocuklarım, hepimiz gurur duyuyoruz. Çıkmasak bugün Suriye'den beter olacaktık. Bir daha olsam bir daha çıkarım. Hafif aksıyorum. Bir ayağım diğerinden 5 santimetre daha kısa ama olsun. Tereddütsüz çıkarım yine. Cemil Akay 32 yaşında, Çengelköy'deydi, elinden ve boynundan vuruldu. Cemil Akay da şöyle anlatıyor. Çengelköy'de ışıkların oraya geldik. 150-200 kişilik bir grup vardı. Asker kışlaya falan diye sloganlar atıyorlar. Bir çocuğun telefonla konuştuğunu gördüm. Çocuk da küçük, 15-16 yaşlarında. Anne, burada insanları vurdular diyor, ağlıyordu. Ben telefonla konuşuyordum. Peş peşe ateş etmeye başladılar. 4-5 kişi de gözümün önünde vuruldu. Ben arkadaşlarımı aramaya başladım. Dedim ki burası çok karıştı. Biz olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. İnsanları öldürmek için ateş ederler falan diye beklemiyorduk. İnsanlar patır kütür vurulmaya başladılar. Telefonla konuşurken insanlar vuruldu diye anlatırken, yardım isterken buraya gelin falan diye yoğun bir ateş geldi o sırada. Kızılca kıyamet işte o an koptu. Çok hızlı bir şekilde ateş etmeye başladılar. Tam o sırada önce boynumdan vuruldum. Telefon sağ elimdeydi. Telefonu cebime soktum. O sırada elime de geldi kurşun. Sol elime sersemledim, düştüm. O sırada çok kişi vurulduğu için etrafımız düşen düşene. Abilerim kollarıma girdi. Ben şah damarımın patladığını düşünüyordum. Çünkü çok kan akıyordu boynumdan. Abime hakkını helal et abi. Oğluma iyi bak dedim. Neden bu kadar büyük bir risk aldım? Ben 6 yaşımdan beri anasız büyüdüm. Bir çocuk annesiz büyüyebiliyor, babasız da büyüyebiliyor. Ama Suriye'ye bakıyorsunuz mesela, sokaktaki Suriyeli çocuklara bakıyorsunuz, bir çocuk vatansız büyüyemez diye düşünüyorum. Beni sokağa çıkaran en büyük etken vatan, özellikle devlet elden gidiyor hissidir. Biz şu anki yönetimden memnunuz, başımız dik geziyoruz, karnımız doyuyor hamdolsun. Bugün aynı şey olsa Allah göstermesin, hiç tereddüt etmem, tabii ki gene çıkarım. Ama bu sefer öyle boş çıkmayız. 15 Temmuz bizim çıraklığımızdı. Gazi arkadaşlarla böyle konuşuyoruz. Yine aynı şey olsa ustalığımızda ne yaparlar bilmiyorum ama böyle olmaz. Bu sefer biz taarruza geçeriz herhalde. Bu sefer elimize sadece bayrak alarak kendimizi vurdurmak için çıkmayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Kendimi vurdurmak için çıkmayacağım. Ölmek için çıkacağım ama sadece onlar bana vurmayacaklar. Ateş edip gitmeyecekler. Çok şehidimiz var, çok kardeşimiz, arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ben onlarla gurur duyuyorum. Allah onlardan razı olsun. Bunu da yaşayacakmışız. Kadermiş. İnşallah belki bundan sonra daha iyi olur. Belki biz bir öldük ama bin dirileceğimize inanıyorum. Buradan daha güçlü bir hale geleceğimize inanıyorum.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları.

0: programları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyor ki, ne yapayım, bir yudum su içsem şişmanlatıyor, kilo aldırıyor. Şişmanlık, vücutta aşırı yağ depolanması neticesi vücut ağırlığının artmasına denmektedir. Şişmanlık, sarf ettiğinden fazla enerji almak ve aşırı yemekten olur. İrsiyette ve hormon bozukluğuna bağlı şişmanlıklar varsa da nispetleri azdır. Genel olarak şişmanlığın sebepleri şunlardır. 1. Sosyal ve ailevi adet ve anneanneler. 2. Ruhi faktörler. 3. Hareket azlığı ve tembel yaşama. 4. Konfor ve refahın artması. Otomobil, apartman hayatı, asansör, telefon, televizyon gibi konfor vasıtaları arttıkça enerjiden tasarruf da artmakta, halbuki kalori alınması aynı derecede kısılmamaktadır. Aksine insanlar daha fazla yemeğe yüklenmektedirler. 5. Besin bolluğu ve hareket eksikliği. 6. Gebelik ve doğumlar vesaire. Şişmanlık genel olarak fazla yemenin sonucudur. İnsan günde ihtiyaç fazlası olarak bir dilim ekmek yese 50 kalori ihtiyaç fazlası olacak demektir. Bu yılda 3,5 kilogram, 10 yıl sonra ise 35 kilogram eder ki kişi aşırı şişman hale gelir. Maalesef zamanımızda çok yemek salgın bir hastalık haline gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle bir kavim gelecek ki onların yiyip içmekten gayri düşünceleri olmadığından aralarında şişmanlık yaygın bir hal alacak buyurmuştur. İşte zamanımızın insanları ileri fırlamış karınlarıyla bunun en güzel misalidir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman insanlarını anlatırken buyurdular ki, onların yiyip içmekten başka düşünceleri yoktur. Bu yüzden onlarda şişmanlık görülmeye başlar. İnsanlar öyle bir yaşantıya müptela olacaklar ki, onların derdi, düşüncesi, karınları olacak. Yani sırf zevklerine, keyiflerine bakacaklar. Hayatı yalnız bu dünyadan ibaret zannedecekler ve ahireti hiç düşünmeyecekler. Sadece midelerini düşünmekle, göbeklerini şişirmekle meşgul olacaklar. Şan, şerefleri, mal ve metaları olacak. Kıbleleri de karıları olacak. Dinleri ise paraları olacak. İşte bunlar halkın en şerirlileridir. Onlar için Allahu Teala indinde bir nasip yoktur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz demiştir ki, bu ümmet arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gidişinden sonra çıkan ilk bela tokluktur. Çünkü milletin karınları doyunca bedenleri semizleşti, kalpleri zayıfladı, dünyalık istekleri arttı. Tokken yemek yiyen mezarını dişleriyle kazar. Sebebi ne olursa olsun şişmanlığı bir tür hastalık olarak kabul etmek gerekir. Çünkü istisnaları olmakla birlikte şişmanların sağlıkları bozuktur. Estetik görünümleri iyi karşılanmaz. Şişmanlık solunum yükünü arttırdığından şişman olanlar nefes darlığı çekerler. Şişmanların kemik ve adaleleri daha çok yorulacağından mafsal ağrıları ve fıtık teşekkülü kolaylaşır. Şişmanlık şeker hastalığını kolaylaştırır. Şişmanlık damar sertliğinin sebeplerindendir. Çağımızın hastalığı sayılan yüksek tansiyon şişmanlarda daha çoktur. Kalp yetmezliği şişmanlarda kolaylıkla belirir. Şişmanlık deri ve mantar hastalıklarına zemin oluşturur. Şişmanlarda böbrek hastalıkları daha sık görülür. Göz hastalıkları şişmanlarda daha çoktur. Şişmanlığın yol açtığı güçlük ve tehlikelerden bazılarını kısaca sıralamış olduk. Şişmanlık bir hastalık olarak kabul edildiğine göre çaresi nedir diye bir soru akla gelebilir. Bu sorunun cevabı da şudur. Şişmanlık hastalığının tedavisinin temel prensibi sarf edilenden az enerji almak, yani İslam'ın koyduğu prensip ve kaidelere göre bir hayat tarzına sahip olmaktır. İslam'ın emrettiği hayat tarzına sahip olmadan şişmanlığın giderilmesinde kullanılan diyet metotları ve açlık rejimlerinin zararlı olduğu ve hiçbir

fayda sağlamadığı açık bir gerçektir. Aynı zamanda bu metot başka hastalıkları da zemin hazırlamaktadır. Bilindiği gibi acıkmadan sofraya oturmamak, doymadan da sofradan kalkmak, İslam'ın emrettiği ideal kiloda kalmanın şartıdır. Şişmanlık hastalığına yakalanmamanın çarelerinden biri de oruç tutmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Oruç tutunuz ki sıhhatli olasınız." buyurmuştur. Haftanın pazartesi, perşembe günleri, Arabi ayların 13, 14 ve 15. günleriyle Recep'ten itibaren 2 ayı içine alan oruç mevsimleri, maalesef günümüz Müslümanlar arasında unutulmuş, aşırı yemenin tebliğ ettiği rahatsızlıklara karşı gazetelerin rejim reçeteleri muteber sayılmaya başlanmıştır. Oruca karşı çıkanlara, bugün bizzat kendi vücutları isyan etmekte, sahiplerini rejim ve perhizle bir ömür boyu oruç tutturmaya zorlamaktadır. Halbuki zikredilen günlerde oruç tutulursa, sair günlerde rahat yaşansa iyi olmaz mı? Bu ibret verici çelişki, orucun insan sağlığı açısından bir zaruret olduğunu göstermektedir. Zamanımızda çok yemek yeme sebeplerinden biri de masalarda, sandalyelerde oturarak yemek yemektir. Çünkü bu şekildeki oturuşlarda mide sarkık ve tıka basa doldurulmaya çok müsaittir. Sünnet üzere yemek yiyiş, yere yer sofrasına sünnet üzere oturmakla yemek yemek insan sağlığı için en ideal olanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sofraya bazen dizleri üzerine çökerek, bazen iki ayakları üzerine dizüstü dediğimiz tarzda, bazen de sağ ayağını bükerek sol ayağı üzerine otururlardı ve şöyle buyururlardı. Yaslanarak yemek yemem. Ben ancak Allah'ın bir kuluyum. Kullar nasıl oturursa öylece otururum. Böyle oturuşta mide, diz ve karın tarafından büzülmekte. İnsan bu oturuşta yemek yediğinde, sofradan kalkınca, vücut normal şeklini aldığında midede boşluk kalmaktadır. Bu oturuş, aşırı yemeye mani olduğundan şişmanlamanın çarelerinden biri de bu olmaktadır. Bir de şişmanlığın zıddı zayıflık vardır. Zayıflık, ideal kilonun %10 altında bulunmasına denilir. Sağlıklı oldukça zayıf olmak hastalık sayılmaz. Bazı durumlarda zayıflık tercih de edilir ancak devamlı kilo kaybetmek hastalık sebebi olabilir, araştırılması gerekir. Bazıları kilo almak isterler. Böyleleri kilo almanın şart olmadığını bilmelidirler. Tıp kitaplarında iştah açıcı ilaçların, vitamin ve minerallerin şişmanlamaya faydasının olmadığı zikredilmektedir. Hasılı, su içsem kilo aldırıyor diyenler, oburluklarının neticesini elde ediyorlar. İslam'ın koyduğu ölçülerle yemek, içmek, genel ifadesiyle yaşamak, sıhhatli, verimli ve dünya, ahiret saadetinin tek yoludur. Bu yoldan sapanlara bugün bizzat kendi vücutları isyan etmektedir. Toplum, sağlıksız insanlar yığını haline gelmektedir. İslamsız yaşantı, ne büyük çiledir ya Rabbi!

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Dereceler. Yeni dine girme sırasında insanları yönlendiren manevi dürtüler artık çok zayıflamıştı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz, ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerine girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbirini eksiltmez. Bu ayet iman etmeden teslim olmayı en aşağı derece olarak kabul ederek İslam hiyerarşisini tamamlıyordu. Daha yüksek dereceler Hudeybiye anlaşmasından birkaç ay önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Nur suresinin konusunu, daha doğrusu konularından birini teşkil ediyordu. Kur'an'da nur iman anlamına gelir ve aşağıda bu nurun aydınlanmanın dört derecesi belirtilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir. En alt derecede aydınlatılan fakat kendisi ışık saçmayan kandil vardır. Daha sonra sırça gelir. Onun üstünde de kutlu zeytin ağacı yer alır. Bu sembollerin anılması insana, Allah insanlara örnekler verir diye başlayan ve sebebini belirterek belki düşünürler diye biten başka ayetleri hatırlatıyor. Nur ayetinin tümü insanı düşünmeye çağırır. Fakat derecelere gelince Kur'an bu konuyu burada imalı bir şekilde anlatır. Halbuki ilk nazil olan ayetlerde imanın dereceleri daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Bunlardan birinde insanlar üç gruba ayrılmıştır. Ashab-ı Meymene, ahirette amel defteri sağdan verilen ya da sağ yanda olanlar. Ashab-ı Meş'eme, ahirette defterleri soldan verilenler ya da sol yanda olanlar. Ve yarışıp öne geçmiş öncüler. Ashab-ı Meymene kurtulanlar, Ashab-ı Meş'eme de cezalandırılanlar. Öncüler ise en üst derecededirler. Ve onlara Allah'ın kulları denilir. Baş melekleri diğer meleklerden ayırmak için kullanılan Allah'a yaklaştırılmış mukarrabun deyimi bunlar için kullanılır. İlk nazil olan surelerden bazılarında mümin kategorisinde öncülerle sabikun, ashab-ı meymene arasında yer alan iyiler, ebrar diye bir sınıftan da bahsedilir. Bu üçü arasındaki ilişki Kur'an'ın bu üç grubun cennetteki durumlarıyla ilgili anlattıklarından çıkarılabilir. Ashab-ı meymeneye içmek için saf su verilirken en yüce kaynaklar sadece öncülere verilir. İyilere ise onların öncülerin ayak izlerine uyanlar olduğunu belirtir bir şekilde.

de iki farklı kaynağın karışımı verilir. Üstünlük derecelerine Kur'an'da kalpten bahsederken de değinilir. Kur'an çoğunluktan bahsederken gerçek şu ki gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir der. Diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer peygamberler gibi kalbinin devamlı uyanık olduğunu yani kalp gözünün açık olduğunu söylemiştir. Kur'an bunun belli ölçülerde başkaları tarafından da paylaşılabileceğini belirtir. Çünkü bazen sadece temiz akıl sahiplerine ülül elbab hitap eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında şöyle söylediği rivayet edilir. O sizi çok oruç tutmakla ve çok namaz kılmakla geçmedi. Fakat o sizi kalbinde sabit olan bir şey sayesinde geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ashabtan bazılarının diğerlerinden üstün olduğunu belirtirdi. Mekke'deki fethi sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Halid radıyallahu anh kendisini azarlayan Abdurrahman İbni Avf'a sinirlenip karşı çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Arkadaşlarıma, ashabıma nazik davran Halid. Çünkü senin Uhud dağı büyüklüğünde altının olsa ve bunu Allah yolunda harcasan yine de arkadaşlarımdan hiçbirinin faziletine ulaşamazsın" dedi. Kur'an'a göre bir derece ile diğeri arasındaki fark ahirette bu dünyadakilerden daha büyüktür. Onlardan bir kısmını bir kısmına nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür. Üstünlük bakımından da daha büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir. Cennet ehli kendi üstlerindeki yüce yerin şimdi en parlak gezegeni doğu veya batı ufkunda gördükleri yükseklik kadar yukarıda olduğunu görecekler. İnsanlar arasındaki eşitsizlikler onun öğretme şekline de yansımıştır. Öğrettiklerinin bazılarını sadece anlayabileceklerini umduğu belirli bazı kişilere hasretmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, hafızama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim iki tür bilgi depoladım. Bir kısmını açıkladım. Eğer diğer kısmını da açıklarsam bu gırtlağı kesersiniz diyerek boğazına işaret etmiştir. Mekke ve Huneyn boğaz eğer işaret etmiştir. Bu sırasında Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarından bazılarına küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. İçlerinden biri "Ey Allah'ın Resulü, büyük cihat nedir?" diye sorunca nefse karşı cihat cevabını verdi. İnsan nefsi iki bölüme ayrılmıştır. Onun aşağı bölümü hakkında Kur'an, "Gerçekten nefis var gücüyle kötülüğü emredendir." der. Şuurda denen iyi bölümüne de kendini kınayıp duran nefis adını verir. İşte alçak nefse karşı ruhun yardımıyla cihadı yüklenen bu kısımdır. En sonunda da savaşı sona ermiş ve artık içinde bir ayrılık taşımayan, mutmain, tatmin olmuş nefis vardır. Öncüleri, sabikun, Allah'ın kullarının ve Allah'a yaklaştırılmış olanların, mukarrebun nefisleri işte böyledir. Kur'an bu kemale ermiş olan nefse şöyle hitap eder. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Bu lütuflardaki ikili dua, Kur'an'ın mübarek nefis için verdiği iki cennet vaadini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nihai durumunu anlatmak için söylediği Rabbimle ve cennetle buluşma sözünü hatırlatıyor. Mutmain nefis için cennetime gir sözü Rabbimle buluşma sözüne tekabül ediyor. Kullarım arasına gir sözü de cennete tekabül eder. Yüksek cennet, cennetül âlâ yani Rabbimle buluşma rıdvandan başka bir şey değildir. Aşağıdaki ayet bu sıralarda nazil olmuştu. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetleri de güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk, rıdvan ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ulaşılabilecek en yüksek dereceden de bahsetmiştir.
Kutsi hadisler

0: Kimselerden birinde şöyle denir: kulum gönüllü nafile ibadetleriyle bana yaklaşmayı ben onu sevinceye kadar devam ettirir. Ben onu sevdiğimde onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Gönüllü ibadetlerin en başında Allah'ı anmak veya Allah'ı çağırmak anlamına gelebilecek olan zikrullah gelir. İlk inen ayetlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir emirle karşılaşmıştı: Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Daha sonraları nazil olan bir ayette de şöyle deniyordu: hiç şüphe yok, namaz çirkince utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Kalp ve kalbin körlüğüyle ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin pasını silen bir cilası vardır. Kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir demiştir. Mahşer gününde Allah katında kimin en yüksek dereceye sahip olacağı sorulduğunda ise Allah'ı en çok zikreden kadın ve erkekler cevabını vermiştir. Bunların Allah yolunda savaşanlardan da yüksek bir derecede olup olmadıkları sorulduğunda ise cevabı şu olmuştur: kişi müşrik ve putperestlere karşı kılıcı kana bulanıp kırılıncaya kadar savaşsa bile Allah'ı zikretmek ondan daha yüksek bir dereceye sahip olacaktır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hafız Mehmed Emin Mülayim. Kamer Suresi 47 ve 55. ayetler arası. Rahman Suresi 1 ve 12. ayetler arası.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerimi uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Hakkın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış, ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 3. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Merhamet varlığın ilk mayasıdır. İnsan merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

kızacak, biliyorum. Gökler kızacak, yerler kızacak. Sürmeli bey biraz daha diye dursun. Artık ben de fırtınalar ülkesine gidiyorum. Bu kış çetin olacak, ocağa yüreğimi vursun. Söyleyin, söyleyin anama, ölecek çocuklar doğursun.

acep şu yerde var mola. Şöyle garip bencilim, bağrı başlı, gözü yaşlı hey. Gezdim Urum ile Şam.

kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın, hocam kimseler duymasın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Kavuşmamızın vesilesi olan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bize ideal kulluğu öğreten bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. Sünnet-i Muhammed ile dirilmeye çalışan siz kardeşlerime de selam olsun. Kavuşmamıza vesile olan diye başladım söze. Özellikle öyle başladım. Çünkü bu meclis onun adına kuruluyor. Ne kadar layıkız, ne kadar becerebiliyoruz, hakkını verebiliyoruz bilmiyorum ama amacımız biliyorsunuz ki Efendimizin o kutlu hayatından hayatımıza örnekler taşıyıp hayatlarımızı imar etme adına bir gayret içerisine girmek. Hep birbirimize o duamız olsun inşallah. Allah bizi bundan geri koymasın. Eğer yapamasak bile, beceremesek bile en azından bu manada bir gayretin sahipleri oluruz da belki ortaya koyduğumuz o gayret eğer ihlasla yapılmışsa, samimi ise, Allah'tan gayri başka bir amaç, başka bir gaye yoksa Cenab-ı Hakk'ın inşallah mağfiretine, rahmetine vesile olur. Bunu ümit ediyoruz, bunu Rabbimizden diliyoruz, bunu dileniyoruz. Bundan gayri her şeyi de zihnimizden ve hayatımızdan söküp atması için Rabbimize yine dua ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul buyursun inşallah. Aziz kardeşlerim, bahsimiz rüya. Zor bir konu. Bir derse sığar mı inanın ki bilmiyorum. Ama vakit ne kadar kifayet ederse o kadarıyla iktifa edeceğiz. İnşallah bitirmeyi arzuluyorum bugün ama kalırsa bir dahaki derse belki biraz daha bazı konular da açılabilir. Bu konu mevzu bahis olunca hemen anında üç tavır belirir. İfrat tavrı, tefrit tavrı, itidal tavrı. İfrat tavrı gereğinden fazla abartmak. Tefrit tavrı değerinden aşağıya düşürmek. İtidal tavrı değerinin hakkını teslim etmek. Aslında itidal tavrı sünnet tavrıdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz her şeyin en dengeli olanını ortaya koymuştur. Bir de dikkat buyurun, bu çok önemli bir şey. Haşa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimsenin gönlü kalmasın, ne şiş yansın ne kebap yansın, biraz oradan alalım biraz buradan alalım orta yolu bulalım, böyle bir mantık yok, haşa. Anlaşılsın diye bunu söylüyorum. İşin hakkı neyse odur aslında sünnet-i Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem yerini bulan. Ve itidalde hiçbir dengesizlik yoktur. Allah neyden memnunsa peygamberin hayatında o vardır ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu söyler muhataplarına, öncelikle sahabeye, çağdaşlarına, sonra da onların üzerinden bizlere inşallah. Bu meselenin, yani rüya meselesinin ifrat tavrına baktığınız zaman şöyle bir şey görürsünüz. İşleri güçleri rüya. Rüyayla yürüyecekler. Gaybe ait olan birçok mesele bile rüyadan bir yönüyle karşılık bulacak. Meşru ve mükellefiyet dairesinde olan işler bile rüyaya havale edilecek ve rüya gereğinden daha farklı bir yerde duracak. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama sizi tenzih ederek mi söyleyeyim yoksa sizi de mi içine katarak söyleyeyim bilmiyorum ama ben ortaya söyleyeyim, siz alın. Bir cemaate konuşuyorsunuz mesela, Allah'ın kelamında şöyle bir buyruk var diyorsunuz. Karşıdan tepkiler normal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyorsunuz. Bir söz, bir hakikat ortaya koyuyorsunuz. İşler normal. Dün gece bir rüya gördüm diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz milletin gözü açıldı. Yani rüya bizi bu hakikatlerden daha fazla heyecanlandırıyor. İşin garip tarafı böyle. Hele bir rüyayı da sevdiğimiz, gönül verdiğimiz bir hoca, bir şeyh efendi görmüş olsa ve bu anlatılmış olsa bir bakıyorsunuz ki daha farklı bir biçimde ilgi ve alaka var. Evet, insanın rüyasını gördüğü zaman heyecanlanması doğal bir şey. Şimdi bunları anlatacağız. Sevdiği birinin rüyasını duyması da, onu heyecanlandırması da o duygunun doğal bir şey. Bunda bir aykırı bir şey yok. En azından benim kanaatim o şekliyle. Ama hiçbir şey bizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden daha fazla heyecanlandırmamalı. O heyecan sıralamasında bir sıralamaya tabi tuttuğumuz zaman, Allah şöyle buyuruyor dediği zaman yüreğimiz yerinden çıkacakmış gibi heyecanlanmalıyız. Yani biraz önce size resmetmeye çalıştığım o rüyaya karşılık nasılsa Allah'ın kitabına olan o karşılık kat kat daha fazla olmalı. Hele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi dendiği zaman da bu manada bir karşılık ortaya konmalı. Ama bu iş ifrat çizgisine doğru kayarsa işte böyle anormallikler oluyor. Ve böyle anormallikler olduğu için rüya gibi bir nimet, üzülerek söyleyeyim, bir nikmete, bir belaya dönüşüyor. Rüya nasıl bir belaya dönüşür, ona ait de bazı şeyleri şimdi okuyacağız beraberce. İkinci tavır tefrit tavrıdır. O onun tam karşısı. Zaten ifrat ve tefrit öyledir, tepkiseldir. Bir tarafta bu manada aşırı abartma varsa burada ne var? Yok sayma var. Görmemezlikten gelme var. Böyle şey de olur mu demek var. Bu kapıyı açarsak eğer birileri suistimal eder korkusu var. Bu doğru bir şey değil. Neyi suistimal etmiyor ki insanoğlu? Her şeyi suistimal ediyor. Şimdi suistimal edildiği için dinde ve şeriatte yeri olan bir meseleyi biz görmemezlikten mi geleceğiz? Size bir şey sorayım mesela. Bir tane Mehdi gelecek. Ben inanıyorum geleceğine ama bir tane gelecek. Şu anda kaç tane Mehdi var yeryüzünde? Sayısını sayamayacağınız kadar. Belki binlerce Mehdi var. Şimdi birileri Mehdilik iddia ediyor diye sahih ve selim rivayetlerle bize anlatılan Mehdilik meselesini biz ret mi edeceğiz? Adam kalkıyor, gözümüzün içine baka baka şunu söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hatemen nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Ben Resulüm diyor. Allah Resulü peygamberlerin yani nebilerin sonuncusu. Ben ise Resullerin sonuncusuyum diyor. Şimdi nübüvvet kurumu bile birilerinin eliyle vesilesiyle el ayağa düşürülüyorsa kalkıp biz bu meselede de başka bir şey mi söyleyeceğiz? Dolayısıyla hiçbir ifrat meselesi bizi tefride götürmemeli. Meselenin itidal çizgisidir. Asıl olan o itidal çizgisini korumak gerekir. Onu da öğrenebileceğimiz yerdir işte sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman dediğimiz bir cümle var ya, sünnet-i Muhammed ile kaim olacak ümmet-i Muhammed. Eğer bu ümmet-i Muhammed'in geleceğinden bahsediyorsa ki etmeliyiz, bunun yolu Allah Resulüne ittibadan geçiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öyle. Biz de bugün biraz bu meseleyi irdelemeye çalışacağız. Gelin meselenin sözlük anlamından başlayarak yürümeye başlayalım. Sözlükte görmek anlamındaki rü'yet kökünden türüyor rüya kelimesi. Anlamı da şu: uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütünüdür. Türkçe karşılığını biliyorsunuz değil mi? Düş. Niye ona düş deniyor? Zihne düşen tasvirlerden dolayı. Zihnin algıladığı ya da bir yönüyle zihninde belirlenen şeyler daha sonra iz olarak kaldığı için ona Türkçe'de de düş deniyor. Kur'an'da ve Arapça'da bir başka kelime daha var: hülm. Cemi çoğulu ahlam. Ahlam Türkçe'de de rüya olarak kullanılsa da, yani cemi olunca rüyalar olarak kullanılsa da, aslında hülm kötü düşler, kötü rüyalar için kullanılır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüya Allah'tan, hülm ise şeytandandır demiştir. Allah'tan olana rüya demiş, diğeri ise şeytan için olduğu söylenmiş. Yine Yusuf suresinde de bu manada bir ifade var. Merak edenler 44. ayete bakabilirler Yusuf suresinin. Demek ki rüya muhteva itibariyle hep aynı değil. Zaten aynı olmadığını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de söylüyor. Mesela Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayete göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki rüya üç çeşittir. Salih rüya, ki bu Allah'tan kuluna bir müjdedir. Şeytanın üzüntü vermesi şeklindeki kabuslu rüya bu ikincisi. Üçüncüsü ise insanın günlük yaşantıda zihnini meşgul eden şeylerden kaynaklanan rüyalardır. Efendimizin buradaki tasnifi, alimlerimizi o tasnifi biraz daha formüle etmeye yönlendirmiştir ki güzeldir aslında. Üç çeşit rüya var. Rüyani, rahmani rüya, şeytani rüya, nefsani rüya. Efendimizin söylediği de o. Biraz açalım. Rahmani rüya, asıl rüya dediğimiz zaman aklımıza gelen bu aslında. Bunun rüyayı sadıka ya da rüyayı saliha diye tanımları da var. Böyle de isimlendirilmiş. Kesinlikle eğer böyle bir rüyaysa, yani rahmani bir rüyaysa, bir mesaj içerir, bir farklı ders vardır onun içerisinde, bir şeyler söyler, neler olduğunu şimdi göreceğiz. Sahibine bir yönüyle hem ikram hem mesaj yükler ve rahmani rüya olma adıyla da bambaşka bir tadı ve lezzeti tattırır. Şeytani rüya şeytandan korku verebilir, affedersiniz şehvet duygusu verebilir, başka şeyler verebilir, yanlış işler yaptırılabilir bunlar. Dolayısıyla bunlar şeytana ait telkinlerdir. Nasıl ki hayatın içerisinde, yani uyanıkken şeytan insan oğlu

rüyanın şeytani mi rahmani mi olduğu anlaşılabilir mi? Elbette ki anlaşılabilir. Bunun zaten belli ilkeleri var. Fıkıh bu zaten. Biz rüya fıkhından bahsedeceğiz ya. Bahsedeceğimiz fıkıh ilkeler rüyanın şeytani mi rahmani mi olduğunu da bize gösterecek. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biraz sonra söyleyeceğim rahmani rüyanın fıkhına ait ilkeleri koruduğumuz an ve bunları anladığımızda karşısında kalan rüyalar aslında şeytani ve nefsani rüyalar olarak yerini bulacak zaten. Nefsani rüya insanın hayal ve kuruntularından, uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerinden kaynaklanır. Bakın üç ifade kullandım, çok önemli. Hayal ve kuruntularından, uyku esnasındaki dış etkilerden ve günlük meşgalelerden kaynaklanır. Hani bizde güzel bir söz vardır. Dervişin zikri neyse fikri o olur. Aynen o rüya içinde geçerli. Gündüz neyle meşgulseniz gece bir yönüyle rüyalarınızla onunla meşgul olacak. Dış etkilerden de kaynaklanır. Diyelim ki uyuyorsunuz, yan odadan bir müzik sesi geliyor. Kendinizi cennette görebilirsiniz. Bu ne güzel ses falan filan diye farklı bir aleme kapı açabilirsiniz. Uyuyorsunuz, yan odada babanız, hanımınız her neyse Kur'an okuyor. Kendinizi ölmüş, üzerinize de Kur'an okuyor olarak görebilirsiniz. Biri gelir sizin ayak parmağınızın birine bir mandal iliştirir uyurken. Siz o mandalı rüyanızda bambaşka bir biçimde hissedebilirsiniz. Biri gelir tam başınızda durur, elini alır bir su, böyle yavaş yavaş başka bir kaba onu dökmeye başlar. O su sesi size başka şeyler yaptırır. Yani bu tarz şeyler mümkün. Dolayısıyla dış etkenlerden etkilenmek mümkün. Ancak bir rüyanın saliha ve sadıka olabilmesi için dışarıyla alakasının olmaması gerekir. Dış etkenlerden kaynaklanan şey o rüyayı sadıka rüya olarak algılanmasına engel olur. Bunu bir kere iyi bir biçimde bilelim. Peki şeytani ve nefsani rüyalara karşı nasıl bir tavrımız olmalı? Yine her tavrımızı ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor. Dikkat buyurun, biraz önce Ebu Hureyre'den size naklettiğim o üç çeşit rüyaya ait hadisin devamında Efendimiz bunu da beyan ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse kalksın, sol tarafına üç kez tükürsün. Nasıl tükürüleceğini biliyorsunuz. Bu şeytandan ya, bir yönüyle manevi anlamda bir telkinde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl mesaj da geliyor ve o rüyayı kimselere anlatmasın. Rahmani rüya anlatılır. Şeytani rüya, nefsani rüya niye anlatılsın? Bunlar sır ve bunlar kesinlikle unutulması gereken şeyler. Bunlar öyle arkasına düşülecek şeyler değil. Başka hadislerde şu izahı da göreceksiniz. Kötü bir rüya gördü. Kalksın, güzelce bir abdest alsın, iki rekat namaz kılsın. Yine manevi bir telkin mi bu? Manevi bir telkin. Ama Allah aşkına hadisin devamına bir dikkat edin. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önemli bir şey söyleyecek bize şimdi. Rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. Boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam diyor. Hadisin kaynağını vereyim, siz biraz bakın bu hadise. Bukhari'nin tabir babının 3 numaralı, Müslim'in rüya babının 1 numaralı hadisi. Rüyada ayaklara vurulan zinciri severim. Boyunlara geçirilen zincirden ise hoşlanmam. Ne demek? Hadis şarihleri diyorlar ki burada söylenen şey, ayaklara vurulan zincir dinde sebat, boyunlara vurulan zincir şeytanın oyuncağı haline gelmek. Demek ki adam bir rüyayla yoldan da çıkabilir. Bir rüya ile bambaşka yerlere de gidebilir, Allah korusun. Bir rüya ile şeytanın elinde oyuncak olmak da var. Bir rüya ile şeytanın

0: Bir yönüyle adamı olmak, onun hizmetçisi olmak, ona hizmet etmek de var. Bu kadar tehlikeli işte. Dolayısıyla burada hassas bir şey var ve bu hassas meseleyi doğru bir biçimde anlamazsak eğer, dedim ya en başta, nimet olan bir şeyi Allah korusun nikmete, yani belaya dönüştürme ihtimali de her an imkan dahilinde. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Şeytani ve nefsani rüyalar bir, kimselere anlatılmamalı. İki, tesiri altında kalınmamalı. Bu da rüyanın fıkı. Yani şeytani ve nefsani rüyaların fıkı aslında. Kimselere anlatılmamalı ve tesiri altında kalınmamalı. Geliyor Bedevi'den biri, Cabir bin Abdullah da bize naklediyor. Bizim gördüğümüz rüyalara benzer bir rüya görmüş o insan. O da bir sahabidir. Allah ondan ebeden razı olsun. O gelip anlatıyor. Bedeviler biraz rahat oldukları için sahabe de hoşlanır onların gelip Allah Resulüne soru sormalarına. Öyle birisi gelip Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah bir rüya gördüm, anlatmak istiyorum. Anlat diyor Efendimiz. Başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah birden baktım ki rüyamda başım gövdemden ayrıldı. Önüme düştü başım ve önümde yuvarlanmaya başladı. Ben de başımı yakalamak için onun peşinden koşmaya başladım. Başlamış böyle güzel güzel anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu cümlelerin bitmesini beklemeden sus diyor. Sus. Rüyanı kimselere anlatma. Şeytanın rüya yoluyla seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bakın yolu ve yöntemi gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla orada o bedevinin gördüğü rüya, şeytani ya da nefsani artık neyse, böyle bir rüya olduğu için rahmani bir rüya olmasında kalma. Şeytanın seninle eğlenmesine de fırsat verme. Bu önemli bir şey, bizim için de önemli bir mesaj olarak aklımızda, rüya fıkı meselesinde, rüyanın anlaşılması meselesinde iyice yer edinmeli.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyo

0: Hedef.com tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
3: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
9: Şimdi benim aziz kardeşlerim, sizin adınıza 3 tane soru sormak istiyorum. Rahmani rüyanın değeri nedir? Bir rüyanın rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bu 3 şeyi öğrendiğimiz zaman rüya meselesini inşallah biraz daha iyi anlamış olacağız. Tabii ki bu kadar değil. Benim anlatacaklarım bu kadarın belki daha kat kat fazlası olabilir ama bu mesele en azından meseleyi kavramamız açısından bize yeterli olacak. Rahmani rüyanın değeri nedir? 1. Rahmani rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. 2. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir. 3. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir mübeşşirat-ı Rabbanisidir. Neler olduğunu geleceğiz. 4. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikazı rahmaniyesidir. 5. Rahmani rüya kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır. Nedir bunlar? Beraberce anlayalım. Birincisi, Rahmani rüya nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz. 46 cüzünden bir cüz, 46 parçasından bir parça. Neden böyle bir oran kullandı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Başka hadislerde başka oranlar var. 70 de var mesela, ama özellikle bu size aktardığım Buhari ve Müslim hadisidir. 46 cüzünden bir cüz. Hatırlayın Ayşe anamızın bir sözünü. Ne demişti? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahiy başlangıçta rüyalar yolu ile başlamıştı. Ve bu 6 ay sürmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gece gördüğü o rüyaları gündüz güneş gibi ay gibi ortaya çıktığına da şahit olmuştu. Beraber bir hesap yapalım mı? Nübüvvet kaç yıl sürdü? 23. 23 yıl, her yıl 12 ay olduğuna göre 12 ile çarparsak kaç ay eder? 276 ay. 276'yı 46'ya bölerseniz kaç olur? 6. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin 23 yıl devam edeceğini bilmeden bir hakikati söylüyor. 23 yıl devam edecek, 276 ay devam edecek. O 276 ayın 6 ayı sadık rüyalar şeklinde olacak. Dolayısıyla nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür derken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün için gayb olan bir meseleye de aslında Allah tarafından dikkat çekiyor. Biz anlıyoruz şimdi arkasından, mesele 23 yıl sürdükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyordu. Sahabe de bilmiyordu. Ama biz 23 yıl sürdüğü için oradan o mesajı alabiliyoruz. Dolayısıyla salih rüya, sadık rüya ya da rahmani rüya nübüvvetin bir cüzü, bir parçası. Böyle olduğu için de peygamberlerin rüyaları çok önemli bizler için. Kur'an'da da onlarca örneği var bunun, biliyorsunuz. Bir cümle vereceğim şimdi size. Az izah edeceğim ama altını ne olur siz doldurun. Peygamberlerin nübüvvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık. Nübüvvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Peygamberlerin nübüvvet öncesi rüyaları o ağır vazifeye bir hazırlık. Nübüvvet sonrası rüyaları ise ya vahiy ya da ilahi bir işarettir. Ne demek bu? Peygamberlerin peygamberlikten önce de rüyaları var. En güzel örneği hangisi bunun? Hazreti Yusuf. Yusuf suresini rüya fıkhını öğrenme maksadıyla okuduğunuz zaman size başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde o süre işin fıkhını bize öğretir. Daha çocukken bir rüya görüyor. 11 yıldız, güneş ile ay ona secde ediyor. Korkuyor. Farklı bir hal var. Gelip anlatıyor babası Hazreti Yakub'a. Ne diyor Hazreti Yakup? Kimselere anlatma diyor. Kendisi de o zaman tabir etmiyor, biliyor musunuz Hazreti Yakup'un? Çünkü daha Hazreti Yusuf'un o rüyayı alabilecek, algılayabilecek hali yok. Ama bir hazırlık süreci, hazırlık devam ediyor. Hazırlık süreci olduğu için o rüyalar peygamberleri o ağır yüke karşı hazırlarlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatında böyle rüyalar var mı? Var. En az 10-15 tane rüya sayabiliriz. Ama bir tanesini sadece hatırlatarak geçeyim. Şakkı sadr hadisesi maddi midir, manevi midir? Rüyada mı olmuştur, hakikat aleminde mi olmuştur? Çocuklukta mı olmuştur, Miraç'ta mı olmuştur, vahyin öncesinde mi olmuştur? Bu ayrı bir mesele. İnşallah Allah bir gün imkan fırsat verir, siyer derslerine başlarız. O zaman biraz detaylı bunu ele alırız. Şimdi orada değiliz. Bizim meselemiz o değil. Ama Buhari'de nübüvvet öncesi günlerine ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şakkı sadr hadisesinin manevi boyutuna ait anlatılan bir rüya var. Uyuyorum diyor evde, bir anda rüyamda tavan açıldı, nurdan bir merdiven sarkıtıldı, iki tane nurani varlık geldi, göğsümü açtı, kalbimi çıkardı, ne de güzel kalp bir varmış dedi, kalbimi yıkadı, sonra tekrardan kalbimi yerine koyarak işi bitirdi. Uzunca anlatılan orada, o rüyada Allah Resulü aleyhisselam

Vesselam'ın vahye nasıl hazırlandığına dair çok güzel bir işaret var. Bunlar nübüvvet öncesinde hazırlık. Nübüvvet sonrasında vahiy bir kısmı. Ama bir kısmı da ilahi bir işaret. Vahiy olmayabilir. Kur'an'a girmemiş olabilir ama işaretleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Bedir öncesinde gördüğü ve ya da başkalarının görüp ona tabir edildiği rüyalar gibi. Uhud öncesinde gördüğü rüya gibi. Sonrasında gördüğü kaç tane rüya gibi ki eğer vakit kalırsa birkaç tanesini de size anlatacağım. Bu tarz rüyalar eğer vahye girmişse, yani Kur'an'ın konusu olmuşsa, zaten onda bir sıkıntı yok. Onu biz Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz. Hudeybiye'nin öncesinde görülen rüya gibi. Ama bazıları da var ki ilahi bir işarettir. Oradan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı işaretler veriliyor. O işaretlere göre de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amel ediyor. Dolayısıyla rüyanın, Rahmani rüyanın peygamberlere bakan kısmında böyle bir şey var. Peki bizim için ne var? Biz peygamber değiliz haşa. Peygamberlere ümmet olma iddiasındayız. İnşallah Rabbim o iddiamızın altını doldurmayı bize kabul buyursun. Bize yardım etsin inşallah. Nedir burada bizim için önemli olan kısım? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ebu Hureyre naklediyor. Efendimiz buyurmuş ki, benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat kalacaktır. Mübeşşirat, müjdeler. Sahabe soracak, ya Resulallah, mübeşşirat da nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyecek ki salih rüyadır. Dolayısıyla rahmani bir rüya ise eğer, salih bir rüya ise eğer, sadık bir rüya ise eğer, bizim için de mübeşşirat noktasında, müjdeler noktasında bazı mesajlar barındırır. Onun için dedik ya, birinci madde nübüvvet kurumunun bir parçasıdır. İkincisi, rahmani rüya Allah'ın kullarına bir ikramı ilahiyesidir. Güzel bir şey yapmışsınız, gayretullah'a dokunmuş, gece size bambaşka bir ziyafet çekmiş Rabbiniz. Mümkün mü? Mümkün. İkram-ı ilahi bu zaten. Yani eğer rahmani bir rüya ise ikram-ı ilahi dediğimiz zaman bu şekliyle anlamak gerekir. Üçüncüsü, biraz hızlanalım. Rahmani rüya Allah'ın kullarına bir mübeşşirat-ı Rabbanisidir. Rabbani bir müjdedir. Ya gelecekte olacak bir şeyi söyleyebilir. Ya farklı bir haberden sizi haberdar edebilir. Ya farklı bir şeyi zihninize düşürebilir. Rahmani bir rüya bunları yapar ve bu da mübeşşirat cinsinden Allah'ın size bir ikramı olarak gelebilir. Bakın bazı şehitlerin hayatlarına, sadece asr-ı saadette yaşayanlar değil, son dönemlerde olanlar da dahil buna. Bazı şehitlerin hayatına bakın, şöyle bir bilgi göreceksiniz. Şehadetlerinden önce şehadetlerini gördükleri rüyalar ile yanlarındaki insanlara bildirmişlerdir. Allah o müjdeyi rüyada ona bir yönüyle vermiştir. Mübeşşirat adına böyle bir şey tattırmıştır. Gencecik bir insan mesela düşünün. 20-22 yaşlarında, üniversitelerin hallerini biliyorsunuz. Bana evliya göster dedikleri zaman ben onları gösteriyorum. Kızıyorlar bana ama öyle. Gerçekten evliya onlar. Yani siz Allah'ın veli kulunu, saçı sakalı ağarmış, insanların içinden ayrılmış, bir dağa bir tekkeye gitmiş, orada postun üzerine oturmuş, elinde tesbihle uğraşan insanlardan ibaret zannetmeyin. Asıl Allah'ın veli kulu, kız olsun erkek olsun, şu fuhşun, her türlü rezilliğin oluk oluk sokaklardan aktığı bir zamanlarda Yusuf'un ve Meryem'in rolünü oynamaya çalışan insanlardır. Bir genç eğer bu manada bir hassasiyeti varsa, Allah mübeşşirat cinsinden onlara bazı şeyleri tattırabilir. Bazen bazılarını anlatıyorlar bana bazı gençler. İnanın gıpta ediyorum. Şimdi diyeceğim haset ediyorum, olmaz. Niye o gördü ben görmedim diyerek içimden geçiriyorum, kendime de kızıyorum. Öyle bir rüya görmüş ki onun mübeşşirattan başka bir izahı yok. O tam da bir mübeşşirattır. Dolayısıyla bu manada ortaya konulan hayata

Allah böyle bir ikramda bulunabilir. Dördüncüsü ikazı rahmanidir. Buna nedir Bediüzzaman? Şefkat tokatı. Allah seviyor o kulunu ama bazı eksikleri var, kusurları var. Bir tane tokat yemesi lazım kendine gelmesi adına. Rüyada bir şey gösterilir, o bir işaret olur, onu o yanlıştan koparabilir. Mesela böyle bir rüya var mı yok mu bilmiyorum ama ben söyleyeyim bir örnek olsun diye, bir yönüyle mesaj tam otursun. Şöyle bir rüya görse birisi, denizin başında, elinde olta, karşısında balıklar. Balıklar hoplayıp zıplayıp duruyor, bu atıyor oltayı, olta boş geliyor. Eğer böyle bir rüya varsa balık rızıktır. O kadar rızkı görmesine rağmen o rızıktan nasiplenemiyorsa bir şeyler eksik hayatında. Aslında yiyor tokatı. Tokat deyince siz şiddetli bir şey anlamayın. Bir mesaj itibariyle böyle anlayın. Böyle bir ikazı rahmani ile kendine gel. Bir yönüyle işaret al. Bunu yap diyerek bir şeyler söyleniyor. Tabii bunu anlayabilecek bir tabir lazım. O da ayrı bir mesele. Mesela adam şöyle bir rüya görse. Sakallıdır. Ya da sevdiği hoca sakallıdır. Ya da farklı birisi vardır hayatında sakallıdır. Rüyasında sakalı yok olarak görse. Nedir bu? Kalksa adam dese ki sakal yok, o zaman ben de gideyim sakalımı tıraş edeyim dese. Böyle bir şey yok. Orada bir mesaj var. Yani tabirin ne kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Hayatında eksik olan bir sünnet var. Allah aslında o sünnete dikkat çekiyor. Senin hayatında şu eksik diyor. Bir yönüyle onu ikaz ediyor. Rahman olan Allah onu şefkat tokatıyla farklı bir biçimde uyarmaya çalışıyor. Dolayısıyla onun için diyoruz ki ikazı rahmanidir. Beşincisi, rahmani rüya kıyamete yaklaştıkça müminin en önemli teselli kaynağıdır. Kıyamete yaklaştığımız dönemin adı nedir? Ahir zaman. Ne olacak ahir zamanda? Fitneler çoğalacak. Mümin kim, münkir kim, münafık kim birbirine karışacak. Bize yanlış yanlış şeyler söyleyecek birileri. Bu manada farklı şeyler, farklı şeyler ortaya çıkacak. İşte o zamanlarda mümine bir teselli kaynağı ne olacak? Rahmani rüyalar olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki kıyamet yaklaşınca ahir zamanda müminin, tabii ki bu rahmani rüyadır, rüyası yalan çıkmaz. O görülen rüya rahmani bir rüyaysa mümine bir teselli kaynağıdır. Mümin onundan kendine bir şeyler alır. Dolayısıyla biz rahmani rüyanın değerini size emanet ettiğim bu beş tane maddeden anlayabiliriz. Gelin soruların ikincisine. Bir rüyanın rahmani rüya olduğu nereden anlaşılır? Bir rüyanın rahmani bir rüya olduğu şuradan anlaşılır. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, görüleni tabir edenden. Bir daha söylüyorum. Görenden, görülenden, görülen zamandan, görülen mekandan, görüleni tabir edenden. Az açayım, asıl fıkha geleceğim çünkü. Görenden. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir. Şimdi adamın hayatına bakıyorsunuz. İslam namına hiçbir şey yok. Ama öyle bir rüya anlatıyor ki maşallah, çağrı filmi. Var mı bir şey burada? Var bir şey. Bak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilahi bir ikram olarak gördü ve böyle söyledi. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu bir parantez içerisinde bilgi olarak durmalı. Belki de Allah o zatı güzel bir noktaya taşımak için ikaz-ı rahmani kabilinden ona bir rüya göstermiş olabilir. Ama o insanın hayatına etkisinden biz bunu anlarız. O rüyayı anlattı, 50 yıl geçmiş aradan, 30 yıl geçmiş aradan, aynı tas aynı hamam. Yok o zaman, ona biz salih rüya, sadık rüya diyemeyiz. Etki etmeli ki bu manada görülenden kaynaklanan mesaj yerli yerine oturmuş olsun.

İkincisi görülenden gerçekten bir mesaj var mı, yoksa bilim kurgu filmlerini mi yansıtıyor? Gerçekten bu manada bir şey var mı onun içerisinde, bir mesaj, bir ders, bu manada bir şey var mı? Bunu anlayabileceğimiz de bir yol var mı? Var. Aziz kardeşlerim, rüya şu an bile bilimin tam anlamıyla altından kalktığı bir iş değil. Ancak bazı ilmi araştırmalar var, bu konuda bazı şeyler söyleniyor. Söylenenlerden birkaç tanesini ben de size hatırlatmak istiyorum. Her insan rüya görür. Rüya görmeyen hiçbir insan yoktur. Körler bile, amalar bile, elleri öpülesi, onlar da rüya görürler. Onların rüyaları biraz daha farklı ama görürler. Bu manada görülen, eğer gördüğünü uyandığı anda hatırında tam anlamıyla tutabiliyorsa, bu o rüyanın sadıka bir rüya olduğunun işaretidir. Çünkü insan gördüğü rüyayı unutur. Ben rüya görmüyorum diyenler var ya, tamamen unutanlar. Şeytani ve nefsani bir rüya ise uyandığının üzerinden 5 dakika geçmeden %90'ı silinir hafızasından. Ondan sonra kendi kurgular, o kurgulamanın da ne olduğuna şimdi geleceğiz zaten. Ama görmüş, gördüğü de aynen zihninde duruyor. Bir anlatıyor, aradan birkaç zaman geçiyor, bir daha anlatıyor, aynı. Aradan bir müddet geçiyor, mesela birkaç yıl geçiyor, bir daha anlatıyor, aynı. İşte öyleyse eğer, kalıcı bir iz bırakmışsa hafızada, zihinde, o rüyanın sadık ve saliha bir rüya olduğunun işaretidir. Dolayısıyla görülenden de kaynaklanır rüyanın sadıka bir rüya olup olmadığı. Zaten muhteva ayrıca ele alınabilir, o ayrı bir mesele, ama biz işin ipuçlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü, görülen zamandan. Zaman da önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? En sadık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır. Seher vakitleri ne zaman? Şimdi bana diyor ki bazı kardeşlerimiz, dersleri böyle dışarıdan izleyenler, saat kullanıyorsun hocam, asr-ı saadette saat mi vardı? Saat kullanmasam anlamayacaksın. Seher vaktini nasıl anlayacaksın? Fecir vaktini nasıl anlayacaksın? Ne yazık ki bizi doğadan, tabiattan kopardılar. Bu modern hayat bu tarz şeyleri hayatımızdan söküp çıkardı. Seher vakti gecenin son 6'da biridir. Ne demek bu? Akşam kaçta başlıyor şu anda? 17.30. İmsak kaçta? 5.30'da. 17.30'dan 5.30'a kaç saat? 12 saat. 6'ya böldüğün zaman ne oluyor? 2 saatten 6 tane bölüm var. Son 6. saattir işte fecir, seher vakti. Dolayısıyla bugünkü saat itibariyle konuşursak saat 3.30'dan 5.30'a kadar olan vakittir seher vakti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o rüya, o vakitte görülen rüyanın en sadık rüya olduğunu söylüyor. Ama ille de orada gözükecek diye bir şey yok. Size garip bir şey söyleyeceğim. Sadık rüya sadece yatakta da gözükmez. Başka yerlerde de gözükebilir. Bu ille de orada, yatakta, yorganın altında olacak diye bir şart da yok. Kış mevsimi mesela, müminin baharı ya, bu rüyaların fazlaca olmasının bir yoludur. Zaman diyoruz ya, zamanla alakalı. Bazen gündüz vakitlerinde, geçen dersi hatırlayın, o gündüzün bereketli vakitleri, onların dışında uykuya ayrılan vakitlerde de sadık rüya görülebilir. Ve onun dışında başka vakitlerde mümkündür. Mesela bir Ramazan gecesinde, hele hele isabet etmişse bir Kadir gecesinde. Bir cuma gecesinde mesela, yine hadislerde şurada burada yerini alan, bu manada kutsiyet atfedilen belli gece ve zaman dilimlerinde, bunlara ait yerlerde de eğer zaman itibariyle farklı bir değer varsa rüyaya da değer katılabilir. Görülen mekandan, mekan da önemli. Dedim ya, hep gecede olmayabilir. Allah ikram edecek değil mi? Gündüz vakittesiniz, bir uyku bastırıyor sizi. Kafanızı kaldıramıyorsunuz. O anda dalıyorsunuz, gelen geliyor. Olur mu böyle? Olur tabii, niye olmasın? Dolayısıyla Allah eğer ikram edecekse ille de bunun
belli bir zaman dilimine hapsedilmesi de doğru değil. Gidersiniz hacca umreye, Mekke'de, Medine'de, yolunuz düşer Kudüs'te, başka bir güzel mekanda da Allah gösterebilir. Görülen mekanda rüyayı sadıka ve saliha kılabilir. Gelelim beşincisine. Görüleni tabir edenden. Bu başlı başına bir bahistir ve çok önemli bir bahistir. Eğer ehil birisi değilse bu manada anlattığınız her rüya başınıza iş açar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda ehil olmayan birisine anlatılmasını asla tavsiye etmez. Size tutar yanlış bir şey söyler, o yanlış bir şey kuruntuya sebebiyet verir ve sizin başınıza Allah korusun o rüya başka işler açabilir. Bu ilim başka bir ilim. Bende de yok, bir kere onu söyleyeyim ki başıma iş açmayayım. Gelip bana rüya tabir ettirmeyin. Bende de yok. Bu başka bir şey. Bu tevil-i ahadis bambaşka bir şey. Bu ilimle de sadece kazanılacak bir şey değil. Allah'ın ikramıyla alakalı bir şey. Mesela bazı insanlara Cenab-ı Hak bu manada bir kabiliyet verir. Ciddi bir ilim erbabı değildir. Yani en azından kifayet oranında bir ilmi vardır. Ama öyle bir tabir eder ki ağzınız açıkta kalır. Ve gerçekten de isabetlidir. Böyle ehil insanlar varsa eğer etrafınızda onlara anlatın diyor. Çünkü tabir meselesi önemli bir meseledir. Öyle rüya gördünüz, bir şeyler gördünüz mesela, tamam hemen koşalım. Tabircimiz kim? Hazreti Google, açalım rüya tabirlerini, bakalım ne var. Yok böyle bir şey. Çünkü rüyadaki en ufak bir şey rüyanın manasına etki edebilir. Gençken görürsünüz bir rüyayı, tabiri başkadır. Yaşlıyken görürsünüz başkadır. Rüyayı gören kadındır, tabir başkadır. Rüyayı gören erkektir, tabir başkadır. Rüyayı görürsünüz siyah beyaz, renkler seçilmez başkadır. Bir renk vurgundur, biraz öndedir, tabir başkadır. İle ahir, yani bir şey bir anda değişebilir ve rüya içerisinde rüya olabilir. En uzun rüya 3-4 dakikadır ama en az yarım saat, 15 dakika, belki bir saat anlatılan rüya var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın zamanla alakalı bir şeydir. Zamanın hakimi olmasının yansımasıdır. Rüya bu yönüyle de ayrıca ele alınmalıdır. Dolayısıyla görüleni tabir edebilecek ehil birisine ihtiyaç var ki o rüyanın rüyayı sadıka mı, rüyayı saliha mı, yani rahmani bir rüya mı yoksa şeytani ve nefsani bir rüya mı olduğunu anlamış olalım. Hatırladınız mı yine Hazreti Yusuf'un rüyasını? Ne dedi? Sakın kardeşlerine anlatma. Neden? Çünkü haset edebilirler. Yine gidersin anlatırsın görümcene, başına iş açarsın işte. Alır sana onu, haset eder ya da kuzenine, neyse, akrabalar birbirlerini bu manada biraz daha fazla kıskanırlar. Niye sen başına iş açacaksın? Bu bir sır ve bu sırrı saklayabilecek ehliyetle bunu sana izah edebilecek, şerh edebilecek birine ihtiyaç var. Bu varsa eğer bu manada tabire ihtiyaç duyulur, yoksa kalır artık, ne zaman bulursan o zaman anlatırsın. Gelelim asıl konumuza, ama daha çok meselemiz var. Rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bunun bir fıkhı var mı? Var. Şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hayatta olan her şeyin İslam'da yeri vardır. İslam'da yeri olanın fıkıhta da karşılığı vardır. Çünkü hayatı yaşıyoruz biz. Rüya da hayatın içerisinde bir şey mi? Bir şey. Öyleyse eğer fıkıhta da bunun bir yeri var. Fıkıh dediğimiz zaman işin usulü, kaidesi, kuralları, ilkeleri hepsi vardır. Rüyanın, yani rahmani rüyanın fıkhı nedir? Bir, doğru anlatılmalı, mübalağadan kaçınmalı, zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir. Bakın çok önemli bir ilkeyi en başa aldık. Doğru anlatılmalı, mübalağadan kaçınmalı, zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir. Zaten sadık ve salih rüyaysa zihinde kalır, onu dedik. Ama kalktın bir miktarı gitmiş, bir miktarı kalmış. Bugün bazı tarihçilerin yaptığı gibi o boşlukları da ben doldurayım diyemezsin. Bu rüya için sana asla bu manada bir imkan verilmez. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Sizin en doğru rüya görenleriniz
en doğru söyleyenlerinizdir. Verdi mesajı. Yetmedi. Bakın Buhari'nin menakıp babında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyecek? Bunları bilirsek eğer biz rüya anlatmaya korkarız zaten. Aklımızda varsa eğer gerçekten bu manada anlatırız, yoksa susarız. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? En büyük iftiralardan birisi görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan insanın iftirasıdır. Adam görmemiş ya da görmüş, bir parçasını görmüş. Kendisi onu zenginleştirmiş, başka şeyler katmış. Bunu nasıl ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Atılan en büyük iftira diyor. Daha da dehşetli bir şey söyleyeceğim. Çok da sonuncusunu bunu nakledeceğim size. Bu da Buhari hadisidir. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kimse kıyamet günü iki arpa tanesini birbiriyle bağlamakla mükellef tutulacak ve asla onları birbirine bağlayamayacak. Dehşet bir şey bu. Dedim ya, insanı titretmeli bu. İki arpa birbirine bağlanır mı? Bağlamaz. Ya imkansız bir şey. Efendimiz onun için söylüyor. Böyle bir şeyle mükellef tutulacak. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu alanın işte suistimal edilmemesinin fıkhı burada, ilkeleri burada. Yok saymakla yok olmuyor, ama ilkelerini doğru bir biçimde ortaya koyduğumuz zaman gerçekten bu manada aklımızda kalan, görünen ve bir yönüyle sadık ve salih olan rüyalar anlatılır. Onun da alınan mesajlarına göre hareket edilir. Bu bir. İkinci maddeye gelin. Herkese anlatılmamalı. Bir reklam malzemesine dönüştürülmemeli. Onun üzerinden farklı hesaplara girilmemelidir. Bu çok önemli bir şey benim aziz kardeşlerim. Kaç senedir beni dinliyorsunuz. Ben de görürüm birkaç tane rüya. Hiç anlattım mı size? Anlatmadım. Anlatmam da. Niye anlatayım? Böyle şeyler reklam meselesi olmaz. Olmamalı da. Çünkü bunu reklama döktüğün andan itibaren o iltifat-ı Rabbani kesilebilir. Sen başka bir amaç güttün. Ne yaptın? Anlatayım. Allah'ın beni vazifelendirdiğini söyleyeyim rüyamda, adamlarım çoğalsın. Ne oldu? Sen o işe başka bir şey kattın. Başka bir şey kattığın için Allah artık seni şeytanın oyuncağı kılar. Allah korusun, o güne kadar gördüğün sadık rüyalar yer değiştirir. Şeytani rüya görmeye başlarsın ve gördüğün şeytani rüyayı da rahmani rüya zannedersin. Yani güzel başladığın o yolu güzel bitiremeyebilirsin. Müseylemetül Kezzab'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Adam ne diyordu? Bana vahiy geliyor diyordu. Geliyor mu vahiy ona? Geliyor. Ama Allah'tan gelmiyor. Vahiy her zaman Allah'tan gelmez. Şeytandan da gelebilir, Allah korusun. Dolayısıyla şeytanın oyuncağı olmama noktasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlattığı o özel durumlar hiçbir zaman bizim aklımızdan çıkmamalı. Anlatabilirsin, nasıl anlatırsın? Yanında yol arkadaşların vardır. Bir iki tane kader birliği yaptığın insan vardır. Onlara da moral olsun diye, onlara da takviye olsun diye anlatırsın. Ama bunu kürsülerden cemaatlere, şunlara bunlara ilan edip şöyle rüya gördük, böyle rüya gördük, böyle oldu, şöyle oldu, böyle diyemezsin. Bunu reklam aracına dönüştüremezsin. Reklam aracına dönüştürdüğün andan itibaren olay rahmani boyuttan, Allah korusun, şeytani boyuta kayar. Üçüncüsü, başkalarını o rüya ile amel etmeye zorlamamalı. Görülen rüyanın asla başkasını bağlamadığını iyice bilmelisin. İyice bilmeli. Rüyayı sen gördün. Ben niye amel edeyim? Ben öyle bir mükellefiyetim yok. Edersem ederim. Ama etmesem de bana hiçbir sorumluluk yok. Ben gördüğüm rüyayı anlatayım size ve sizden amel isteyeyim. Böyle bir hakkım yok. Sizden bu manada bununla amel edin diyerek size bunu bir mükellefiyet olarak yükleyemem. Bunu yüklediğim anda da sadıka rüya olma özelliğini kaybeder. Dördüncüsü, kendisi gördüğü rüya ile amel edebileceği gibi etmeye edebilir. Etmeyeceğini de hatırından çıkarmamalı. Bunun bir tercih meselesi olduğunu iyice bellemelidir.
Hatırlıyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'un öncesine gördüğü rüyayı? Sahabeyle istişare etti. Sahabe dedi ki çıkalım meydan savaşına. Efendimiz de istirahat için içeriye geldi, girdi ve o anda Cenab-ı Hak ona bir rüya gösterdi. Uzunca bir rüya. Birkaç cümlesini söyleyeceğim. Ne gördü Efendimiz? Baktı ki sığır kurban edilmiş. Koyunlar var orada kanlar içerisinde. Bir zırh delik deşik olmuş. Çıktı Efendimiz dışarıya ve tabir etti. Kesilen o sığır ehli beytimden birinin şehit edileceğinin haberidir. Kesilen o koyunlar ashabımdan bazılarının şehit olacağının haberidir. Delinen zırh Medine'nin zarar görmesidir. Bu ne demek? Yapılan iş yani Uhud'a gitmek, Medine'nin dışına çıkmak doğru değil. Allah göstermiş. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada rüyayı değil, dikkat buyurun. Ne olur dikkat edin, istişareyi öncellemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüya, peygamber rüyası. Ondan daha ötesi var mı? Olacağı kesin ama buna rağmen istişareyi rüyanın önüne alması ve sahabenin pişman olmasına rağmen ya Resulallah dediğin gibi olsun, ne olur Medine'de kalalım, savunma savaş yapalım diye ısrarlarına rağmen bir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarması asla uygun değildir diyerek bu manada attığı adım aslında rüya fıkhının peygamber dünyasında nerede durduğunu bize net bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla kendi amel edebilir, etmeyebilir. Etmezse başına bir işler de gelebilir. Bundan da bir mükellef değil. Yani Cenab-ı Hak ona sormayacak. Sana bu rüyayı gösterdim de niye yapmadın gereğini? Çünkü rüya başka bir alem. Biz başka bir alemdeyiz. O aleme ait bazı işaretleri insan alır, onunla amel eder. O ayrı bir mesele. Ama burada kişisel amel bile tercihe bağlı. Beşincisi, dikkat edin beşinci maddeye. Kimi görürse görsün. Nasıl görürse görsün, eğer rüyada söylenenler İslam'ın temel esaslarına aykırı ise o rüya dikkate alınmamalıdır. Çünkü Rahmani rüya İslam şeriatine muhalefet etmez. Böyle bir şey yok. Rüyada gördün, dedi ki sana biri, nurani, böyle bakmaya kıyamadığın biri, sana izin verdim yarın namaz kılma. Ne yapacaksın? Namaz kılmayacak mısın? Şeriatın bir hükmünü rüya iptal edemez. Böyle bir şey yok. Şimdi Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh gördü bir rüya. Ne dedi rüyasında Abdülkadir Geylani'ye? Görünen kimse artık o kim olduğunu biliyor. Dedi ki sen erdin artık. Bundan sonra sana hiçbir mükellefiyet yok. Uyandı, soluna üç kez tükürdü. Bu rahmani bir rüya değil. Çünkü Allah böyle bir şey göstermez bana. Cahil adama bu rüya gösterilirse işte ilan eder mehdiliğini ne yazık ki. Bir gün evde oturuyor, yukarıdan biri bağırıyor. Ey Abdullah, ben diyor alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Hemen bir şey alıyor eline, vay al aduvullah diyor. Bana sen oyun mu yapmaya çalışıyorsun? Allah'ın oradan seslenmeyeceğini bilir. Alim adam, arif adam böyle şeylere hazırlıklıdır. Ama cahile söyleniyor aynı söz. Ya Rabbi ben de seni bekliyordum deyip o davaya yani o davete icabet ediyor. İşte buradaki farkı da görüyoruz biz. Dolayısıyla burada şunu çok iyi bilelim. Rahmani rüya şeriate asla muhalefet etmez. Belki muhalif gibi gözüken bazı şeyler gösterilir ama ehil anlamda tabir eden birisi onun orada kastının ne olduğunu söyleyebilir. Yani bir adama mesela şöyle bir şey söylenmişse bununla amel etmesi ahmaklıktır. Git kadın karını boşa mesela. Böyle bir şey olmaz. Bu şeriate muhalefet eden bir şeydir. Bunlara dikkat etmeli ki bu iş nimet olarak kalmış olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim, biraz rüya dinleyelim değil mi? Birkaç tane de olsa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle bir özelliği var. Mescid-i Nebevi'de sabah namazlarında cemaatine iki soru soruyor. Bu gece nasıl sabahladın? Bu gece rüya gören var mı? İyi ki o çağda değiliz de iki sorunun da muhatabı değiliz. İki soruya da muhatap olsak sınıfta kalırız, en azından ben.
soruyor bazen salı.

Sallallahu aleyhi ve sellem efendim, sahabede gördüğü rüya varsa anlatıyor. Zaman eğer kifayet ederse bir iki tane söyleyeceğim şimdi. Bir gece soruyor, bir sabah namazından sonra. Var mı içinizden rüya gören? Ses yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben gördüm, ben rüyamı anlatayım. Bakın Efendimiz nasıl bir rüya görmüş. Semure İbni Cündep radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki ben gördüm ki iki kişi bana geldi rüyamda. Beni alıp hadi yürü dediler. Beraberce yürüdük. Yatan bir adamın yanına geldik. O adamın yanında elinde bir kaya olduğu halde baş ucunda duran başka bir adam vardı. Adam alıyor o kayayı, yanında duran adamın başına vuruyor. Başı darmadağın oluyor. Sonra kalkıyor o vuran adam. O yaralanan adam da kalkıyor, biraz ilerliyor. Yarası iyileşiyor. Bir daha geliyor. Elinde taş olan adam bir daha vuruyor. Subhanallah dedim, bu ne? Beni götüren o iki adam dedi ki yürü yürü dedi. Soru sormak yok. Yürüdük. Biraz sonra başka bir adamın yanına geldik. Sırt üstü uzanmış birisi. Onun yanında da birisi var. Ya o adamın elinde de böyle bir çengelli iğneye benzer bir şey var. Aynen Efendimizin ifadeleri bunlar. Takıyor o yanındaki adamın yanına, bir yanağına, şöyle başından aşağıya kadar yüzünü aşağıya indiriyor. Sonra bırakıyor. Bu sefer bu tarafı indiriyor. Burası düzeliyor. Bir daha aynısını yapıyor. Burası düzeliyor, bir daha aynısını yapıyor. Subhanallah dedim, bu ne? Yine o iki adam, beni götüren adam, yürü yürü dediler, beraberce yürüdük. Biraz sonra bir adamın yanına daha geldik. Fırın gibi bir yer. Baktım ki içinden gürültüler geliyor. Gördüm ki içeride bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı taraftan bir alev yükselip onları yakalıyor. Bu alev onlara ulaşınca çığlık kopuyor. Ben yine dayanamadım. Yanımdakilere dedim ki bunlar ne? Subhanallah dedim. O yanımdakiler dediler ki yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Geldik bir yere. Kan kırmızı bir nehir. Nehirde yüzen bir adam var. Nehir kenarında da birçok taş bulunan bir kıyı var ve o kıyıda oturan bir adam var. O yüzen adam bir müddet sonra kıyıya doğru yaklaşınca kenarda olan adam oradan bir taş alıyor. Yüzen adam ağzını açıyor. Kıyıdaki adam o taşı ona atıyor. O adam gidip yüzmeye devam ediyor. Bir müddet sonra bir daha geliyor. Hayret ettim. Subhanallah dedim. Bu ne dedim? Yanımdakiler yine yürü yürü dediler. Yürüdük. Bir müddet sonra çok çirkin görünüşlü, insanı korkutan bir adamın yanına geldik. Böyle birisini şimdiye kadar siz de hiç görmemişsinizdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun yanında dehşetli bir ateş vardı. Öyle ki o ateş insanı dehşete düşürüyor, korkutuyordu. O adam o ateşin etrafında dönüp duruyordu. Ben yine sordum, dayanamadım. Bu ne dedim? Yine cevap vermediler. Yürü yürü dediler. Beraberce yürüdük. Bir müddet sonra iri iri, koca koca, büyük büyük ağaçlar olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit çiçek var. İnsan bakmaya kıyamıyor. Bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam var. Adam da çok güzel. Şöyle adama bakmaya doyamadım. Baktım ki semaya kadar adamın boyu uzanıyor. Etrafında da bir sürü çocuk var. O anda ulu bir çınarın yanına geldik. Benim yanımdaki o iki adam çık dediler o ağacın üstüne. Beraberce o ağacın üstüne çıktık. Öyle güzel bir ağaç hayatımda hiç görmemiştim. Çıktık. Altından, gümüşten, tuğlalarla yapılmış bir şehre vardık. Derken şehrin kapısına geldik. Kapıyı açıp bizi içeriye almayı istediler o iki adam. Kapı açıldı, beraberce içeriye girdik. Bir kısım insanlar karşıladılar bizi. Bunlar yaratılışta gariplerdi. Vücutlarının yarısı güzel, yarısı çirkindi. Öyle güzelli ki o yarım kısmı bakmaya kıyamazsınız. Çirkin olan kısım da öyle çirkin ki asla bakamazsınız.
Sonra

bir nehir gördüm. Baktım ki o yarısı öyle yarısı böyle olan adamlar nehre dalıp çıkıyorlar. O çıkanlar güzel bir biçimde, güzelleşmiş bir biçimde çıkıyorlar. Yine dayanamadım, sordum nedir diye, bana bir şey demediler. Sonra o yanımdakilerden biri konuşmaya başladı. Şu gördüğün yer var ya, adın cennetidir. Şu da senin sana vaat edilen metin makamındır. Gözümü çevirdim, bana vaat edilen makama baktım. Bir saraya andırıyordu. Tıpkı beyaz bir bulut gibi. Dedim ki onlara, beni gezdirin bir bakayım kendi makamıma. Dediler ki şimdilik hayır. Ama mutlaka bir gün gireceksin. Ben geceden beri acayip şeyler gördüm. Artık dayanamıyorum, bana anlatın diye onlardan talepte bulundum ve onlar da başladılar anlatmaya. Taşla başı yarılan o ilk gördüğün adam, Kur'an'ı atıp reddeden, namazları ihmal eden, uykuyu namaza tercih eden kimsedir. Boynuna kadar yüzünün derileri, burnu gözü soyulan adam, evinden çıkıp başkalarına iftiralar atan, yalanlar uydurup etrafa yalan saçan kimsedir. Fırın gibi bir binanın içinde gördüğün kadınlı erkekli çıplak kimseler, zina yapan erkek ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan adam faiz yiyen adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen o dehşetli adam cehennemin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam senin atan İbrahim'dir. Onun etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere buluğa ermeden ölen çocuklardır. Semure İbni Cündep diyor ki, biz böyle ağzımızı açmışız, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dinliyoruz. Birden birisi bir soru sormasın mı? Dedi ki ya Resulallah, o çocuklar müşriklerin çocukları mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet, müşriklerin çocukları da. Çünkü mükellef değiller. Ve Efendimiz anlatmaya devam etti. Yarısı güzel, yarısı çirkin olan o yaratılışlı adamlara gelince, bunlar iyi amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah da onları affetmiştir. Peygamber rüyası bu. Nerede geçiyor bu rüya? Bir takvim sayfasının arkasında değil. Buhari'nin tabir babının 48, ezan babının 156, başka yerlerde de var Buhari'de. Müslim'de rüya babının 23, Tirmizi'de rüya babının 10 ve başka yerlerde de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rüyası. Sabreder misiniz, bir rüya daha anlatayım size. Bir rüya daha anlatayım ki inşallah bir rüya bu gece sizin de misafiriniz olsun. İbn Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Diyor ki oturmuştuk biz yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber, belki bir sabah namazı sonrası. Bir adam geldi, dedi ki ya Resulallah, bu gece bir rüya gördüm, anlatmak istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki anlat bakalım. Dedi ki bu gece rüyamda buluta benzer bir şey gördüm. Ondan yağ ve bal yağıyordu. İnsanlar da ellerini açıp bu yağan şeylerden almaya çalışıyorlardı. Azıcık alan da vardı, çokça alabilen de. Derken arzdan semaya kadar uzanan bir ip gördüm. Siz o ipe yapışıp çıktınız. Sizden sonra birisi ona tutunup o da çıktı. Sonra bir diğeri yükseldi. Sonra bir diğeri daha ipe tutundu ama ip koptu. Sonra bir şeyler yaptılar, ipi eklediler. O üçüncü şahıs da o ipe tırmandı ve yükseldi. Nedir bunun tabiri dedi. Cemaatin içerisinden biri. Kim o? Allah Resulü'nden sonra söz sahibi olan Sadık-ı Ekber, Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah dedi, anam babam sana feda olsun, bırak beni ben bunu tabir edeyim dedi. Niye biliyor musunuz? Efendimiz'den tasdik görmek istiyor. Çünkü biliyor ya mübeşşirat bu. Peygamberin yanında huzurunda bir rüya tabir edeyim de bakayım isabet mi değil mi? En azından Efendimiz

olsun. Kur'an'ın bal gibi lezzeti, yağ gibi yumuşaklığı vardır. İnsanlardan bundan avuç avuç almaları, Kur'an'dan kiminin çok, kiminin az miktarda istifade ettiğinin delaletidir. Arzdan semaya inen ip senin getirdiğin hakikattir ya Resulallah. Bakın, Kur'an demedi orada. Nübüvvet kurumuna dikkat çekti Sıddık-ı Ekber. Oradan aşağıya sarkıtılan ip senin getirdiğin hakikattir. Sen buna yapışmışsın. Allah o sebeple seni yükseltecektir. Senden sonra bir adam daha yapışacak. O kim? Ebubekir radıyallahu anh, ama orada söylemiyor tabii. O da bilmiyor. Senden sonra bir adam daha yapışacak. O da yükselecek. Ondan sonra biri daha yapışacak. O da yücelecek. Ondan sonra biri daha yapışacak. Fakat ip kopacak. Ancak onun için ip tekrardan bağlanacak. Bir daha o üçüncü şahıs o ipe yapışacak. O da yükselecek. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İsabet ettin mi etmedin mi diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hem isabet ettin hem de etmedin diyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne olur söyle, nerede isabet etmedim diyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Gittiniz. Birisine rüyanızı tabir ettirdiniz. Sen anlattığın yarım saat, o rüyayı tabir eden adam da sana bir cümle dedi. Kurcalama. Al o cümleyi, çık oradan. Niye böyle, şu da var bu da var deme. O kadardır. Eğer adam ehilse sana söyleyeceğini söylemiştir. Çünkü bazı şeyler vardır ki söylenmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gaybe ait, özellikle Hazreti Osman döneminde başlayan ve Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan fitnelere ait bazı şeylerin o gün için duyulmasını istemiyor. Onun için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bırakıyor. Hazreti Ebubekir ne kadar zorlasa da bu manada bir şey söylemiyor. Bu rivayete de yine Bukhari'de, Müslim'de rastlayabilirsiniz. Ayşe anamız diyor ki bir rüya gördüm. Baktım ki hücreme 3 ay düşmüş. 3 tane ay, dolunay hücreme geldi düştü. Babam Ebu Bekir'e anlattım. Dedim ki ey babacığım, şöyle şöyle bir rüya gördüm. Babam sükut etti. Vermedi cevap. Peygamber terbiyesinde yetişmiş Ayşe anamız orayı kurcalamadı, bıraktı. Yıllar geçti aradan, meğer babam o rüyamı aklımda tutmuş. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dedi ki kızım, işte rüyanda gördüğün o 3 aydan biri senin evine düştü. 2 ayda düşecek. O 2 ayda, ayın da kim olduğunu biliyorsunuz. Biri Ebu Bekir, biri de Ömer'dir radıyallahu anhuma. Bazen dehşet rüyalar çok güzel tabirler içerebilir. Yani bizi ürkütebilir mesela rüya, ama tabiri çok hoş olabilir. Evlenmiş Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma. Aradan bir müddet geçmiş, Hazreti Fatıma anamız hamile kalmış. Hazreti Hasan'a hamiledir. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl da bir rüya görmüş. Sabah kalkmış, kan ter içerisinde koşa koşa Resulullah'ın huzuruna gelmiş. Ya Resulallah, bugün dehşet bir rüya gördüm. Söylerken hem de ağlıyor. Efendimiz sabret diyor. Ümmü Fadıl, anlat bakalım ne gördün? Başlıyor anlatmaya. Diyor ki öyle bir rüya gördüm ki ya Resulallah, bedeninden bir parça kopuyor, bizim evin ortasına düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu rüyayı görünce tebessüm ediyor. Korkma diyor. Fatma'nın bir oğlu olacak. Sen Kusem'in sütü ile onu besleyeceksin. Yani ona süt annesi olacaksın. Bakın rüya nasıl, tabiri nasıl. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dehşet olan bir rüyanın böyle bir tabir olduğunu söylüyor. Selam olsun, yüz binlerce kez selam olsun Kusem İbn Abbas'a. Nerede biliyor musunuz şu anda o? Ta Semerkant'ta. Hazreti Hasan'ın süt kardeşi olan o büyük insan Özbekistan toprağına iman nurunu ekmek için oralara kadar gitmiş. Şu anda da kabri orada. Onlar Şah-ı Zinde derler. Yaşayan sultan, yaşayan şah diyerek ona bir türbe yapmışlardır. Orada halen hizmetine devam ediyor. Ehli Beyt'e süt kardeşi olmak, Ehli Beyt'ten olmak da böyle bir şey olsa gerek.

0: son bir şey söyleyeyim, sözümü bitireyim. Abdullah İbni Ömer diyor ki, insanlar rüya anlatıyorlar, ben hiç rüya görmüyorum, kıskanmaya başladım insanları. Ve kendi kendime dedim ki, ya bir rüya görsem de ben de Resulullah'ı anlatsam bana da tabir etse. Ve dua ettim Allah'a. Bakın yol gösteriyor. Yani rüya görmeyenler için de bu manada Abdullah İbni Ömer bize yol gösteriyor. Ya Rabbi dedim, ne olur bana da bir rüya göster, ben de anlatayım Resulullah'a. Ve bir gece gördüm. Baktım ki cennetteyim. Bir tane halı var. Halıya binmişim. Adeta uçan halı. Cennette oradan oraya, oradan oraya gidiyorum. Rüya ne? Güzel bir rüya. Çok da hoş bir mesajı var. Biz bunu görsek herhalde biz de uçarız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın nasıl tabir edecek. Utandım diyor. O kadar istedim rüyayı görünce de utandım gidip Resulullah'a diyeyim ki, ya Resulallah şu rüyayı gördüm, şöyle bir tabir et. Ablam Hafsa'ya anlattım. Hafsa da Resulullah'a anlatmış. Resulullah da şöyle tabir etmiş. Abdullah ne iyi bir delikanlıdır. Ah keşke bir de gece namazı kılsa. Demek insanı cennete uçuran o halı gece namazıymış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bir işaret verdi. Abdullah ne iyisin, tamam cennet senindir falan filan demedi. Ne iyi bir delikanlıdır. Ah keşke bir de gece namazı kılsa. Bakın kaynaklara şöyle bir bilgi göreceksiniz. Onun talebesi İmam Nafi. İmam Nafi başımızın tacı. İmam Nafi demek İmam Malik demek. İmam Nafi'nin talebesidir İmam Malik biliyorsunuz. Bir de oğlu Salim var. Salim İbni Abdullah ki Salim Mevla Ebu Huzeyfe'den dolayı o ismi vermiş. Diyor ki o rüyanın tabirini Resulullah Abdullah İbni Ömer'e söylediği günden itibaren bir gece olsun gece namazını üzerinden geçirtmedi. İster misiniz bu çağın Abdullah İbni Ömer'leri olmayı? Gelin böyle bir şeyi biz de üzerimize alalım. Cennetin uçan halıları bizim de olsun. Allah rüyalarımıza anlam versin. Amin. Hayatlarımıza anlam versin, rüyalarımızı şenlendirsin. Küçüklüğümüze rağmen, zayıflığımıza rağmen, noksanlarımıza rağmen bizi mübeşşirat-ı ilahiden mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim, tam bitiremedim. Gelecek derste rüyayı anlatayım size. Hazreti Peygamber'in rüyada görülmesinin anlamı nedir? Bunun üzerinde biraz duralım. Çünkü bu konu biraz farklı bir biçimde değerlendiriliyor. Ne yazık ki. Allah Resulü'nün rüyaya teşrif etmesi var mıdır, olabilir mi, olursa bu nasıl olur, buna ait bazı şeyleri de söyleyelim, konuşalım, bizim de zikrimiz olsun ki belki dervişin zikri neyse, bu manada fikri neyse, zikri neyse fikri de olur, belki Cenab-ı Hak içimizden bazılarına bu manada bazı ikramlarda bulunmuş olur. Allah o ikramı üzerinizde daim ve kaim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
8: Markanızı

0: Doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
2: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.
3: Ey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
2: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
4: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
2: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi: şimdi seni benden kim kurtaracak?
4: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: 54. bölüm.
2: Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram arkadaşlarından birinin vefat ettiğini öğrenmişti. Daha önceden Resulullah'ın "Ben aranızda olduğum sürece bir kişi öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir" dediğini işiten sahabiler peygamberimizi haberdar ettiler. Hep birlikte cenaze namazı kılındı. Peygamberimiz "Cenaze namazı kıldığınız zaman onun için samimiyetle dua edin" diyerek dua etmeye başladı. "Allah'ım, dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle.
5: Amin.
2: Allah'ım, bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür.
5: Amin.
2: Allah'ım, bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete götürme.
5: Amin.
2: Peygamberimiz dua etmeye devam ediyordu. Allah'ım, onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver. Vardığı yerde ona ikramda bulun. Yerini, kabrini geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru.
5: Amin.
2: Resulullah o kadar içten dua ediyordu ki sahabeden Avf bin Malik şöyle demekten kendini alamadı:
6: keşke bu ölen ben olsaydım da Resulullah aynı duayı benim için de etseydi.
2: Peygamberimiz mescide yeni girmişti ki saçı başı dağınık bir bedevi içeri girerek ona bir soru sormak istediğini söyledi. Bedeviler şehirlerden uzakta yaşayan, görgü kurallarından habersiz insanlardı. Cesur ve akıllarına geleni söylemekten çekinmeyen kişilerdi. Bu adam da peygamberimize şöyle sordu:
7: ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
2: Allah Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi.
7: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle.
2: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin dedi.
7: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle.
2: Peygamberimiz ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Bedevi tüm bunları dinledikten sonra şöyle dedi.
7: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu. İnsanlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Resulullah'ın eğitim metoduydu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin sözlerini sıkça tekrarlardı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir bedevi zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozdu. Ashab-ı kiram ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu nasıl bir saygısızlıktı? Adamın üstüne yürüdüler.
4: Ne yapıyorsun? Burası bizim mescidimiz. Ne yapıyorsun sen? Çıkarın şunu buradan.
2: Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onları durdurup siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin dedi. Ve bu adamı yanına çağırıp mescitlerin Allah'ın evi olduğunu, böyle şeylerin burada yapılamayacağını söyledi. Adam yaptığı işten dolayı mahcup olmuştu. Ama Resulullah'ın hoşgörüsü onu daha çok kendisine bağlamıştı. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri sık sık ziyaret eder, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Mezarlığa ilk girişinde kabirdekilere selam verir ve onlara dua ederdi. Bir gün yine bir kabristana uğramıştı. Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonra da inşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerim,

0: Kaderimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim, diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merak içinde şöyle sordular.
1: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
0: Peygamberimiz, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir, dedi.
2: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?
0: Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?
1: Elbette tanır.
0: Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım, dedi. Hicretin ikinci senesi Zilhicce ayının 10. günüydü. Müslümanlar ilk kez Kurban Bayramı'nı kutlayacaklardı. Allah adına kurbanlar kesilecekti. Bir bayram daha yaşamanın heyecan ve coşkusu herkesi sarmıştı. Bayram sabahı Resulullah ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanıyordu. Güneş yükselmeye başlayınca namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde henüz vakti gelmediği halde kesilmiş kurbanlar dikkatini çekti. Peygamberimizin isteği üzerine genci yaşlısı tüm kadınlar da orada toplanmışlardı.
3: Resulullah geliyor!
4: Resulullah'ı yer açın! Yer açın! Resulullah geliyor! Böyle gelin ya Resulallah!
0: Peygamberimiz insanların arasına girerek onları selamladı.
5: Ve halimizin
0: Peygamberimiz kendisine verilen bir bastona dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Müslümanlar büyük bir huşu içinde hep beraber namaza durdular.
6: Allah'a ekber.
0: Bayram hutbesinde Resulullah şöyle dedi. Yüce Allah kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan etmiştir ve ben de bunu kabul etmekle emrolundum. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Ebu Bürde bin Niyar idi. Cömertliğiyle bilinen bu sahabi ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini açıklamak istedi.
7: Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim.
0: Resulullah, bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş, dedi. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı.
7: Ben de bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi?
0: Resulullah, evet ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz, buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz müsait oluşunu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri kurban kesim alanı olarak kullandı. Resulullah hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bunlar ashaba duyuruldu.
8: Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Resulullah'ın kurbanla ilgili emirlerini duyuruyorum. Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçükbaş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder.

0: Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Kurban eti satılmaz. Yenir, yedirilir ve sadaka olarak verilir. Kurbanın derisi de satılmaz. Sadaka olarak verebilirsiniz yahut evlerinizde kullanabilirsiniz.
1: Peygamberimiz kendi kurbanını kesmek için bıçağını biletti. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah Resulü'nün bu duası asırlardır putlara adanan kurbanlarla İslam inancındaki kurbanların farkını ortaya koyuyordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
1: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
3: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
1: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
2: Ya yünlü olursa?
1: Resulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum.

0: buldun, buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Sa'd bin Muaz'ın Hazreti Peygamber'e sevgisi. Sa'd bin Muaz Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir gölgelik yapalım. Sen o gölgelikte otur ve bineklerini de yanına bağlayalım. Sonra biz düşmanımıza mülaki olalım. Eğer Allah bizi aziz kılar, düşmanımızı mağlup ederse, zaten bu bizim sevdiğimizdir. Eğer biz mağlup olursak, sen bineklerimize biner ve kavmimizden buraya katılmayanların yanına gidersin. Çünkü bazı kavimlerimiz savaşa katılmadılar. Fakat onların sana olan muhabbetleri bizimkinden daha fazladır. Eğer onlar senin savaşla karşı karşıya geleceğini zannetseydiler, kesinlikle geri kalmazlardı. Allah seni onlar vasıtasıyla korur. Onlar sana nasihatçı olur ve seninle cihad ederler," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Sa'd bin Muaz'ı övdü. Ona hayır dua yaptı. Sonra Resulullah'a bir gölgelik yaptı. Resulullah o gölgelikte oturdu. Ashabtan birinin Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve bunun üzerine ayet inmesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, benim için sen nefsimden daha sevimlisin. Çocuğumdan daha fazla seni severim. Evimde olduğumda seni hatırlıyorum. Seni gelip görmeyince rahat edemiyorum. Senin ölümünle kendi ölümümü hatırladığımda biliyorum ki sen cennete dahil olduğunda peygamberlerle beraber olacaksın. Benimse cennete girmem şüpheli. Eğer cennete girsem bile seninle beraber olamamaktan korkuyorum," dedi. Hazreti Peygamber ona bir cevap vermedi. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam Nisa suresinin 69. ayetini indirdi. Ashabtan birinin kıyamet günü için Allah ve peygamber sevgisini hazırlaması. Bir kişi Hazreti Peygamber'den kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Hazreti Peygamber, "Sen kıyamet için ne hazırlık yaptın?" deyince, "Hiçbir şey hazırlamadım. Ancak Allah'ı ve peygamberini severim," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen sevdiğinle beraber olacaksın," buyurdu. Biz Resulullah'ın bu sözüne sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben Allah Resulü'nü, Ebubekir ve Ömer'i severim. Hatta onlarla onları sevdiğim için beraber olmak ümidindeyim. Resulullah'ın ashabını gördüm. Herhangi bir şey konusunda bundan daha fazla sevindiklerini görmemiştim. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kişi hayırdan olan bir amel sebebiyle bir kişiyi sever. Fakat kendisi onun yaptığı gibi hayır yapamaz," dedi. Hazreti Peygamber, "Kişi kimi severse onunla beraber olur," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'in, "Ya Ebu Zer, kimi seversen onunla berabersin," sözü. Ebu Zer Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bir kişi kavmi sever fakat onların amelleri gibi amel yapmaya gücü yetmez. Durumu ne olacaktır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Sen ey Ebu Zer, kimi seversen onunla berabersin," dedi. Ebu Zer, "Allah'ı ve onun peygamberini severim," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Ebu Zer bu sözü tekrar tekrar söyledi. Hazreti Peygamber de tekrar tekrar cevap verdi. Birkaç gün aç kalan Hazreti Peygamber'le Hazreti Ali'nin kıssası. Hazreti Peygamber fakr-ı zarurete düçar olmuştu. Durum Hazreti Ali'nin kulağına geldi. Çıktı, bir iş

aramaya başladı. Bir iş bulmak suretiyle peygambere yardım etmek istiyordu. Bir Yahudinin bostanına girdi. Ona 17 kova su çekti kuyudan. Her kovaya karşı bir hurma aldı. Yahudi, hangi hurmalardan isterse ondan alabileceği yetkisini Hazreti Ali'ye verdi. O da acve denilen hurmalardan 17 tanesini aldı ve Hazreti Peygamber'e getirdi. Hazreti Peygamber, "Ya Ebel Hasan, bu hurmaları nereden getirdin?" dedi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, senin yanında bir şey olmadığını işittim. Bir iş yapayım da karşılığında bir yiyecek alayım diye çıktım, oradan getirdim." dedi. Hazreti Peygamber, "Seni ancak Allah'ın ve Peygamberinin sevgisi sevk etti." deyince, Hazreti Ali, "Evet ey Allah'ın Peygamberi." dedi. Hazreti Peygamber, "Allah ve Resulünü seven bir kişi yoktur ki, sel suyunun akıp gittiği süratle ona fakirlik gelmesin. Kim ki Allah ve Resulünü severse, yavaş yavaş belaya karşı tedbirini alsın." dedi. Ka'b bin Ucre'nin bu konudaki kıssası. Ka'b bin Ucre şöyle anlatıyor. "Peygamber'e vardım. Baktım ki rengi bozulmuştur. Babam sana feda olsun. Seni niçin böyle bozuk renkli olarak görüyorum?" dedim. Hazreti Peygamber, "Üç günden beri karnıma yiyecek girmemiştir." dedi. Bunun üzerine gittim, baktım ki bir Yahudi develerini suluyor. Her kovaya bir hurma almak şartıyla ona kuyudan su çektim. Böylece bir yığın hurma topladım, peygambere getirdim. "Ey Ka'b, bunları nereden getirdin?" dedi. Ona hadiseyi naklettim. Hazreti Peygamber, "Ey Ka'b, beni sever misin?" dedi. "Babam sana feda olsun ya Resulallah, severim." dedim. Bana, "Fakirlik beni seven bir insana, merkezine akıp giden selden daha süratli bir şekilde gelir. Kesinlikle sana bela isabet edecektir. Ona karşı yavaş yavaş hazırlıklı ol." dedi. Hazreti Peygamber bir ara Ka'b'ı göremeyince, "Acaba Ka'b ne yaptı?" diye sorduğunda dediler ki, "Ka'b hastadır." Hazreti Peygamber çıkıp onun yanına gitti ve, "Ey Ka'b, sana müjde olsun." deyince Ka'b'ın annesi, "Ey Ka'b, cennet sana mutlu olsun." dedi. Hazreti Peygamber, "Şu Allah'ın kesesinden cennet dağıtan kimdir?" dedi. "Ka'b'ın annesidir." dediler. Hazreti Peygamber anneme hitaben, "Ey Ka'b'ın annesi, sana cennetin Ka'b için olduğunu kim öğretmiştir? Belki Ka'b kendisine yararlı olmayanı söylemiş ve yaptığı iyilikler Allah yolunda olmadığı için ona bir yarar sağlamamıştır." Talha bin Bera'nın Hazreti Peygamber'e olan sevgisi. Talha bin Bera, Hazreti Peygamber'e rastladığı zaman elini ve ayaklarını öperdi. Bir gün Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana istediğin emri ver. Hiçbir emirde sana isyan etmeyeceğim." dedi. Talha, çok genç olduğu için onun sözleri Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gitti. Ona, "O halde git, babanı öldür." dedi. O, koşa koşa gitmeye başlayınca Hazreti Peygamber onu çağırdı. O, dönüp geldi. Peygamber de, "Ben peygamber olarak akrabalık bağlarını kesmek için gönderilmedim." buyurdu. Bu hadiseden sonra Talha hastalandı. Hazreti Peygamber ona geldi. Kış günüydü. Hava soğuktu. Resulullah onu ziyaret etti. Yanından çıkarken aile efradına, "Görüşüme göre Talha bu hastalığından vefat edecektir. Eğer vefat ederse beni haberdar ediniz. Ta ki geleyim namazını kıldırayım." dedi. Hazreti Peygamber henüz Salim bin Avf kabilesinin yanına gelmezden önce Talha vefat etti. Arkasından karanlık çöktü. Ayrıca Talha da, "Beni Rabbime çabuk kavuşturun, hiç bekletmeden gömün. Hazreti Peygamber'i de çağırmayın. Çünkü benim yüzümden Yahudilerin suikastine uğramasından çekiniyorum." diye vasiyette bulunduğu için Hazreti Peygamber'e haber vermeden onu gömdüler. Hazreti Peygamber'e durumu sabah olunca haber verdiler. Hazreti Peygamber gidip
onun kabrinin üzerinde durdu. Halk da peygamberle beraber saf bağladı. Sonra peygamber ellerini kaldırarak, "Ey Allah'ım! Yüzüne güldüğün, onun da sana güldüğü halde Talha ile mülaki ol," diye dua etti. Talha bin Bera şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e gelerek, "Elini uzat da sana biat edeyim," dedim. Hazreti Peygamber, "Sana anne ve babana isyan etmeni emretsem yine biat eder misin?" diye sordu. "Hayır," dedim. Sonra tekrar peygambere, "Elini uzat, sana biat edeyim," dedim. Hazreti Peygamber, "Neyin üzerine biat edeceksin?" dedi. Ben de, "İslam üzerine biat edeceğim," dedim. Resulullah, "Sana anne ve babana karşı düşmanlık yap emrini versem de biat eder misin?" diye sordu. Ben yine, "Hayır," dedim. Sonra üçüncü kez, "Uzat elini biat edeyim," dedim. Talha'nın yaşlı bir annesi vardı. Talha ona çok hürmet ederdi. Hazreti Peygamber bu sefer ona, "Ey Talha, bizim dinimizde akrabalık bağlarını kesmek yoktur. Fakat ben istedim ki senin dininde herhangi bir şüphen olmasın. Bunları sana onun için söyledim," dedi. Böylece Talha Müslüman oldu ve İslam'ı güzelleşti. Sonra hasta oldu. Hazreti Peygamber de onu ziyaret etti. Baktı ki dalgındır, baygın bir haldedir. Peygamber, Talha'nın o gece sabaha çıkacağını zannetmiyordu. "Eğer gözünü açarsa bana haber veriniz," dedi. Talha gece yarısı gözünü açtı ve "Hazreti Peygamber beni ziyarete gelmedi mi?" diye sorunca, "Geldi," dediler. Ve Resulullah'ın sözlerini ona naklettiler. O da, "Sakın Resulullah'ı bu saatte çağırmayınız. Korkarım ki ona zararlı bir hayvan rastlar veya başka bir felaketle karşılaşır. Fakat ben vefat ettikten sonra benden ona selam söyleyiniz ve benim için af talebinde bulunmasını isteyiniz," dedi. Hazreti Peygamber sabah namazını kıldırdıktan sonra Talha'yı sordu. "O vefat etti," dediler ve Talha'nın ricasını bildirdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini kaldırdı ve, "Ey Allah'ım! Ona güldüğün, onun da sana güldüğü halde onunla mülaki ol," diye dua etti. Abdullah bin Huzafe'nin Hazreti Peygamber'e olan muhabbeti. Halk, "Abdullah bin Huzafe şakacıdır, batıl söz söylüyor," diye onu Resulullah'a şikayet ettiler. Hazreti Peygamber, "Abdullah bin Huzafe'nin yakasını bırakınız. O Allah ve Resulünü sever," dedi. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Zilbicade'nin cenazesini taşırken onun hakkında söyledikleri. Edra radıyallahu anh şöyle anlatıyor. "Hazreti Peygamber'i koruduğum gece baktım ki birisi yüksek sesle Kur'an okumaktadır. Hazreti Peygamber dışarı çıktı. "Ey Allah'ın Resulü, bu riyakarlık değil midir?" dedim. Hazreti Peygamber, "Bu Abdullah bin Zilbicade'indir," dedi. Sonra bu zat Medine'de vefat etti. Onu defne hazırladılar. Defnetmek için naaşını götürürlerken, Hazreti Peygamber, "Onu yavaş götürün. Allah da ona rahmet etmiştir. O Allah ve Resulünü severdi," buyurdu. Peygamber, "Onun mezarına kadar gelerek, onun mezarını genişletiniz. Allah da ona genişlik göstermiştir," dedi. Sahabilerden bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, sen bu zat için mahzun oldun," dediler. Hazreti Peygamber, "Bu zat Allah ve Resulünü severdi," buyurdu. İbni Ömer, Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi'nin Hazreti Peygamber'e olan muhabbetleri. İbni Ömer'in yanında bulunuyordum. Birdenbire ayağa kasıldı. "Ey Ebu Abdurrahman, ayağına ne oldu?" dedim. "Şuralarda damarlar birbiri üstüne bindi," dedi. "İnsanlardan en çok sevdiğin kimsenin adını anla iyileşsin," dedim. "Ey Muhammed," dedikten sonra ayağı düzeldi. Daha önce Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi'nin
müşrikler tarafından öldürülürken

kendilerine, "Şimdi ister miydiniz ki Muhammed sizin yerinizde olsaydı da siz evinizde, ailenizin yanında olsaydınız?" dediklerinde, onlar da, "Hayır, Allah'a yemin ederiz ki değil, Muhammed'in şu an bizim yerimizde olmasını, ayağına bir diken bile batmasını istemeyiz," dediler. Hazreti Ebu Bekir'in babası biat ederken ağlaması ve Ebu Talib'in Müslüman olmasını arzulaması. Ebu Kühafe biat etmek üzere elini peygambere uzattığı zaman Ebu Bekir ağladı. Hazreti Ebu Bekir, "Seni ağlatan nedir?" diye sordu. Ebu Bekir, "Senin amcanın eli babamın elinin yerinde olsaydı, senin gözünün onunla aydın olması benim gözümün aydın olmasından bana daha sevimli gelirdi," dedi. Hazreti Ebu Bekir, babası Ebu Kühafe'yi Resulullah'a getirdi. Ebu Kühafe'nin iki gözü kör olmuştu. Bu hadise Mekke'nin fethedildiği gün cereyan etmiştir. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e hitaben, "Niçin ihtiyarı evinde bırakmadın ki? Biz ona giderdik," dedi. Ebu Bekir, "Allah'ın ona ecir vermesini istedim. Kesinlikle ben, Ebu Talib Müslüman olsaydı, babamın Müslüman olmasından daha fazla sevinirdim. Çünkü onun Müslüman olması senin gözünü aydın ederdi," dedi. Hazreti Peygamber, "Doğru söyledin," dedi. Hazreti Ömer'le Abbas arasında bu konuda geçen kıssa. Bedir gününde Abbas, diğer esirler arasında esir düşmüştü. Onu esir eden Ensar'dan bir zattı. Abbas'ı, "Seni öldüreceğiz," diye tehdit etmişti. Bu tehdit Resulullah'ın kulağına geldiğinde, "Ben bu gece amcam Abbas için uyumadım. Ensar, onu öldüreceğiz demişlerdi," dedi. Hazreti Ömer, "Ben Ensar'a gideyim mi?" deyince, Hazreti Peygamber buna izin verdi. Böylece Ömer, Ensar'a giderek onlara, "Abbas'ı bırakınız," dedi. Onlar, "Hayır, Allah'a yemin ederiz ki onu bırakmayız," dediler. "Eğer Hazreti Peygamber'in onu bırakmanıza rızası varsa ne dersiniz?" deyince, "Eğer onun rızası varsa al götür," dediler. Ömer de Abbas'ı aldı götürdü. Abbas, Hazreti Ömer'in evine girdiğinde ona, "Ey Abbas, Müslüman ol. Allah'a yemin ederim ki senin Müslüman olman, babam Hattab'ın Müslüman olmasından bana daha sevimli gelir. Bu, Resulullah'ın senin Müslüman olmanı arzuladığını görmemden dolayıdır," dedi. Abbas bir hususta Ömer'e ısrarda bulunarak, "Ey müminlerin emiri, acaba Hazreti Musa'nın amcası Müslüman olup da sana gelseydi ne yapardın?" dedi. Hazreti Ömer, "Ona iyilik yapardım," dedi. Abbas, "İşte ben de Muhammed'in amcasıyım," deyince Ömer, "Ey Ebel Fadıl, sen ne sanıyorsun? Allah'a yemin ederim ki senin baban benim yanımda babamdan daha sevimlidir. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in senin babanı benim babamdan daha fazla sevdiğini bildiğim için onun sevgisini kendi sevgime tercih ederim," dedi. Abbas Hazreti Ömer'e geldi. Ona, "Hazreti Peygamber bana Bahreyn'i vermiştir," dedi. Hazreti Ömer bunu kimin bildiğini sorunca, Hazreti Abbas bunu Mughire bin Şube'nin bildiğini söyledi ve gitti Mughire'yi getirdi. Mughire de bu hususta şahitlik etti. Fakat Hazreti Ömer sanki Mughire'nin şahitliğini kabul etmediği için Hazreti Abbas'ın istediğini vermedi. Abbas, Hazreti Ömer'e karşı şiddetli ve kaba bir şekilde konuştu. Hazreti Ömer, Abbas'ın oğlu Abdullah'a, "Ey Abdullah, babanın elinden tut," dedi. Ebu Said el-Hudri'nin Medine'de ölenler hakkındaki rivayeti. Hazreti Peygamber, Medine'ye geldikten sonra birimiz ölümle pençeleştiğimizde Hazreti Peygamber'e gelir, haber verirdik. O da ölmek üzere olanın yanına gelerek ona af talebinde bulunurdu. Hasta öldükten sonra beraberindekilerle dönerdi. Bazen de oturup defnedilinceye kadar beklerdi. Bunun Hazreti Peygamber için meşakkatli olduğunu görünce, "Bundan sonra onu çağırmayalım.
Hasta ölünce ona haber

0: böyle yaptık. Oraya cenaze yeri denmesinin sebebi budur. Çünkü cenazeler hep oraya götürülürdü. Hazreti Peygamber de orada namazlarını kıldırırdı. Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'ya olan sevgi ve saygısı. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma'nın huzuruna geldi ve "Ey Fatıma, Allah'a yemin ederim ki Peygamber yanında senden daha sevimli kimseyi görmedim. Allah'a yemin ederim, babanın vefatından sonra yeryüzünde senden daha fazla saygı ve sevgi beslediğim kimse yoktur," dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Zümer suresinden devam ediyoruz. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Kur'an-ı Kerim, İslam bir nurdur. O yüreğe girdiği zaman orada bir itminan hali olur, rahatlar. Müslümanın yüzüne baktığınız zaman ve kafirin yüzüne baktığınızda korku verici bir olay olduğunda birinde itminan hali görürsünüz, huzur hali görürsünüz, ötekinde endişe görürsünüz. Yüzlerden insanların huzur ve saadetini anlarsınız. Bir tekke düşünün, orada abidler, zahitler var, helalinden kazanıyorlar, akşam geliyorlar, orada evradı, ezkarı var, mücahedeleri, cihatları var, helalinden çocuklarına kazandıklarını götürüyorlar. Böyle bir tekke ortamındaki huzuru düşünün. Bir de şöyle bir lokal düşünün, orada insanlar lüks arabalarla geliyorlar, kızı arıyor, bir bara gitmiş, orada bir kavga olmuş, yaralanmış. Hanım başka bir yerde, manikür parası, pedikür parası, yetti yetmedi, kavga, münakaşa, ne kadar çok veriyorsa yetmiyor yine. Çünkü kanaati işin başında kaybetti de orada bir kabz hali görürsünüz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın yaşandığı yerde orada bir huzur, itminan hali olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim mana aleminden gelmiştir. Ruhumuzu da Allah Azze ve Celle ve nefektu fihi min ruhi buyuruyor. Ruh da yine mana dünyasından geliyor. Allah Azze ve Celle bizzat insana ruhu kendisi ilka ediyor. O halde oradan gelen ruhu yine oradan gelen Kur'an-ı Kerim tatmin eder, teskin eder. O Kur'an'ın okunduğu, yaşandığı yerde huzur hali görürsünüz. Bir mektepte, medresede İslami ilimlerin ya da bir alimin kitaplarının okunmuş olduğu yerde akşam insanlar, talebeler toplanırlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, o alimin eserini okurlar, mektuplarını okurlar. Orada huzur görürsünüz ama öte tarafta bir kumarhanede, eğlence yerinde insanlar paralarıyla girerler, cesetleriyle oradan çıkarlar. Ayyaş olarak yolda yıkıla yıkıla berbat bir halde çıkarlar. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah'ın yüreğini İslam'a açmış olduğu kişi ki o fehde de hidayete ermiştir. Allah Teala yüreğini açtıysa fehu ala nurim min rabbi. Rabbinden bir hakikat, Rabbinden bir ışık üzerinedir. O nerede olursa olsun bir kandil gibi gittiği yere ışık verir, nur verir, onu götürür. Onun olduğu yerde karanlık olmaz, zulümat olmaz. Onu görürler, ondan feyiz alırlar, yüzüne bakarlar. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Secdenin izini, nişanını onun alnında görürler. Yani Müslüman, madem ki cennete dair bir arzusu var, şevki var, dünyada kazanır, şımarmaz, kaybeder, üzülmez, bela gelir, musibet gelir. Bilakis o bela ve musibet evhamı alır, kederi alır, yalın kılıç kendisi ortada kalır. İşte o zaman Rabbine yönelir. Bu adamla küfür cephesinde olan, haramdan kazanan, sabaha kadar meyhanelerde Allah'a isyan eden bir adamın yürek durumu aynı olur mu? Elbette olmaz. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Burada مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ muzafı mahzuftur. مِنْ تَرْكِ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'yi hatırlamayı, zikri, Allahu Ekber'i terk ettiğinden dolayı kalpleri kas katı kesilen, kararan o adamlar, onlara veyl olsun. Yani onlara veyl olsun diyerek Kur'an-ı Kerim yazıklar olsun onlara. Çünkü kalbine, yüreğine ihanet ettiler. Bu yürek huzur isterdi, saadet isterdi. O da elâ bi zikrillâhi tadmainnul kulûb. Kur'an-ı Kerim'le insan saadet erebilir. Ramazan-ı Şerif geliyor şimdi. Şöyle dersten, mutaladan boş kaldığınız zaman da iftara doğru alıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okurken yalnız başınıza bir kenar, bir köşe buldunuz, bir ağacın altında Orada Kur'an-ı Kerim okurken kalbinize sanki semadan huzur ve sekinet boşalacak. O sekineti, o huzuru, saadeti hiçbir yerde bulamazsınız, bulamayacaksınız. Çünkü kalp onu istiyor. Gıdası Kur'an-ı Kerim, gıdası evrat, ezkar. Allah Teala da buyuruyor ki kalbine ezkarı, evradı sokmayan, kalbini evrat ve ezkardan mahrum bırakan, oradaki hastalığı, sıkıntıyı ilaçla tedavi etmeye çalışan, kararan o yüreklere veyl olsun. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onların hastalığı zikri terk etmek, tedavisi de zikre dönmek olacak. اُولَٰئِكَ فِي ظَلَالٍ مُب۪ينَ Fi harfi ceri içine alıyordu, zarfiyet anlamı vardı. Onlar, ne kadar melek görseniz, önde görseniz, toplumun lideri gibi zannetseniz bile fi dalalin mubin, apaçık bir dalaletin içindeler. Sanki dalalet bir çukur, onlar da o çukurun içine düştüler, orada kayboldular. Oradan insanlığın ruhunun öldüğü o anaforlardan feryat ve figanları geliyor onların. Fi dalalin mubin, o dalaletin açıklığı herkes anlar. Bu hayatın yaşanmaz olduğunu akıl sahibi, izan sahibi olan herkes anlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki şimdi iki tane yürek var. Bir tanesi evradına, ezkarına, Kur'an'a, namaza devam ediyor. Orada bir rahatlık hali, itminan hali var. Ötekisi ise Kur'an'a, evrada, ezkara düşman, tekkeye, medreseye düşman. Orada bir daralma hali var. Huzur, keyif yok. Eve geliyor, kız bir tarafta bağırıyor, oğlu bir tarafta. Evi büyük, kocaman, 3 tane televizyon var. Oğlu orada maç izliyor, kızı burada magazin programı, kendisi haber izliyor. Hanımı da ayrı bir yerde, borsada hissesi varsa onları takip ediyor. Kendileri oturup da evde, ailede o huzur ve saadeti bulamıyorlar. Neden? Çünkü فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ O evde

Allah'ı koymamışlar, yani Allah'ı Azze ve Celle'yi zikretmediklerinden bu mahrumiyete maruz kalmışlar. Peki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihem methaniye takşa'irru minhu culudullezine yakşavuna rabbehum. Kalbinizi neyle selamete ulaştıracaksınız? Kur'an-ı Kerim'le. İşte ondan bahsediyor. Allahu nezzele ahsenel hadis. En güzel sözü o indirdi. Kalbinize deva arıyorsanız, daraldınız, bir yere düştünüz, oradan çıkmak istiyorsanız Allahu nezzele ahsenel hadis. En güzel söz onda. Yani gidip de elbette psikiyatristlerin, psikologların yapacakları vardır. Onların da söyleyecekleri vardır. Fakat sizi onlar kurtaramazlar. Ehsenel hadis Kur'an-ı Kerim ise o zaman onu öğreneceksiniz. Rahatlamak için, huzura selamete ermek için Kur'an-ı Kerim'den hizbiniz olacak. Kur'an-ı Kerim'den evradınız olacak. Akşam sabah onları okuyacaksınız. Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben müteşabihen. Nasıl indiriyor onu? Müteşabih bir kitap. İçinde kıssalar birbirine benziyor, ayetler birbirine benziyor. Bir ayetin söylediğini başka bir ayet nakzetmiyor. Bir de mesaniye, mesna kelimesinin çoğulu mesani, yani çok tekrar edilen, çok tekrar edilen, içerisinde tekrarlar var Kur'an-ı Kerim. Tekrar derken yani biz onları normal bir anlama, bir manaya yabancı olan tekrarlar olarak almıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bazı meseleler var ki onlar belli hikmetlere bağlı olarak ikinci defa zikrediliyor. İşte yani Allah Teala kıssaları anlatıyor. Kıssayı bazen uzun anlatıyor, bazen kıssa anlatıyor. Neden anlatıyor? Tekrar tekrar getiriyor. Orada bir hikmet var. O hikmeti ancak o kıssa üzerinden siz topluma, insanlara ifade edebilirsiniz. Onun için orada zikreder. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de bunları görürsünüz. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ اَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rabbine karşı edebi kuşanan, kemali, kemal sahibi olan Müslümanlar, onlar, onların derileri تَقْشَعِرُّ مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ titrer. Yani ayet-i kerimeyi duyduğu zaman kendinden geçer Müslüman. Rabbin kelamıdır. O kelama muhatap oluyor. Hani bir bakıyorsunuz böyle sahneye, şarkıcı çıktığı zaman zavallı tabii. Aa, zavallı, sefil gruplar. Nasıl kendinden geçer gibi bağırıyor o kızlar, feryat ediyorlar. E siz de öyle olabilirdiniz. Kur'an'ı tanımasaydınız. Velillahil izzetu ve resulihi. Eğer izzeti Allah'ın ve Resulü'nün yanında bulmasaydınız, siz de öyle o soytarıları gördüğünüz zaman kendinizden geçer, bir takım anlamsız, manasız, insan onur ve şerefini ayaklar altına alan ifadeleri sizler de söyleyebilirdiniz. İnsan olmanın şerefini, haysiyetini biz Allah Resulü'ne imanda bulduk. Ona teslimiyette bulduk. Onun için bu şerefi pazarlık konusu yapmayacağız. Allah Resulü'nden almış olduğumuz izzet ve itibarı kimseyle, canımızı bile isteseler, onu pazarlık konusu yapmayacağız. Çünkü ölene kadar insan ve Müslüman olarak kalacak. O halde emaneti sahibine iade edeceğiz inşallah. Orada böyle kendinden geçiyor zavallı. Çünkü zihninde ona farklı bir mana vermiş. Zannediyor ki dinleyince başka olacak, kendinden geçecek, geçiyorlar. E peki o soytarının sözü öyle dinlenir de yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin sözü nasıl dinlenir? Hakiki manada bir Müslüman. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihem methaniye takşa'irru minhu culudullezine yakşavuna rabbehum. Yani Müslüman o kelamı dinlerken kendinden geçer, başka bir aleme gider. Thumma telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Önce titrer, sonra bir bast hali oluşur, kendine gelir, itminan ve sükunet haline, makamına ulaşır. Kalbi Allah'ı zikrederken öyle nur tepelerine, selamet limanlarına ulaşır ki dünyada hiçbir yerde hiçbir manzara gördüğü zaman o selamet

hali kendisinde olmaz. Böyle insanlar bazen daraldığı zaman dağa çıkarlar, yeşili görürler, deniz kenarına giderler, suyu dinlerler, bir derenin kenarına otururlar, suyun akışı onu dinlendirir, rahatlık verir ona. Ama Kur'an-ı Kerim ona bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, bir mümin nazarıyla gelip teslim olan, dinlerken bulmuş olduğu selameti başka hiçbir yerde bulamayacaktır. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِهِ مَنْ يَشَاءَ. İşte Müslüman olursanız Allah'tan ve Kur'an'dan alacağınız nasip budur. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ. Onların ajansları var, ajanslarında şarkıcıları, türkücüleri var. Onlarla insanları rahatlatmaya çalışıyorlar. Onun için kocaman şirketler bakıyorsunuz, şarkıcıları, dansözleri çıkarır, kendi işçisine, çalışanına onlarla eğlendirerek keyif vermeye çalışır, rahatlatır, daha fazla onların çalışmasını temin edecek. Bu şekilde bunun için yapar, konserleri düzenlerler. Allah Azze ve Celle de ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ. İşte Allah Teala, onun size ihsanı, hidayet burada. Huzur ve selamet arıyorsanız Kur'an-ı Hakim'in okunmuş olduğu platformlara geleceksiniz. Ya da oturacaksınız, rahlenizde Allah'ın kelamı olacak. Yehdi bihi men yeşâ. Dilediğini onunla hidayete ulaştırır. Diledikleri dilerse ulaşır tabi. Diledikleri önce onlar dileyecekler, sonra Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'le selamete taşıyacak. Ve men yudlillahu fema lehu min had. Eğer Allah Teala birisini dalalete sürüklediyse, peki bu sürükleme nasıl oluyordu? Felemma zagu ezagallahu kulubuhum. Onlar dalaleti istiyorlar, ısrar ediyordu. Sonra Allah Teala onları dalalete sevk ettiyse, fema lehu min hadin. Artık kimse bunları o dalaletten alamaz, kurtaramaz, selamete taşıyamaz. Efemen yetteki bi vecihi su'el azab. Kafirden bahsediyor, sonra Müslümanı nazara verecek. Buyuruyor ki kafir cehenneme atıldı. Cehenneme atıldığı zaman en şerefli organı yüzü. Yüzünü korumaya çalışır. Efemen yetteki bi vecihi su'el azabi. O azaptan, cehennem narından yüzünü korumaya çalışan adam yevmel kıyameti, bununla cennet nimetlerine nail olan birisi, hiç cehenneme girmeyen birisi aynı olur mu? Elbette olmaz. Onlara, cehennemde yüzünü ateşten koruyanlara zebaniler diyecek ki, vakile, yani onlara zebaniler tarafından şöyle bir ses gelecek: vakile lizzalimine zûku mâ kuntum teksibûn. Dünyada kazandıklarınız, şirkiniz, isyanınız, konseriniz, oraları fuhuş alanlarına çevirmiştiniz. Geçen bir üniversiteden öğrenciler geldi. Hocam dedi, festival yaptılar bir şirket adına. Üniversitede sonra gittik, orada rakı şişeleri vardı. Daha ahlaksızlığa, daha büyük ahlaksızlığa delalet eden, işaret eden, zinaya işaret eden bir takım şeyler vardı. Onları aldık, fotoğraflarını çektik, sonra rektöre götürdük dedik. Dedik ki ona, işte çağdaşlık adına, ilericilik adına açtığın o alanlarda bunlar yapıldı, senin neslin bunları yaptılar, bunları sen de ortaksın dedik. وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوكُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Dünyada yaptıklarınız, o yaptıklarınızın burada hesabını verin, onlara söylenecek. Yani bakıyorsunuz bir yerde bir rektör var, yani önceden bir hassasiyeti var. A cemaatine mensup, B tasavvuf mektebinden geliyor. Ama adam bir yerde en üst derecede ya da birinci derecede sorumlu olunca sanki konjonktür diye bir esas var. Bir kırmızı kitap var. Konjonktür kitabı diyor ki ona, şunlara şunlara yol vereceksin, bunlara bunlara müsaade edeceksin. Öyle mi? O zaman Allah Teala da size verdiğim nimetleri bana İade edin diyor işte. Verdim bunları size. Adam olun diye verdim. Tam Müslüman olun diye verdim. Şimdi onları iade edin. Kezzebellezine min kablihim fe etâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, senden önce de İslam'ı tekzip edenler, peygamberleri reddedenler vardı. Şimdi bunlar da
aynı masalları okuyorlar.

Dün onlar taşın üzerine çıkıp Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini reddediyorlardı. Bugün ekranda yapıyorlar, podyumda yapıyorlar. Şimdi yaz geliyor, festivaller olacak, yaylaları. Cenab-ı Hak aşağılarda şehirde daraldıysanız yukarılara çıkın. O yeşil alanda, güzel havada bana o nimeti, o nimetlere muhatap olun. Allah Teala'ya şükredin. Onun için yaylalar vardı. Şimdi o yaylaları günah alanlarına, masiyet arenalarına çevirmişler. Çıkıyorlar, oralarda dans ediyorlar. Şarkıcılar, kadehler vesaire. Her dönemde bu inkar olur. Her dönemde inkar farklı şekil ve surette insanlara arz edilir. Kezzebellezine min kablihim. Yani Kureyş'ten önce de reddedenler, inkar edenler vardı. Fe'etâhumul azâbu min haysu lâ yeş'urûn. Anlamadıkları, düşünmedikleri yerlerden onlara azap geldi. Müslümanlar olarak İslam'a temessük etmezseniz, bütün mevcudiyetinizle ittiba etmezseniz, öyle bir yerden o bela gelir ki hiç düşünmezsiniz. Düşünmezsiniz. Gelmiyor mu? Geliyor işte. Düşünmediği yerde niye geliyor? Müslümanlar bu meseleleri teferruat görüyorlar. Teferruat görürseniz Allah Teala sizi böyle yapar işte. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Azze ve Celle onlara el-hizye, zilleti tattırır. Eğer İslam'ı bütünüyle yaşamazlarsa fil hayati dünya, dünya hayatında zillet var. Bugün 1,5 milyarlık alem-i İslam'ın yaşadığı gibi. Neden? Allah Teala buyuruyor. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Kafirler vasıta olur. Amerika vasıta olur. Pentagon vasıta olur. Allah Teala şeriatından uzaklaşan Müslümanlara فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Yani şimdi bir Marksist bir anlayış var. Onlar kazanınca İsrail niye sevinir? İsrail'in karikatürünü gördünüz değil mi? Gördünüz. Peki niye sevinir? İsrail'in arz-ı mevud diye bir şey var değil mi? Oralara ulaşacak, alacak, vilayat-ı şarkiyeyi alacak, Suriye'yi alacak. Peki neden bütün Suriye'de Müslümanlar cihadı bir noktaya kadar götürürken IŞİD denen adamları çıkardılar ortaya? Şimdi Müslümanlar nereye aldılarsa bunlar geliyorlar, arkadan onlara saldırıyorlar. Orada Müslümanlar belki devlete doğru gidiyorlardı. Neden bunları çıkardılar? Eğer orada İslami bir yapılanma olursa, Türkiye'de, Mısır'da, Filistin'de yarın bir İttihat İslam olur. Yahudi geldiği yerden denize dökecekler. Arz-ı mev'ud, kendisine vaat edildiğini söylediği o topraklara ulaşma imkan ve ihtimalini kaybedecek. Adamın dini bu kardeşim. Adam Nil'den ta senin Urfa'na kadar gelecek, oraları alacak, Güneydoğu'yu alacak. İsrail, yani oradakilerin kara gözüne, kaşına hayran olduğundan dolayı mı seviniyor? Neden seviniyor? Yani Kürtlerin devleti olsun, bunlar da bir devlet kursunlar, ne güzel olur. Bunu mu istiyordur? Şimdi 4 ayrı yerde Kürtler yaşıyor. Suriye'de yaşıyor, Irak'ta yaşıyor, İran'da yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Yarın bir Kürt devletinin kurulması demek, Orta Doğu'da bitmeyen bir savaşın başlaması demektir. İran'la, Türkiye'yle ve diğer devletle. Peki buralar savaşarak ne olacak? Güçlerini kaybedecek. İşte İsrail gelecek. 100 sene önce Filistin'de Arap devleti kuracaklardı. Osmanlı gidecekti. İngiliz askerleri geldiği zaman ellerinin içi patlıyordu İngiliz askerlerini alkışlarken Arap Müslümanlar. Öyle alkışlıyorlardı. Abdülhamid haindi o zaman. Çünkü Filistin topraklarını kendi üzerine almıştı. Onun mülkiyetindeydi. Biliyordu ki oraya gelecek Yahudiler 10 liralık yere 100 lira verecekler. Alacak Yahudi üzerine. Arap da zannedecek ki 10 liralık yeri 1000 liraya sattım, 100'e sattım. Başka yerden daha güzel yerler alacak. Öyle alacaklardı diye Abdülhamid Han Hazretleri o toprakları üzerine almıştı. Şimdi aradan bir asır geçti. Filistin ne halde? Kurdu mu devletini? Kurabildi mi? İslam dünyasına Osmanlı'dan sonra huzur ve saadet geldi mi kardeşim? Osmanlı bu toprakları idare ederken buralarda petrol yoktu. Arap'ın petrolü yoktu. Çölü vardı, devesi vardı, kumu vardı. Osmanlı

Anadolu buğdayını alır, oraya gönderirdi. Ama Osmanlı bir muhafızdı. Tam 4 asır Afrika'yı bekleyen bir muhafız. Osmanlı vardı diye Afrika'ya kuzeyden giremediler, güneyden vurdular. Peki Osmanlı çekilince kapıları kırılan bir han gibi her tarafından girdiler alim-i İslam'a. Diledikleri yer için karar çıkarıyorlar, orada operasyon yapıyorlar. Bir İslam devletinin direnme hakkı var mı? Selahiyeti var mı? Yetkisi var mı? Dün Arapları Osmanlı'yı bölerken nasıl bir tuzağın içine çektiyse şimdi Kürtleri aynı tuzağın içine çekiyorlar. Ve ardından bitmeyen bir savaş başlayacak bu coğrafyada. Müslümanlar birbirlerini öldürecekler, birbirlerini katledecekler. Ya Allah diyor ki beni dinlerseniz inna hazihi ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmet olacaksınız, tek devlet olacaksınız. Müslümanlar da diyorlar ki hayır ya Rabbi, seni dinlersek o zaman tek bir devlet olmamız gerekiyor. Biz Yahudi dinleyelim, hepimizi ayrı bir devleti olsun. Peki hepinizi ayrı devleti olursa dünyada böyle maskara olursunuz. Maskara olursunuz. Diledikleri zaman gelirler, operasyon yaparlar. İşte birisi oranın masalına takılmış, biri buranın masalına takılmış. Alemi İslam, ırkçılık hastalığı dünyada bitti kardeşim. Batı'da bitti. Adamlar birleşiyorlar. Avrupa Birliği diyorlar. Almanlar, Fransızlar birbiriyle şu kadar zaman savaştılar. Şimdi kalkıyorsun Almanya'dan Fransa'ya giderken fark etmiyorsun. Avrupa'da bir devletten diğerine girerken arada sınırda bir kulübe bile yok. Onu bile kaldırmışlar. Yani adamlar bütünüyle bunu yok etmişler. Irkçılığın onlara getirdiğini 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda gördüler. Ne kadar insan kaybettiler. Ama İslam dünyasında Marksistler eliyle bunu sürekli körüklüyorlar. Kur'an'ı anlamayan Müslüman da onun kuyruğuna yapışmış. Oradan hadi bakalım nereye kadar gidersek oraya kadar gidelim diyor. Alem-i İslam'ı büyük bir felaket bekliyor kardeşim. İşte Mısır. Mısır'ın dirilişi belki onlarca yıl sonraya kaldı. Yarın Türkiye bu İmam Hatip okulları kapatılırsa bu ümmet bir daha belini doğrultamaz. Doğrultamayacak. Suriye'dekiler şimdi Türkiye'yi soruyorlar. İki akşam önce görüştüm oradaki arkadaşlarla. Yani en azından Türkiye'ye gelebiliyorduk diyor. Biz buraya geldiğimiz zaman bize terörist muamelesi göstermiyorlardı. Ama yarın biz hastamızı götürebilecek miyiz? Orada bir yer var. O kapı bize açık diyebilecek miyiz? Yoksa Mısır'ın Gazze'ye yaptığı gibi kapılar bizim yüzümüze kapanacak mı? Biz burada derdimizle, sıkıntımızla baş başa kalacak. IŞİD bir taraftan, Nusayri İran bir taraftan bu vuruş devam edecek mi? Yani böyle oyunlar var, alem-i İslam üzerinde oynanıyor. Ama Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e bu zaviyeden bakmayı siyaset görüyor. Siyaset zannediyor. Zavallı Müslüman. Zavallı Müslüman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben Ravza'da namaz kılayım. Ey Ebu Leheb, Mekke'nin Arap Yarımadası'nın idaresini sana bırakayım mı dedi Allah Resulü aleyhisselam. Bıraktı mı? Ebu Cehil'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kabe'de namaz kılayım, kıldırayım. Bundan sonra kanlar akıtılsın, iffetler çiğnensin, dünyanın idaresinin yönetimini sana bırakayım dedi mi peygamber? O zaman biz bunları söyleyince Allah Resulü aleyhisselamın emanetine sadakat göstermiş mi oluyoruz? Yoksa Efendimiz aleyhisselama ihanet etmiş oluyoruz? Müslümanın siyaseti yoksa dini de yoktur kardeşim. Evet biz politikacı olmayacağız. Politik söylemlerimiz olmayacak. Ama bu dünyayı ümmet nasıl idare edecek? Elbette onun ilke ve esaslarını Kur'an'ın talebeleri belirleyecek. İslam alimleri belirleyecekler. Yani ulemamız belirleyecek. Böyle bir dünya olur mu? Hem İslam toplumu, İslam cemaati, İslam devleti diyelim. Ama orada İslam olmasın. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bu acılar bunun için bu ümmet yaşıyor. Bu halde yaşamaya devam edecek. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bir bilseler, bir anlasalar neden bu musibetler bu ümmetin başına geliyor. Her şeyi biliyoruz. Herkesle irtibat kuruyoruz.

Marksistle, dinsizle, eşcinselle Müslümanlar irtibat kuruyor ama Allah'la irtibat kuramıyor bu ümmet. Kur'an'la irtibat kuramıyor bu ümmet. Kur'an'la irtibat kuramadığından dolayı işte bu acılar, bunları görmeye devam ediyoruz. Şimdi bu akşam yine Arakan, Kayseri'de Arakanlı bir tıp fakültesinde okuyan bir kardeşim vardı. Anlatıyor işte. Yine bu akşam orada kamplarda kaç tane Müslüman kızın iffeti, namusunu kirletecekler. Fark eder mi? Müslüman olduktan sonra Arakanlı, Kürt, Türk, Arap olması fark eder mi? Eğer mücadelesi İslam mücadelesi ise, Allah ve Resulü için cihad ediyorsa. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bir bile bilseleydi bu ümmet bunu, işte o zaman yolunu açacaktı. وَلَكَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Kur'an-ı Kerim'in farklı usulleri, üslupları var. Yani yeknesek bir üslup yok. Bazen se'ele sa'ilun diye başlar, bazen vadduha der, bazen elhamdülillahi rabbil alemin, bazen subhanellezi esra diye başlar sureler. Farklı usuller, farklı tarzlar var. Hatiplere, alimlere, konuşanlara, onlara da diyor ki siz de her hafta konuşmanıza işte konuşmamın muhtevası şudur diye böyle klasik cümlelerle başlamayın. Aktif bir tarzınız olsun, daha aktif konuşun. Kur'an-ı Kerim'de farklı tarzlar da var, farklı usuller, usuller var. وَلَكَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Yemin olsun, and olsun ki biz insanlar için bu Kur'an-ı Hakim'de farklı pek çok misaller getirdik. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Darb-ı meseleler var. Neden böyle yaptık? Düşünsünler, tezekkür, tefekkür etsinler. Yani sürekli düşünsünler. Taklitten, atalar dinine ittiba etmekten kurtulsunlar. Kur'anen arabiyyen gayre zî ivecil leallehum yettekûn. Öyle bir Kur'an ki biz bu ümmete rehber olarak verdik. Yani o misaller öyle bir Kur'an'dadır ki Kur'anen arabiyyen, arabi bir Kur'an, gayre zî ivecin, onun içinde eğrilik yok. Yani mustakim bir Kur'an demiyor da eğrilik olmayan bir Kur'an diyor. Mustakim olsa belki ara ara bu çağın ihtiyacını karşılayamayan ayetler var diye insanlar düşünebilirler. Hayır, öyle değil. Kur'an'ın arabiyen, onun sıfatları nedir? Gayre zi ivecin, eğrilik yok, yanlış yok, hata yok. Peki neden bu kadar mustakim, mutahhar, mualla, muazzez bir kitap Allah bu ümmeti indirmiştir? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Umulur ki muttaki olurlar. Muttaki olurlarsa o zaman dünyada problem kalmaz. Muttaki olurlarsa her meseleyi çözerler. Bundan sonra Cenab-ı Hak iki tane adamdan bahsediyor. İki adam üzerinden insanların duruşlarının pozisyonlarını anlatıyor. Bir adam var. O adam köle, efendileri var. Birkaç tane adam, belki 10 tane, 20 tane daha fazla adam, onun üzerinde milkiyet ortaklığı var. Birisi diyor ki bana su getir, öteki sofrayı hazırla diyor. Belki aynı anda çarşıya git diyor, öteki tarlada çalış diyor. Adam şaşırıyor hangisini yapacak diye. Ama sadece Allah'a bağlanan bir Müslüman onun halini anlatırken de Kur'an-ı Kerim bir tane sahibi olan bir köle diyor ki su getir bana, su getiriyor rahat. Sofrayı hazırla, sofrayı hazırlıyor. Yani o gün itibariyle kölelik vardı. Bugün de biz tarihi olarak o vakayı biliyoruz. Onun üzerinden anlatıyor ki müşrik olan kişilerle muahit olan Müslümanların konumlarını. Siz de tarihi veriyi esas alın, onun üzerinden muahitle müşriğin halini değerlendirin. Muahit olan bir Müslüman, o tercih yaparken zorlanmaz. Neden? Çünkü Allah ne buyurduysa ona göre karar verecek. Yani imzayı atarken zorlanmaz, işin yaparken zorlanmaz, işin tercih ederken zorlanmaz. Neden? Çünkü onun Rabbi var. Her adımını, her imzasını Rabbine göre atacak, her mührü Allah'ın rızasına göre vuracak. Dolayısıyla bunun hayatında bir rahatlık ve selamet görürsünüz. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. Bir adam var ki Allah Teala onu darb mesel olarak getiriyor. رجلا فيه شركاء. O adamın ortakları var.
muteşakisun.

0: Niza ediyorlar. Biri su getir diyor, biri ekmek getir. Biri çarşıya git, biri pazara, biri tarlaya git diyor. Ve racülen seleme. Diğer adam ise o zâ selâmetin. Yalnız başına bir tane efendisi var. Kimse ona şunu yap derken başka birisi hayır onun tersini yap diye talimat vermiyor. Selemen li racülin hel yesteviyani mesela. Bu ikisi sıfat olarak, durum olarak aynı olabilir mi? Elbette olmaz. O zaman söyleyin elhamdülillah. Size tevhidi öğreten Allah'a hamd edin. Selâ ilâhe illallah Muhammed Resulullah. Bunu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la öğreten kainatın sahibini tesbih edin, tenzih edin. Bu nimete ulaştıran Allah'a hamd edin. Elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. Ne var ki insanların çoğu muvahhid olmanın ne demek olduğunu bilmezler. Onlar lisan itibariyle muvahhidler ama karar verirken sanki birkaç tane efendisi olan o müşrikler gibi zorlanırlar, daralırlar, öteye beriye giderler. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Onlar zannediyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'la bu destan bitecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat edince yeryüzünde muvahhid kalmayacak. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Ama sen ölünce adın kalacak, onlar ölünce onların adı da ölecek. Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in mirasına Ceziretül Arab mezar olacak. Onun evini, onun çocuklarını, onun ailesini, Ebu Cehil'in düşüncesini Mekke'de o değerde, şirk değerinde, şirk vasatında temsil eden kimseler kalmayacak. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Öleceksiniz, kabir alacak. Sonra diriliş, sonra Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü عِنْدَ رَبِّكُمْ Rabbinizin huzurunda تَخْتَصِمُونَ. Yani herkes delillerini getirecek. Burada اِنَّكُمْ hem Efendimiz Aleyhisselam'a hem İslam düşmanlarına hitap ediyor. Siz geleceksiniz, talip cihetiyle kafirler daha çok olduğundan inneküm diyor, onlara konuşuyor. Siz geleceksiniz Allah Teala'nın huzurunda tahtasimun. Orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam delillerini ortaya koyacak. Şu kapılara defaatle gittim. Allahu Ekber dedim, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Ama kapıları yüzüme kapattılar, reddettiler ya Rabbi. Biz vazifemizi yaptık, biz İslam budur dedik. İslam sadece Allah'a teslimiyeti, tevhid sadece ona ittibayı anlatır. Söyledik ama kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. İşte kıyamet günü bütün bunların hesabının da görüldüğü yer olacak. Estağfurullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.

0: inatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın. Beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Euzubillahimineşşeytan.

0: mı?
1: Allah Allah.
0: وَنَجْعَلَهُمْ

استغفرك يا رب.

Wow.

وقالت لأخته قصيه

Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

وكذلك نجزي المحسنين.

Allah.

Allah'ım.

0: Allah.
1: La ilahe illallah.

Allah.

0: خطبكما
1: الله الله الله

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ

0: كريم.
1: فجيه

Yakup. Ne gülse mine

قالت إحداهما يا

0: Allah.
1: Allah Allah. Allah.

Evet.

Allah,

Allah.

0: efendim.
1: Allah Allah.

İnne ilâhe.

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Mehmet Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ahlak olmadan dindarlık olur mu?
2: Gerçek manada eğer din ve dindarlık varsa ahlaktan bağımsız ya da ahlaka ait şeylerin eksik olması mümkün değil. Çünkü ahlak dinle kemale eren bir şey. Eğer bir yerde din varsa, dine ait değerler varsa zaten dinin dünyaya yansıyan en önemli özelliği ahlaki anlamda bazı şeylerin ortaya çıkmasıdır. Ancak üzülerek bir şeyi söyleyelim burada. Birçok kavramda anlam daralması yapmışız, tahrif etmişiz kavramları, kavramların etki alanlarını daraltmışız. Öyle olunca da istenilen oranda etkisini ortaya koymama adına bir durum çıkmış ortaya. Ahlak kavramı da böyle. Ahlak kavramını mesela biz iffete indirgemişiz. İffet kavramının sadece kadınla alakadar olduğunun zannına kapılmışız. Kadının iffeti meselesi konuşulmaya başlandığı zaman da sadece başörtüsünü konuşmaya başlamışız. Öyle

olunca da ne yazık ki ahlakın hayatımıza oluşturması gereken etkiden mahrum kalmışız. Ama ahlak aslında hayatımızın tamamını kuşatması gereken bir şeydir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğreniyoruz. Kur'an'ın ahlaki ilkelerinden bunu öğreniyoruz. Yıllar yılı verilen Risalet mücadelesinin oluşturduğu o güzel toplumun yansımalarından bunu öğreniyoruz. Biz tekrardan yeniden ana kaynaklarımıza giderek ahlakla din arasındaki bağı doğru dürüst kurduğumuzda o zaman şu noktanın bir özelliğine vardırmış olacağız meseleyi. Bir Müslüman domuz etini yememe noktasındaki hassasiyeti neyse emanete riayet konusundaki hassasiyeti de ondan az olmayacak. Yetimin hakkını koruma noktasındaki hassasiyeti de en az onun kadar olacak. Kul hakkı meselesinde inanılmaz derecede bir hassasiyeti olacak. Torpil meselesinde, rüşvet meselesinde, kendisine ait olmayan bir yere mesela arabasını park etme meselesinde, yere çöp atma meselesinden tutun, kopya çekmeme meselesine kadar hayatın bütün alanlarında ahlakın olması gereken etkisini oluşturma adına bir gayret verecek. Çünkü bu din bunu oluşturmaya gelir. Eğer bir din ve dindarlık sadece şekli şeyleri koruyor ve hayatın geri kalan kısımlarında oluşturması gereken ahlaki etkiyi oluşturmuyorsa, inanın kimse kusura bakmasın, o din Allah'ın razı olacağı bir din değil. Eğer bu Kur'an daha ta işin başında ahlak dediyse, feveylün lil musallin dediyse, vay o namaz kılanların haline deyip ondan sonra ahlaka ait ilkeleri nazara verdiyse, tartıda, ölçüdeki hakkaniyeti ilk günlerde nazara verdiyse, ahlakla din arasındaki bağlantının ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de unutmayalım, önce el emindi, sonra er resul oldu. El emin olan bir peygambere inandığını iddia eden bu çağın Müslümanları olarak bizlerin de yaşadığımız toplumda emin olarak gösterilmesi bu noktada sadece dostların değil düşmanların bile ha o mu söylüyor o söylüyorsa doğrudur. O dediyse eğer onda herhangi bir yanlışlık yoktur diyecek kadar bir güvenin tesis edilmesi gerekir. Ancak öylelikle bu aziz dinin aziz temsilcileri olabiliriz. O zaman dindarlık dediğimiz o dinin bize yüklediği güzelliğin ahlakla örtüşmesi, ahlaka ait ilkelerin korunması meselesinde istenilen bir kıvamı yakalamış oluruz. Bunu yaptığımız zaman da bu dinin temsiliyeti adına bize yüklenen sorumluluğu aleme yansıtırız ve bu noktada bizden beklenen, bizden istenen neyse onu ortaya koymanın gereğini de yerine getirmiş oluruz.

0: Allah Celle Celaluhu neden kurban kesmemizi istiyor?
1: Bir kere şunu iyice bilelim benim güzel kardeşlerim. Eğer Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyorsa almak için değil, bize daha büyüğünü vermek için istiyor. Çünkü Allah es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şeye. Namazımıza, ibadetlerimize, orucumuza, haccımıza, kurbanımıza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığına rağmen bizden bir şeyleri yapmamızı istiyorsa o bize fayda sağlar. Onun için ibadetlerin bu noktadaki maslahatı, faydası ayrı bir bahistir. İlleti ayrı bir bahistir, hikmeti ayrı bir bahistir. Bunların hepsinin kurban içinde değerlendirilmesi gerekir. Onların hepsi başka alanlara havale edilsin ama biz kurban der demez şu üç şeyi iyice anlamak durumundayız. Kurban kurbiyettir. Yaklaşmak, yakınlaşmak, yakınlaştırmaktır. Kurban teslimiyettir. Teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Kurban fedakarlıktır. Feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Bu her kavramın, her ifadenin üzerinde inanın ki dakikalarca durabiliriz. Çünkü her birinin verdiği mesajlar var. Kurbiyet, yaklaşmak. Allah bize yakın.

Ama biz hayatın içerisinde ne yapıyoruz? Rabbimizden uzak düşüyoruz. Aslında kurbanla o yaklaşma adına bir adım atmış oluyoruz. Yakınlaşmak, hayatımızı yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırmak, uzaklaşan, bazı çıkan hayatımızdan şeyleri bu vesileyle yeniden ortaya koymuş oluyoruz. Aslında her kurban kestiğimizde bu bilinçte olsak bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimize yakınlaşma adına bir vesileye dönüşmüş olacak o kurban. O kestiğimiz kurbanla beraber hayatımızda uzaklaşan nice şey de bu manada farklı bir boyuta gelmiş olacak. Teslimiyettir dedi kurban, teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Ya Rabbi sen benden bunu istedin. Bununla beraber ne istemişsen ben bunların hepsini yapmaya hazırım. Eğer benden daha fazlasını da isteseydin ben onu da yapmaya hazırdım. Çünkü benden istediğin şeyi işte bak yerine getiriyorum. Böyle bir bilinçtir aslında kurban noktasındaki adım. Yine fedakarlık mesela iman eden insanlar olarak bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir biliyorsunuz bu fedakarlık. Ve bu din fedakarlık ister bizden. Kurban da bu fedakarlığın bir boyutu, feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Aslında her kurban bizde şehadet adına da bir şeyleri zihnimizde şekillendirir. Olayın başka boyutları da var. Onlar hepsi bir tarafa dursun. Sadece bu üç meselenin üzerinden biz Rabbimizin neden bizden kurban gibi bir ibadeti istediğini anlayabiliriz. Ya tekrarında fayda var. Kurban kurbiyettir, teslimiyettir ve fedakarlıktır. Bu söylediklerimizi anlayabileceğimiz çok da güzel bir örnek de var karşımızda. O örneğin adı İbrahim ailesi. Hani Mümtehine suresinde Rabbimiz İbrahim ve ailesinde sizin için güzel bir örneklik vardır dedi ya, Usve-i Hasene ifadesini Hazreti İbrahim ve ailesi için de kullandı ya, işte bununla alakalı bir boyut, sadece bununla alakalı bir boyut değil, bununla alakalı olduğu gibi başka şeylerle de alakalı, ama kurban meselesini, ama hac meselesini, ama tevhid meselesini, ama Kabe meselesini anlayabileceğimiz en güzel numunelerden bir tanesidir iman atamız olan Hazreti İbrahim. O Hazreti İbrahim, onun oğlu Hazreti İsmail ve İsmail'in anası olan Hazreti Hacer, üçü bize aslında bu kurban meselesinde Rabbimizin bizden bunu niçin istediğine ait çok güzel bir numuneyi gözlerimizin önüne koymuş olur. Eğer biz kurban ibadetini atamız olan Hazreti İbrahim'den öğrensek biz de feda ederiz. Ne ettik mesela şimdiye kadar Allah için bir şeyleri feda? Bunun muhasebesini yaparız. O kurbanlığı yere kesip onun boynuna o keskin bıçağı dayadığımızda aslında kestiğimiz sadece o kurban değil, bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şey olur. Onun için bütün herkes o kurbanda bir de benim İsmail'imim kim diye bunun da muhasebesini yapması gerekir. Acaba beni Allah'tan uzaklaştıran bir İsmail'im var mı? Bir sevdam var mı yüreğimde? Beni bu manada bazı şeylerden alıkoyan bir şeyler var mı? Buna ait de bazı sorgular bize yaptırması gerekir. Yine yaptırması gereken bir şey, bir ana var ortada, bir ana, o ananın adı Hacer ve o anaya geliyor şeytan, diyor ki İsmail'i götürüyor kesmeye İbrahim. O ananın verdiği cevap çok önemli bir cevaptır. O sadece böyle bir menkıbe ile dillendirilip altından kalkılabilecek bir cevap değil. Üzerinde inanın ki dakikalarca durulabilecek bir cevaptır. İsteyen kimdir bunu? Allah'sa, eğer Allah'sa sana bana ne oluyor? Eğer Allah'sa durdu, akan sular durdu. Zaten o Hacer, o hicretin nazlı gelini, toprağında bir tek ot bitmeyen o vadiye İbrahim onu getirip bıraktığı zaman da "Ey İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun?" dediğinde Hazreti İbrahim dönüp ona Allah'a da diyememişti. O zaman anlamıştı. Eğer Allah'sa bunu sana emreden yürü İbrahim. Allah bizi zayi etmeyecektir. Bunu diyebilmek koca bir imanı gerektirir. İşte o imanın adıdır Haceri iman. O imana bugün sahip miyiz gerçekten? Kurban bayramlarında biraz da bunun muhasebesini yapmamız gerekmiyor mu? Allah'a ulaşan ne etidir ne kanıdır o kestiklerimizin. Ona takva ulaşır. O takva da ancak bu muhasebeyle elde edilebilir. Niye Allah benden bunu istedi? Benim İbrahim gibi bir duruşum var mı? İbrahim'i bir duruşu sergileyebiliyor muyum?
elimde balta.

Daha var mı? Kırmam gereken bir sürü putlar var dışımda, içimde. Onları kırabiliyor muyum? İsmail gibi gerçekten Allah'ın emrine boyun eğebiliyor muyum? Kes baba, beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın diyebilecek bir teslimiyeti ortaya koyabiliyor muyum? Bunu duymuş olmama rağmen bu kurbanlık meselesini gözüm gibi sakladığım evladımın kurbanlık edileceğini duymama rağmen bunu Allah emretmişse bana düşen sabretmek ve bu işe teslimiyet göstermektir diyebilen bir Hacer'in duruşu var mı? Asıl sorgulanması gereken bunlar. Eğer bunları yapabilirsek o kurban bizi de Allah'a yaklaştıran en büyük vesile olur. O zaman o kestiğimiz ve etlerinden istifade ettiğimiz o güzel ibadet sadece bir et bayramına dönüşmez. O sadece işin bir bahşiş boyutudur. Ganimettir aslında o. O ganimettir. Ama o ganimetin arkasından bize verilen asıl ruhun ve bilincin ne olduğunun farkında olarak adımlar atılır. O zaman aslında bayramlar bayram olur, kurbanlar kurban olur. Biz de Allah'ımıza, Rabbimize daha farklı bir biçimde yakınlaşmış oluruz. Kestiğimiz bütün kurbanlar Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olsun inşallah.

0: Allah adilse neden bu kadar zulüm var?
1: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki Cenab-ı Hak yasasız bir iş yapmaz. Her şeye bir yasa koyar ve o yasayı ortaya koyduktan sonra da yapacağı her işi ona göre yapar. Adaletinin bir yasası var, imtihanın bir yasası var, cezanın bir yasası var. Biz bunlara sünnetullah diyoruz biliyorsunuz. Allah'ın yasası Allah'ın kendisini bağlamaz haşa, ama o yasasız iş yapmaz. Onun sünnetinde, sünnetullah'ta ne bir tebdil var, ne bir tahvil var, ne bir değişim var, ne bir bozulma var. Her şeyi bir yasaya bağlı olarak yapar ve o yasaya bağlı olarak yapması da gerçekten kullarına ayrıca bir rahmetinin işaretinin bir göstergesi olarak ortaya çıkar. Şimdi biz sadece meselenin görünen yüzlerine bakarak değerlendirirsek yanlışlar yaparız. Çünkü insanlığın bir filmi var, bu film devam ediyor. Filmin birkaç sahnesine bakıp bu konuda bir şeyler söylemek, bu sahnelerin birkaç tanesinin üzerinden hükümler beyan etmek bizi yanlışa sevk edebilir. Böyle bir insanlık filmi var karşımızda. Bu insanlık filminin en son sahnesi Mahkeme-i Kübra. O Mahkeme-i Kübra'da şaşmaz, şaşırmaz, şaşıtılmaz bir hesap var karşımızda. Hiçbir şey o noktada farklı bir noktaya gitmeyecek ve bu manada o gün mutlak manada adalet ortaya çıkacak. Ancak ister istemez aklımıza gelebilir mesela. Diyelim ki bu kadar zalimler var, zulümler var, haksızlıklar var, kan var, gözyaşı var, tacizler var, tecavüzler var. Niye bu kadar şey varken Allah anında müdahale etmiyor da o zalimleri, o zulümleri nihayete erdirmiyor? İster istemez bu tarz şeyler bazı kardeşlerimizin aklına gelebilir. Ama unutmayalım imtihan yasasını. Diyelim ki zalime anında müdahale edilmiş olsaydı, zulme yeltenene anında bu manada cezası bu dünyada verilmiş olsaydı, o zaman imtihanın bir sırrı kalır mıydı? Demek ki o imtihan yasasına bağlı olarak Allah belli bir biçimde zalimlere mühlet veriyor. Asla Allah ihmal etmiyor, imhal ediyor. Burada bir unutma yok. Burada zalimin tarafında olma haşa söz konusu değil. Biraz onlara mühlet veriyor ki bu mühletin de bazı sebepleri vardır zaten. Birazdan belki bir iki tanesine değiniriz. Netice itibariyle işin nihayetinde Cenab-ı Hak o mahkemeyi kurduğunda hiçbir hesap kimsenin yanına kalmayacak. Yarına kalabilir belki, ertelenebilir belki, biraz gecikebilir belki, ama nihayetinde herkesin hesabı tek tek o hesap sahiplerinden sorulacak. Bunu bir kere aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peki neden mühlet veriliyor?

Alime verilen bu imhal neye bağlı olarak yapılabiliyor? Bunun için birçok şey söylenir. Bir iki tanesine dikkat çekersek eğer, birincisi şu: Allah zalime verdiği mühletle aslında zalimin çetin cezasını, mazlumun ise mükafatını arttırmak istiyor. Zalimin bu noktada yaptığı her türlü zulüm hanesine yazılıyor ve onun karşılığı çok ağır bir biçimde ondan hesabı sorulacak ve bunun her türlü yaptığı zulmünün bedeli ona en ağır şekilde ödettirilecek. Şimdi burada bir şeyi hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. İnanın ki zalimlerin işledikleri o cezaların bedelleri dünyaya sığmaz. Dünyadaki hiçbir mahkeme, hiçbir hukuk, hiçbir ceza sistemi zalimlerin tam anlamıyla cezasını veremez. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir çocuk tacizcisini düşünün. Kaç tane çocuğun hayatını karartmış olsun? Kaç tane mağdur, kaç tane sıkıntıya soktuğu insan olsun? Hayatlar karartmış, dünyaları karartmış. Yarın öbür gün diyelim ki tutuklandı ve bu mahkemede yargılandı ve bir ceza verildi. Verilen o ceza ne kadar adilane bir ceza, ne kadar zalimin işlediği zulmün tam anlamıyla karşılığıdır, ne kadar o mazlumun mazlumiyetinin aslında bedelidir. Mesela o mazlumun o mağduriyetinde yaşadıklarını ortadan kaldırabilecek, vicdanları teskin edecek, kamu olarak da yani toplumsal anlamda da vicdanları teskin edecek ne kadar bir karşılık olabilir? Onun için zalimlerin cezası dünyaya sığmaz. O ahirette verilecek. Asıl o gün o mahkeme-i kübrada zalime bu noktada verilecek, verilecek zaten. Ama bir diğer tarafta da mazlum hiçbir şekilde bu dünyada çektiği sıkıntılardan dolayı o dünyadaki hesaptan üzülmeyecek. Ona orada verilen bedeller, karşılıklar, ecirler, mükafatlar sayıldığı zaman ve önüne serildiği zaman o mazlum dünyada çektiklerinden dolayı derin bir oh çekecek, yürekler teskin olacak, kalp mutmain olacak, akıllar ikna olacak, bambaşka şeyler ortaya çıkacak. Niye zalime mühlet verilir? İkinci sebep şudur: Allah bazen atmaca kuşunu serçe kuşuna musallat eder ki serçe kuşundaki bazı kabiliyetler, istibdatlar ortaya çıksın. Zalimin mazluma olan musallatı aslında mazlumu ayağa kaldırmak içindir. Mazlum eğer belli bir kıvama gelirse, o gördüğü zulümler neticesinde gerçekten o zulümleri, o imtihanları, o acıları yönetebilirse, oradan belli kapılar açabilirse, gördüğü o zulümden dolayı farklı bir biçimde içinde var olan potansiyel ortaya çıkar ve Allah zaten vaat etmiştir yeryüzünü mazlumlara. O yeryüzüne vaat edilen mazlumlar o noktada belli bir seviyeye gelir. Dolayısıyla zalime verilen mühlet böyle bir sebebe bağlı olarak da ortaya konur. Üçüncüsü, ya o zalim anında mesela zulmettiği zaman cezalandırılsaydı, ya sonra pişman olsaydı, iyi bir insan olsaydı, o ceza o anında ortaya çıktığında ne olacaktı? Sıkıntıya uğrayacaktı. Biz mesela bazı zalimler okuyoruz tarihte. Ebu Sufyan zalim birisiydi. Amr İbni As zalim birisiydi. Halid İbni Velid zalim birisiydi. Bu insanlar zulmettiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil'in oğlu İkrime mesela, İkrime İbni Ebi Cehil zalimdi. Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpen, defaatle hakaret eden, defaatle alay eden, defaatle fiili anlamda Müslümanlara işkence eden zalim birisiydi. O anda ceza verilseydi, bugün biz bu atları okuduğumuzda arkalarına radiyallahu anhu eklemezdik, ekleyemezdik. Mühlet verdi onlara. Onlar da bu noktada pişmanlıklar duydular, iman ettiler, o zulümlerden vazgeçtiler, hayatlarının kalan kısımlarını bir mümin olarak yaşadılar. Dolayısıyla böyle bir ihtimal olduğu için Allah o zalime belki zulmünden vazgeçer, belki tevbe eder diye mühlet veriyor. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, başka şeyler de söylenebilir ama bu kadarı meseleyi anlaşılması açısından yeterlidir. Allah adildir mutlak manada. Onun adaletinin tecelli edeceği en önemli şey aslında mahkeme-i kübradır. Ama burada bir husus var ki onu da gözden kaçırmamamız gerekir. Zalim var, mazlum var
Bir de üçüncü

taraf olarak bunları görenler var. Şimdi bunları görenler de bunlarla imtihan ediliyor. Biz de hem zalimle imtihan ediliyoruz, hem mazlumla imtihan ediliyoruz. Zalimin yanında mıyız? Mazlumun yanında mıyız? Zalimin zulmünü engelleme adına bir şeyler yapabiliyor muyuz elimizden gelmiş olmasına rağmen? Yapmıyor muyuz? Zalime buğz ediyor muyuz? Mazluma dua ediyor muyuz? Destek oluyor muyuz? Biz de bunlarla imtihan ediliyoruz. Dünya imtihan yurdu, imtihan yasası bizim için de işliyor ve bu manada Allah'ın adaleti farklı bir biçimde bizim de bu olayın bir tarafı olarak o gün o mahkeme-i kübrada hesabın konusu olma adına bir noktaya getirecek bizi. Dolayısıyla bizim Allah'ın adaletinden asla şüphe etmemize gerek yok. Allah'ın adaleti sorgulanmaz. El-Adil olan Allah mutlak manada mahkeme-i kübrada zalimden mazlumun öcünü, intikamını alacak. O gün zalimler hak ettikleri cezalara, mazlumlar ise hak ettikleri mükafatlara sahip olacaklar. Allah bizi mazlumdan yana zalime karşı olan ve her zaman içinde mazlumun yanında yer alıp bu noktadaki sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin.

0: Anne ve babamın hayatına namazı nasıl taşıyabilirim?
1: Bu soru benim için çok heyecan verici bir soru. Yani düşünebiliyor musunuz? Ortada bir evlat var. Kendisi namaz kılıyor, imanı anlamış, imanı içselleştirmiş. Ama kendi anne ve babası için de yanan bir evlat var. Yani böyle bir evladın değil sadece eli, inanın ki ayağı öpülür. Ben böyle soru soran kardeşlerime zaten bambaşka bir haller sergiletiyorum. Çünkü onlar hak ediyorlar. Kendi anne ve babasının imanı için, namazı için çırpınan her bir çocuk İbrahim Aleyhisselam'ın talebesidir. İbrahim Aleyhisselam'ın inşallah övgüsüne mazhar olacak bir güzellik ortaya koymaktadır. Bir kere bu takdirimi sorunun başında ortaya koymak istiyorum. İkinci bir hususa geçelim. Davet meselesi zor bir mesele benim güzel kardeşlerim. Çünkü davet o kadar ağır bir yük ki o yükü ortaya koyabilmek ve gerçekten davetin ahlakına uygun bir biçimde bazı şeyleri sergileyebilmek kolay bir şey değil. Bu zorluğun yanında bazen taraflar değiştiğinde zorluk biraz daha farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Mesela davet zor, küçüğün büyüğe daveti daha zor. Davet çok zor, kadının erkeğe yani diyelim ki hanımın beyine daveti daha zor. Davet zor, talebenin hocaya, hocanın davete ihtiyacı olmaz mı? Bazen gerçekten hocaların da olur ama talebenin hocaya daveti daha zor. Davet zor mesela, fakirin zengine daha zor. Ve davet zor, anne ve baba yani evladın anne ve babaya yapması daha zor. Ama bu zorluğu aşabileceğimiz çok güzel bir örnek var önümüzde. O örnektir işte Hazreti İbrahim örneği. Hazreti İbrahim inkarcı babasına, Azer'e bir davet örneği ortaya koyarak bu meselede bize rehberlik yapıyor. Onun için anne ve babasının inanç noktasında, ibadet noktasında sıkıntılar içerisinde olan her bir kardeşim, ister bu hanım kardeşim olsun, ister erkek kardeşim olsun, Hazreti İbrahim'in üzerinden bu örnekliliği çok ciddi bir biçimde tahlil ederek, öğrenerek, bu noktada bazı meseleleri iyice anlayarak bu noktadaki mücadelesini devam ettirmesi gerekir. Ama ben yine de bazı böyle birkaç şey somut olarak da söylemek istiyorum. Birincisi şu, böyle kardeşlerime, böyle evlatlarıma diyorum ki ne yaparsan yap, temsiliyet adına güzel bir örneklik ortaya koymaya devam et. Anne ve baban kılmıyor değil mi namaz? Sen halen o noktadaki o temsiliyeti en güzel biçimde sergile. Görsün seni seccadenin başında, yaz görsün, kış görsün, gündüz görsün, gece görsün. Sen o halini devam ettir ve bunları ille de onlara göstermek için değil, normal zaten, normal bir şekilde ben bir evde namaz kılarken nasılsam o şekliyle onu yansıtma adına da bir gayretle bunu devam ettirme mücadelesini ver. Çünkü temsiliyetin etkisini başka hiç

hiçbir şey ortaya koyamaz. Dolayısıyla özellikle namaz kılan çocuklarımız anne ve babalarına bu manadaki temsiliyeti daha farklı bir biçimde ortaya koymanın gayretini vermeliler. İkincisi, sözü çok zayi etme ama yeri ve zamanı gelince saygıyla onları davet et. İkide bir söyleme, çünkü küçüğün büyüğe bu tarz sözleri ters tepebilir. Ama fırsatı kolla, böyle iyi bir zamanda muhabbetle, aynen Hazreti İbrahim gibi. Velev ki baban sana oğulcuğum, canım kızım demesin, sen yine ona İbrahim vari ya ebeti babacığım diyerek hitap et. O muhabbeti en güzel bir biçimde kullan. Çünkü bir evlat olarak senin anne ve babana muhabbeti yansıtman onların kapalı kapılarını açacak. Kalplerinin üzerindeki perdeleri Allah'ın izniyle aralayacak. Onun için buna sen elinden geldiğince gayret et. Üçüncüsü, özel gün ve geceleri maneviyatın arttığı zaman dilimlerini birer fırsata çevir. O günde umumi bir maneviyat oluşur. Diyelim ki Ramazansa mesela, bir cuma gecesi ise mesela, bir mevlid gecesi ise mesela, işte 3 aylar başladı, 3 aylar oldu. Regaib gecesidir mesela, Miraç gecesidir mesela. Bir gecedir ve o gecede umumi bir maneviyat oluşur. Sen de o maneviyat ortamını bir fırsata çevir ve o maneviyat ortamlarını kullan. Yani her zaman söyleyip aranızdaki ilişkileri zedeleyeceğinize günü, zamanı, zemini iyice gözle, ona göre bunu söyle. Dördüncüsü, yakın çevrenden namaz kılanlardan yardım al, sen söyleme, onlara söylettir. Mesela annen namaz kılmıyor ama teyzen namaz kılıyor, teyzenden yardım al. Baban namaz kılmıyor ama deden kılıyor, dedenden yardım al. Amcan kılıyor mesela, amcandan yardım al. Yani etrafta, böyle ailen içerisinde namaz kılanlar kimse, sen kendin babanın ya da annenin karşısına bu meseleyle alakalı ikide bir çıkma ama onların böyle sözüne itibar ettiği ailenin diğer fertlerinden bu manada yardım al. Beşincisi, annenin ve babanın yollarını dışarıdan salih insanlarla kesiştir. Mesela bir arkadaşının babası var, güzel, namazına dikkat eden birisi. Bir ortam oluştur, işte ailelerinizi tanıştırıyormuş gibi mesela. Getir o arkadaşının babasını babanla tanıştır. Gir babanın koluna, bir gün bir hocanın yanına götür, hocayla tanıştır. Bir sohbete, işte o özel gün gecelerde mesela, işte bir şekilde o manada bir vesileyi kullan, getir oradaki bir ortamla tanıştır. Ama bir şekliyle dışarıdan biriyle, salih ve saliha olan birisiyle anne ve babanın yollarını kesiştir ki o kesiştirmenin belki de senin bile tahmin edemeyeceğin güzelliklere vesile olabilir. Altıncısı, bazen özel notlar, bazen özel hediyeler, bazen özel mesajlar onlara ulaştır. Annen için mesela evlilik yıl dönümü diyelim ki önemliyse, bir hediye al annene ve o hediyeyi alırken de güzel bir not düş oraya. Bir kitap hediye et mesela. Babanın doğum gününü yap mesela, gözet. O doğum gününde bir kız evladı olarak, biliyorsunuz kızlar babalarına karşı biraz daha farklı bir şeyleri vardır. Babalar da erir yani o iltifat, o muhabbet karşısında. Ama bunu kullanmanın bir yönüyle imkanını bul. Mesela onun ceketinin cebine küçücük bir not yaz, koy. Hiç babana söyleme de zaten. O gitsin iş yerine, elini daldırsın, bir baksın ki o bizim oğlan bize bir not yazmış. Belki o anda tesir etmeyecek bir şey bir müddet sonra tesir edecek. Ama bunları biz beşer planında vesileleri kullanmak durumundayız ya, bunu kullanalım. Yedincisi de şu, bu sonuncusu, asla umudunu kaybetme ve onlara her daim dua et, Allah'tan hidayet ve selamet iste. Kalpler Allah'ın elindedir, umut olduğu müddetçe de o duadan geri durmadan bunu devam ettir. Netice itibariyle sen böyle yanan bir evlat olursan Allah senin yürek yangınını onların hidayetine vesile kılacaktır inşallah. Onun için bu manadaki mücadeleni devam ettir. Hiçbir zaman sebeplerden, vesilelerden geri durma. Duanı da daim et. Senin bu manadaki bu ızdırabın anne ve babanın hidayetine ve selametine vesile olacak inşallah. Benim son duam şu olsun.
Cenab-ı Hak hem bizi evlatlar

olarak hepimizi, hem de anne ve babalarımızı, hem de bütün sevdiklerimizi, hem de dostlarımızı, hem de bütün ümmeti Muhammed'i namazı daha farklı bir biçimde anlayan, algılayan, hayatına taşıyan, hayatının esası kılan insanlardan eylesin ve namazla hayatlarımızı dirilten, namazla ayağa kalkan, namazla bu noktadaki o şuura ve bilince eren bahtiyarlara hepimizi dahil eylesin.

0: Argo konuşmaktan nasıl kurtulurum?
1: Ne yazık ki bir yara, hem de toplumsal bir yara bu benim güzel kardeşlerim. Dillerimizin ayarları bozulmuş. Argo, küfürlü sözler havada uçuşuyor. İnsanlar normal konuşurken bile farkında olarak ya da olmayarak inanılmaz derecede kötü sözler söylüyorlar. Geçenlerde bir kardeşimizle bir yerde oturuyoruz. Arkamızda da yaşça bizden epey büyük bir amca var. Bir şeyler anlatıyor. 3-4 cümlede inanın ki yüzümüz kızarmaya başladı bizim. Yani utanmaya başladık o kullanılan küfürlerden, sözlerden. Ama o amca için çok normal, çok doğal bir şey bu. Ve bugün toplumumuzun büyük bir kesiminde de böyle. Sokakta çocuklarınızla gezmeye korkuyorsunuz. Ailelerinizle bir yere gitmeye korkuyorsunuz. O kadar çok bu manada yaygınlaşılmış ki artık küfürsüz bazıları hiç konuşamıyor. Hele hele o küfürlerde kadını eksene koyarak yapılan şeyler, yani burada benim size anlatamayacağım şeyler ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. İnanın ki toplum olarak çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden böyle, niçin bu kadar ayarlar bozuldu noktasında meseleyi sorguladığınızda geliyorsunuz aslında. Yani küfür sanki mizahın bir konusuymuş gibi anlaşılıyor toplumda. Küfür delikanlılığın, cesaretin ölçüsüymüş gibi anlaşılıyor. Çok ilginçtir. Mesela diyelim ki toplumun önünde olan birisi, diyelim bir siyasi lider, konuşunca eğer böyle küfürlü konuşuyorsa, kabadayılık şeklinde konuşuyorsa bu toplumda karşılık buluyor. Bakın bizim mesela komedi adına çevrilen filmlere, insanların güldüğü birçok şeyin altında küfür var. Böyle bir şey mümkün mü bir İslam toplumunda? Yani nezaketi, zerafeti öncellemiş bir peygambere iman etmiş olan bir toplumun asla emin olun kabul etmeyeceği bir şeydir. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki mümin böyle olamaz. Mümin dilinin ayarını bozmuş olamaz. Allah Resulü söylüyor. Mümin asla lanet okuyucu değildir. Mümin kötü iş yapan değildir. Mümin kötü söz söyleyen değildir. Allah Resulü'nün sözü bu. Ama inanın ki şu hadis, Müslim'in kader babında geçen bir hadis, birçoğumuzun hayatına hiç dokunmayacak mesajlar bunlar. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık demek ne demek? Mesela fasık adama kız verilmez aslında. Yani düşünün, dilinin ayarı bozulmuşsa bir insan, o insanın hayatın içerisindeki o sözlerinin bedeli böyle ağır bir bedel. Ama o kadar toplumda yaygınlaşmış ki bunları söylemenin emin olun hiçbir anlamı olmuyor. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır şey bulunmaz. Allah-u Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyenden nefret eder. O sen alışarak söylediğin sözler var ya, her kullandığın söz Allah'ın nefretini kazandırtıyor. Allah'ın nefretini, böyle bir nefret senin üzerinde. Bu ilahi bir gazap aslında. Niye bugün hayatta işte bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Biraz da bu noktada meseleyi ele almamız lazım. Yine Efendimiz diyor ki insanlar diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden yüzüstü ateşe atılırlar mı? Ne geliyorsa başlarına, Allah Resulü onu söylüyor aslında, dillerinin yüzünden geliyor. Çünkü dillerin ayarları bozulursa o bozuk ayarlar o insana birçok şeyi yaptıracak. Böyle olunca da başka şeyler ortaya çıkacak. Peki benim güzel kardeşlerim, nasıl bir ölçü bulacağız? Nasıl kurtulacağız bundan? Soru da zaten buydu. Yapılması gerekenler şunlar. Birincisi, argo söz ve davranışın Allah katında kötü bir şey olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. Burada bir kere bir bilinç uyanmalı bize. Alışkanlık bile olsa her söylediğimiz o sözün bize bir vebal yüklediğinin farkında olmalıyız. Ve Allah'ın hoşnut olmadığını, Resulullah'ın bundan razı olmadığını, hoşnut olmadığını bilmek durumundayız. Eğer buna kendimizi inandırırsak dillerimize bir ayar gelecek. Yani dillerimizi terbiye etmiş olacağız. İkincisi, argo söz ve davranışları dinlememeli, böyle konuşanlara karşı hoşnutsuz tavrımızı belli etmeliyiz. Yanımızda birisi söylüyor. Ya kalk terk et orayı. Terk edemiyorsan uyarma, imkanı varsa uyar, aman şu sözleri benim yanımda söyleme de. Bunu da yapamıyorsan hoşnutsuz olduğunu göster. O hoşnutsuzluğunu göstermen de bir tepkidir zaten. Bunu yaparak aslında toplumda bu kötü hastalığın izale edilmesini, giderilmesini sağlamak durumundayız. Üçüncüsü, bakın önemli bir nokta burası. Toplum önünde olan sanatçı, aydın, alim, siyasetçi, her kimse argo konuştuğunda ona olumlu değil menfi tepki göstermeliyiz. Küfürlü konuşmayı cesaret olarak görmemeliyiz. Delikanlılığın işareti değildir bu. Aslında bu ölçüsüzlüğün işaretidir. Yani en basit ifade söylüyorum. Şimdi bu argo meselesini konuştuğum bir yerde ben de ölçüsüz bir şey söylemeyeyim ama inanın ki bu asla delikanlılık işareti değildir. Falanca hocayı dinliyor mesela bazıları. İşte hoca ayarsız konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Vaaz kürsüsünde, vaaz kürsüsüne yakışmayacak şeyler söylüyor. Cemaat orada gülüyor. Orada farklı bir tablo var ve o vaazın güya taliplerini arttırıyor. Bu toplum inanın ki İslam toplumu kodlarından uzaklaşmıştır. Bir hoca, bir vaaz veren birisi, bir nasihatçi, bir tebliğ insanı, bir davetçi en fazla buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü bize bunu öğretti. Ne olursa olsun biz asla, toplum bunu kabul ediyor, bunu istiyor, bu karşılık buluyor diye bu tarz şeyleri yapmamalıyız. Yapanlara da tepki göstermeliyiz. Dördüncüsü, dilimizi sürekli terbiye etmeli. İnsanları cennete ve cehenneme sürükleyen en önemli vesilenin dil olduğunu unutmamalıyız. Eğer bunu hatırımızda tutarsak ayarlarımızı korumuş oluruz. Sonuncusu da şu, dilimizi kötü sözlerle değil güzel ve hayırlı sözlerle meşgul etmeliyiz. Tekbirle, tesbihle, evratla, tehlille, yani güzel şeylerle. Dil ne kadar güzel şeyler söylerse o kadar güzele odaklanır. Eskiden büyüklerimiz mesela yanlış bir şeyi söyleyecekken bile o kelimeleri seçerlerdi. Mesela yalan demez, doğru değil der. Niye? Dilim ona alışmasın. Dilim öyle bir şeyle buluşmasın. Bu noktadaki hassasiyet işte kaybedilen o dil ayarını insana kazandırtır. Ve dil ayarı eğer doğru kurulursa Allah'ın izniyle dilden çıkan her güzel söz de bize sevap olarak yazılır. Allah dilini, gözünü, kulağını koruyanlardan etsin hepimizi.

0: Asr-ı saadet dışında örnek bir İslam toplumu var mı? Yoksa Allah bizden imkansızı mı istiyor?
1: Asr-ı saadet dediğimiz dönem malum aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yılı ve onun arkasından gelen Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz 30 yıl. Yani 53 yıllık zaman dilimidir. Asr-ı saadet dediğimizde onu kastederiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebubekir geliyor. 2,5 yıllık hilafet süreci var. Onun arkasından Hazreti Ömer geliyor 10,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Osman geliyor 12 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali geliyor 4,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hasan geliyor 6 ay. Toplam 30 yıl oluyor. Zaten Efendimiz bunu çeşitli hadislerde de söyledi. O 30 yılın sonrasından da kan emici ceberrut sistemler başlayacak ki artık neyin başladığını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi o dönemden sonra Asr-ı saadet benzeri hiçbir dönem olmadı mı? Böyle bir genelleme yapmamız doğru mu? Elbette ki değil. Evet, asr-ı saadet gibi olmadı ama asr-ı saadete benzer dönemler oldu. Asr-ı saadette çıta çok yüksekti. İnanılmaz bir çıta. Hani Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in

söylediği bir söz var ya, ondan sonra işte hilafete geçtiğinde, ey Ebu Bekir dedi, bize yaşanmaz bir örnek bıraktın. Gerçekten asr-ı saadet çok farklı bir yerdedir. Zaten insanlığın varabileceği en kamil nokta olduğu için o nokta nihai bir hedef. Ama ona benzer dönemler ara ara oldu. 14 asır boyunca hiç olmadı demek ümmete haksızlık olur. Yani bu noktada o haksızlığa bizim düşmememiz gerekiyor. Mesela Emeviler döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yezid, Kerbela'da neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Harre vakası nasıl bir vaka onu biliyorsunuz. O Yezid'in oğlu 2. Muaviye kısa da sürse bir hilafet süreci ikinci bir asr-ı saadet gibi bir meltem estirdi İslam coğrafyalarında. İnsanlar bir anda peygamber günlerinde olduğunu zannettiler. Yani böyle bir zaman dilimini yaşattı ikinci Muaviye. Düşünün nasıl bir şey. Yine Emeviler sürecinde işte İslam'ın 5. Raşid halifesi olarak isimlendirilen ya da 2. Ömer diye isimlendirilen Ömer İbn Abdülaziz dönemi bir ikinci asr-ı saadet dönemi gibidir. 2,5 yıl boyunca hilafette kalan Ömer İbn Abdülaziz, Emevilerin yıktığı ve derinleştirdiği nice yarayı o kısa zaman içerisinde tamir etmiştir. Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi'nin sadece dostlara değil düşmanlara bile nasıl bir örneklik ortaya koyduğuna şahit oluyoruz. İster Emeviler döneminde olsun, ister Abbasiler döneminde olsun, ister Selçuklar döneminde olsun, ister Osmanlılar döneminde olsun, dönem dönem asr-ı saadete benzer süreçler yaşandı ve insanlar bazen zekat verecek kimseler bulamadılar. Adaletle yönetildiği için adalet meselesinde hayran oldular. Bu dönemlere mesela eklememiz gereken bir dönem var işte 8 asır süren ama hepsi değil belli dönemlerde asr-ı saadetin yaşandığı bir süreç olan Endülüs. Endülüs'teki o medeniyetin içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi burada şu hakikatten kendimizi uzak tutmamamız gerekiyor. 250 yıldır ümmet çok ağır imtihanlar yaşıyor. Son 100 yıldır bu imtihan bizim için, bu memleket için çok daha farklı. 20-30 yıl sonunda da geldiğimiz noktada özellikle Müslümanların bazı temsiliyet adına yaşadıkları zafiyetlerden dolayı bir umutsuzluk insanlara gelip insanların hayatını kapladı. Ve olmaz ya o tarihteydi bir daha olmaz ya bir daha yaşanmaz noktasında. Ama tarihin bir kaidesi var benim güzel kardeşlerim. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Eğer yaşanmışsa tarih yaşandığını da çok iyi biliyoruz. Bir efsane, bir mitoloji, bir hayal mahsulü değil. 53 yıl boyunca bir asr-ı saadet modelinden bahsediyoruz. Ve saydığım diğer modellerden bahsediyoruz mesela. Bunlar yaşanmışsa bir daha yaşanacağının göstergesidir. Onun için bugün karanlığa bakarak umutsuzluğa düşmemizin hiçbir anlamı yok. Asr-ı saadet yaşanmışsa ki yaşanmış bir daha yaşanabilir. Bize düşen bu yaşanmışlığı üretme adına bir gayret ortaya koymaktır. Peki asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan en önemli şeyler neydi? Temelde üç tane şey vardı biliyorsunuz. Tevhid, adalet, meşveret. Bu üç şey iki şeyle desteklenmişti aslında asr-ı saadette. Muhabbet ve merhamet. Beş tane temel kod üzerinden konuşuyoruz. Dikkat buyurun asr-ı saadeti. Eğer tevhid varsa, adalet varsa, meşveret varsa, muhabbet varsa, merhamet varsa o toplum adı ne olursa olsun ve hangi mekanda, yörede, coğrafyada olursa olsun Allah'ın izniyle asr-ı saadet modelidir o model. Onun için bizim yapmamız gereken şey belli aslında. Yani tarihe ya da bugünkü bazı şeylere takılıp da moralsizliğe düşecek bir durumumuz yok. Ben şu anda kalbimi, yüreğimi, bedenimi Medineleştirme sorumluluğumu taşıyorum. Medineleştirdim mi kalbimi, yüreğimi? Medineleştirdim. Sonra hanemi, ailemi, evimi. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Eğer bu ikisini yaptımsa ve diğer bugün bu noktada ızdırabı olan Müslümanlar da bu adımları atarlarsa evler medineleştiğinde toplum medineleşecek. Toplum medineleştiğinde devlet medineleşecek. Devletler medineleştiğinde alem medineleşecek. Yol bu. Dolayısıyla asr-ı saadete varacak olan şey benim yüreğimden başlıyor. Yüreğime asr-ı saadeti getirip koyduğumda, evime koyduğumda gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden gelecek. Onun için bir kez olan bir kez daha olur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmadan
olabileceğine

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah bizi yaratırken büyük bir taklit yeteneğiyle yarattı. Hep maymunu taklitçi filan görürüz de, taklitçi hayvan. İnsan 40 maymundan daha fazla taklitçi. Eğer Allah bize taklit etme yeteneği vermemiş olsaydı, biz annemizin elinde kaşığı görüp kaşık tutmayı 70 yaşına kadar öğrenemezdik. Annemizin, babamızın bardakla su içmesini görüp suyun bardakla içileceğine 50 yaşında belki gelirdik. İnsanoğlu da bardak kullanmayı daha

yeni yeni öğreniyor olurdu. Öyle bir meziyet, öyle bir taklit yeteneği vermiş ki Allah-u Teala, doğuyoruz, yürüyenleri görüp bir sene sonra yürümeyi öğreniyoruz. Çevremizde konuşulan sözleri dinliyoruz, aynı sözleri taklit ediyoruz. Hangi dil konuşuluyorsa etrafımızda onu öğreniyoruz. 5-10 sene sonra başka bir dilin konuşulduğu bir yere naklediyorlar bizi. O dili duya duya onu öğreniyoruz. Bu taklit etme, gözümüzün gördüğünü, kulağımızın duyduğunu kopyalama yeteneğimiz, Allah-u Teala'nın insanoğluna lütfettiği en büyük nimetlerdendir. Bu taklit etme yeteneği zayıf olan bazı insanlar, toplumun alt tabakalarında, sürünen bölümlerinde kalıyorlar. Dil kursuna giden, ama orada o yabancı dili 6 ayda konuşamayan birisinin eksikliği zekadan değil, belki zekadan da olabilir ama ana eksikliği, onun önünde kıvrılan dudak hareketlerini taklit edemeyişinden kaynaklanıyor. Biz bu mukallitliğimiz, taklit etme yeteneğimiz sayesinde de Kur'an okuyoruz. Önümüzdeki hocayı taklit ediyoruz. Ağzını şöyle aç diyor, öyle açıyoruz. Bakıyoruz, o dudağını nerede kıvırıyorsa biz de orada kıvırıyoruz. Açık bir şekilde Allah'ın büyük bir nimetiyle karşı karşıya olduğumuz belli. Taklit yeteneğimiz. Sigara içenler de başkasını taklit ederek bu işe başlıyorlar. Şu anda hiç kimse sigara içmemiş olsa, yeniden sigara içmenin bu düzeye gelmesi için 200 sene lazım. Ama doğan çocuklar, annelerini, babalarını, dayılarını, çevresindeki insanları sakız almaya gittiği bakkalı sigara içerken gördüğü için, 1, 2, 5, 20, 100 gördükten sonra o da askere gidince efkarından sigaraya başlıyor. Hiç sigara görmemiş birisine ne askerde ne hapishanede sigaraya başlattıramazsınız. Kimse ilk denek olmaz. Daha önce denenmiş, tecrübe edilmiş, göz tokluğu, kulak tokluğu sağlanmış şeyler taklit ediyor. Bir çocuk anne baba demeyi yeni öğreniyor. Bana ver, beni tut demeyi daha yeni öğreniyor. Bildiği bütün kelime sayısı 30 tane, 40 tane. Sövmeyi nasıl öğreniyor? Sövmenin içeriği hakkında hiçbir bilgisi yok. Sinirlenince 2 yaşında çocuk küfredebiliyor, değil mi? Ağır sözler söylüyor. Yaşı başı o sözü söylemeye uygun değil. 20 yaşında belki sövse o sövmenin içeriğiyle ilgili hani boşalmış olduğunu söyleyebiliriz. 2 yaşında bu sövmenin ne anlama geldiğini de bildiği yok zaten. Sinirlenince böyle söylenir olduğunu kimden öğreniyor? Babasından, annesinden, dayısından, abisinden öğreniyor. Bir çocuk ıslık çalmayı kimden öğreniyor? Islık çalan dayısından, abisinden öğreniyor. Babasından öğreniyor. Eğer onun büyükleri sinirlenince la havle ve la kuvvete illa billah diyen bir aile olsalardı, o çocuk da sinirlenince sövmek yerine la havle ve la kuvvete illa billah diyecekti. Demek ki biz mukallitlik yönümüz, gördüklerimizi, duyduklarımızı taklit etme yönümüz etkisinde kalarak bu sayede namaza alışıyoruz. Bu sayede Kur'an okuyoruz. Bu sayede yemek yiyoruz. Bu sayede konuşuyoruz. Bu sayede kötü işler yapıyoruz. İyilik ve kötülüğü bizden öncekilerden görerek yapıyoruz biz. Evet, sıfırdan da yapılır.
Ama bu

2 yaşında olmaz, 20 yaşında olmaz. İşte verdiğim örnekte olduğu gibi hiç sigara olmayan bir dünyada sigaranın toplumsal bir afet haline gelmesi en az 200 seneyi bulur. Çünkü şimdi bu hale 400 senede geldi. Şu asıllı, bu asıllılar derken bu hale geldi. Bu nedenle kardeşler, biz örneklik konusunu dinimiz ve insanlığımız için en gerekli konulardan birisi olarak algılamak zorundayız. Kimi örnek gördüğümüz ve bizden sonrakilerine nasıl örnek olduğumuz, kıldığımız namaz kadar muhasebesini yapmamız gereken bir konudur. Bir annenin çocuğuna saatlerce Allah korkusundan, takvadan, cennetten, cehennemden bahsettiğini düşününüz. Karşısına alıp saatlerce bilgi verdiğini düşününüz. Bunu bir kenara koyalım, o çocuğu eğitme konusunda. O annenin ablasıyla, kız kardeşiyle bir misafirlikte 10 dakika bir araya geldiklerinde o çocuğun onları nasıl izlediğini bir de bir kenara koyunuz. Bir 10 saat o çocuğa İslam terbiyesi vermiş olsun o anne, bu bir kaset. Bir de 10 dakika ablasıyla, kız kardeşiyle, yani o annenin en yakını, bütün balatalarını gevşettiği, elbisesini rahat bıraktığı, rahat konuştuğu en yakın insanı, ablası, kız kardeşi vesaire, kimse, onunla 10 dakika nasıl dikizlendiğini o çocuğun önünde bir kenara koyunuz. Kesinlikle o ikinci 10 dakikadır eğitim süreci. O çocuk teyzesiyle annesini bir arada gördüğünde nasıl görüyorsa eğitim odur. Öbür okunan kitaplar vesaire, geç onları, geç. Kendimizden ölçüm yapalım. Bir abdest öğretmek için kendimizi çocuk kabul edelim. Birisi bize abdest öğretiyor. 10 saat bize anlatıyor. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, nesi varsa ibadeti bize tanıtıyor. Kitaptan da gösteriyor. Böyle bak, birinci şart, ikinci şart diyor. 10 saat abdest eğitimi gördük. Git şimdi abdest al. Bir de 2 dakika abisini abdest alırken görsün bir çocuk. Hangisi daha kolay abdest alır? Taklit eden daha kolaydır. Namaz. Bir ilmuhal kitabında 30-40 sayfadan aşağı anlatılması mümkün değil namazın. Ama kılındığında 2 dakikadır. 2 rekatlık bir namaz 2 dakikada kılınır. Bir çocuk 30 sayfalık bir kitabı ders olarak okumakla mı onu taklit edebilir? 2 dakika babasını namaz kılarken görünce mi namazı taklit eder? Secde ne demek? Eller, dizler, alın, burun yere gelir. Eller açılır. Ayaklar dik tutulur. Bu tarif mi kolay? Nasıl secde ettiğine bakmak mı kolay bir insanın? Bisiklet binmek bile taklitle, beceriyle öğrenilebilir. Burada benim bisiklet binmeyi tarif etmem ne işe yarar ki? Kim öğrenebilir? Bu nedenle çocuk eğitirken, bir, iki, biz birilerinden etkilenirken, örnekliğin, insan yetiştirmenin en kolay ve en kestirme yolu olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunun için çok açık, çok net, hiç münakaşasız bir iddia ileri sürüyorum. Yaz aylarında 3 ay çocuk boş kalıyor. Bu 3 ayda bir camiye gönderin. Hocanın ona İslamiyet'i öğretmesi mi çocuk için daha yararlı? Babanın onu yanında gezdirip
3 ay onunla baş başa kalması mı daha yararlı? Baba işine gücüne gidecek gene ama. İkinci seçenek daha yararlı. Ama küçük bir ayrıntım var. Ezan okununca camiye giden babaya baba diyorum ben. Öbürü baba değil. Geçindirme memuru. İş çalışıyor. Onun üzerinden bir aklama yapılıyor bir paraya. Eve getiriliyor. Eve peynir alınıyor. Bu, yani buna baba denmez. Bir çocuğun 3 ay ezan okunur okunmaz babasının camiye gittiğini görmesi, velev ki baba ile camiye gidip o caminin bahçesinde top oynasın, zararı yok. Bu görsel eğitim, hocanın ona 200 tane öğrencinin arasında İslam'ın şartlarına say 1, 2, 4, 5 namaz bunlardan bir tanesi demesinden 1000 defa daha yararlıdır. Eğitim zaten o değildir, öbürü öğretimdir. O öğretim şimdi kitaptan, CD'den, her yerden yapılıyor zaten. Ama 200 tane çocuğu camide eğitmek zorunda olan hocanın o çocuklara namazı gösterme imkanı yok camide bile. Onları saf için dizse akşam olacak zaten. Tam namaza 10 dakika kala hadi gidin evinize deyip onları gönderiyor. Tam namazı göstereceği esnada camide tutamıyor onları. İhtiyarlar zaten imamı da linç eder o çocukları camide tutsa. Biz öğretmekle eğitmeyi karıştırmış bulunuyoruz. Öğretmek çok kolay. Şu ülkede kaç kişi namazın 2 rekat olduğunu bilmiyor. Rükû yapmayı bilmeyen var mı? Ama camiye gelen yok. Bilmiş olmak, eğitilmiş olmak anlamına gelmiyor. Ehliyet alan pek çok insan motoru söküp yapmayı da biliyor üstelik. Ama hayatta tornavida tutmadığı için becerip arabayı 5 santim öteye de götüremiyor. Bırak arızasını yapmayı, tekerini çeviremiyor. Lastik çeviremiyor. Bu nedenle biz örnek insanların hayatımızdaki etkisini yeni bir gözle izlememiz lazım. Burada çok geniş bir açıdan baktığım için örneklerimi de geniş açılardan vermek istiyorum. Şimdi kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 120 bin kişiden daha büyük bir kalabalığı 23 senede mücahit, müttaki, zahid, abid olarak yetiştirdi. Cihat meydanlarında İlk saflara koştular. Gece uyanık geçirdiler. Önlerine konan çeşit çeşit yemeklerden sadece karnını doyurup ayakta duracak kadar olan yediler. Fazla yemediler. Önlerine dünya kondu, ayaklarıyla teptiler. Böyle bir kadro yetiştirdi. Burada kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece karnına taş bağlayan, açlıktan taş bağlayan, eski elbiseler giyen, meziyeti, yeteneği ve gösterimi bu olan bir peygamber olsaydı, o zaman ashab-ı kiramda da temel karakter aç kalmak olacaktı. Meydanlarda cihat eden birisi bulunamayacaktı. O toplumun içinden Halid bin Velid çıkamazdı. O toplumdan Sa'd bin Ebi Vakkas çıkmazdı. Eğer Peygamber aleyhisselam Efendimiz gözyaşları içerisinde Kur'an okuyan, Kur'an'la baş başa kalınca yemeği içmeyi hatırlamayan, 24 saat Kur'an okuma zevkiyle tatmin olmak isteyen bir peygamber olsaydı, o 120 bin kişi sabahtan akşama kadar Kur'an okuyan kimse olacaktı. Ne çocuklarını, ne insanlığı İslam'a kazandırma dertleri bile olmayacaktı. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kopyası olmaya çalıştılar. O elinde kılıçla, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, korkmuyorum, gelin diye

haykıran bir delikanlı gibi, 60 yaşında elinde kılıçla meydana çıkan bir peygamber olduğu için, Halid İbni Velid onu kopyalayacak bir şey buldu. O, Kur'an okumaya başladığında, bütün dünyayı unutan birisi olduğu için, ashab-ı kiram onu kopyalayıp Kur'an okudular. O, evine gittiğinde, ailesine ve çocuklarına karşı, en merhametli insan olduğu için, ashab-ı kiram, çocuklarına ve ailesine karşı merhametli olmayı öğrendiler. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadece bir yönüyle sivrilmiş birisi olsaydı, sadece iyi kılıç kullanan, kahraman birisi olsaydı, ashab-ı kiram da cengaverler olup, Çin'e kadar gitmişlerdi o zaman. Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, masum, Allah'ın muhakkak insanlığın kopya etmesini istediği, örnek almasını istediği bir peygamber olduğu için, evinde en güzel eş, çocuklarına, torunlarına karşı en güzel baba, en merhametli dede, Allah'ın kitabını önüne koyduğunda, gözyaşlarına boğulan bir kari, namaza durduğunda dünyayı unutan bir abid, eline kılıç aldığında, o kılıçla taşı bile bölecek kadar yiğit bir kahraman, öbür taraftan ticaretten anlayan, insani ilişkilerden anlayan, insanlığın muhtaç olduğu meziyetleri, yetenekleri olduğu gibi kendisinde teşhir eden bir peygamber olduğu için, onu dinleyenler arasında iyi konuşma yapanlar, iyi siyasetçiler, İyi tüccarlar, iyi kahramanlar, iyi Kur'an okuyanlar, her şeyden bir nüve çıktı. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tam bir örnektir. Tamdır. Kardeşim, kılıç kullanacak birini mi arıyorsun? Muhammed aleyhisselam. İyi hatip, güzel konuşan birisi mi? O. Güzel Kur'an okuyan mı? O. İyi bir koca mı? O. İyi bir dede mi? O. Her meziyette bir numara. Kıyamete kadar onu kopyalamak isteyen, kendisine ait meziyetleri ortaya çıkarmak isteyen, onun önüne oturduğunda, bütün o meziyetleri yaşayan birisini karşısında bulacağı için, Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar insanlığa yetecek bir örnektir. Ama o örnekten yetişmiş örnekler %100 değildir. Hiçbir şeyh efendi, hiçbir alim, İmam-ı Azam da dahil, hiçbir mücahit, Selahaddin de dahil, hiçbir mümin, ashab-ı kiram da dahil, %100 değildir. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl %100 oldu? Yanı başındaki Cebrail sayesinde oldu. Sürekli takviye gördü. Vahiy geldi. Bunu böyle yap dendi. Ek bilgiler aldı. Annesinden doğmuş Abdullah'ın oğlu olarak çıkıp, Abdullah'ın oğlu vasfıyla kalsaydı, o da 1-2 meziyette, 3-4 meziyette belki sivrilmiş olacaktı. Cebrail desteklediği için, arkasında Cebrail sürekli onu takviye ettiği için, bizim karşımızda hangi yönüyle tutsan insanlığın en iyisi olan bir Muhammed aleyhisselam buluyoruz. Kime Cebrail geliyor ki ondan sonra? Kime şunu yap diyor ki, kim 3 saat az uyusa sabahleyin abuk subuk konuşmaz ki? Kim uykusuzluğa, kim açlığa, kim baskılara sonuna kadar dayanabilir ki? Bunun için biz ümmeti Muhammed olarak Kur'an'a döneriz. Kur'an bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kamil, yeterli, en güzel örnek olduğunu haber veriyor. En güzel örneğimiz odur. Peki ashab-ı kiramı

attık mı? Hayır. Alimlerimizi uzaklaştırdık mı? Hayır. Şeyhlerimizi, dervişlerimizi, davetçilerimizi yok mu saydık? Asla. Selahaddin'i ezdik geçtik mi? Asla. Ama ne yaptık? Ebu Bekir deyince sadakattan kendimize ders çıkardık. Ömer deyince yiğitlik, şecaat, kahramanlık, siyaset, adalet anladık. Osman deyince varlığımızdan utandık. Haya dersi çıkardık. Ali deyince yiğitlik, fedakarlık anladık. Selahaddin deyince cihad anladık. Ebu Hanife deyince ilim anladık. Zeka anladık. Akşemseddin deyince basiret anladık. Şu kuralı sonuçlandırıyoruz. Resulullah tam sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü arkasında Cebrail var. Ebu Bekir tam değil. Tamdan müthiş örnekler çıkarmış. Ömer tam değil. Eksikli. Ama olan yönleri insanlığa müthiş örnekler çıkarmış. Ebu Hanife ne derse yapılacak hatasız biri değil. Ama peşinden gidenleri kıyamete kadar yetecek ilimle donatacak birisi. Efendiler, bu şu demektir. İnsanın fiziki ve tabii ihtiyaçlarında her ne ihtiyacı varsa Resulullah'ta o vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dükkanına girdin mi? Yok yok. Ne lazım? Dünyalık ahiretin hepsi onun dükkanında var. Ama gözlükçü dükkanında domates bulunmuyor. Bunu kavramamız lazım. Ömer'in dükkanına gittin mi? Ömer'de ne bulursun? Siyaset, adalet, merhamet, şecaat, yiğitlik, dik duruş. Heybetli bir mümin Ömer'de var. Ya Ömer, bu kadar bu büyüklükten sonra şöyle güzel bir Kur'an oku dinleyelim dersen kulakların pas tutar. Bakara suresini 12 senede ezberlemiş. 63 yaşında vefat etmiş. 12 sene bir sure, hadi öbürlerini 5'er senede ezberlese 250 sene yaşaması lazım. Ben 8 yaşında onun ezberlediği gibi 114 tane sure ezber biliyordum. Bu ondan üstün olduğumu, ayağında tırnak bile olacağımı göstermez. Ama Ömer de sana şöyle güzel bir Taha suresi okuyamaz kardeşim. Bu kadar. Ömer'in dükkanında okuma yok. Peki Kur'an okumuyor muydu? Sabahlara kadar okuyordu. Sana verecek kadar değil. Stok yok. Kendi yağıyla dönecek kadar. Ama Kur'an okuyamadı doyasıya. Übey ibn-i Ka'b gibi okuyamadı. Ebu Musa gibi okuyamadı. Fakat Ebu Musa'ların Kur'an okuyacağı toprakları fethetti. Allah ona o meziyeti verdi. Eliyle işaret ettiği her yer İslam'ın oldu. Ah Çin'i gösterse de Çin'de İslam olsaydı. Gözüyle gördüğü yerler İslam'ın oldu. Hilafete geldiği gün Mescid-i Aksa'yı gözüne taktı. 2 yıl içinde Mescid-i Aksa'yı İslam için secde edilir yer haline geldi. İran'ı gözüne taktı. 4. yılda İran'ı İslam'a teslim etti. Bu Ömer'in eksikliğini göstermiyor. Mümkün değil zaten her şey olması. Her şey olması için Cebrail'in peşinde olması lazım. Cebrail yok. Cebrail bir kişiye geldi gitti. Onun dışındakiler o her şeyin bulunduğu dükkandan çok branşlı alışverişler yaptılar. Kimi gitti ondan siyaset öğrendi. Kimi kıraat öğrendi. Subhanallah. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kendisine Cebrail gelmedi. Cebrail'in Kur'an getirdiği Muhammed aleyhisselamın dizinin dibine oturdu. Ondan Kur'an okumayı öğrendi. Allah
Allah ona güzel ses verdi. 3 ay 4 ay sonra, belki 2 ay sonra oturdu kendi evinde Kur'an okudu sabahlara kadar. Sonra geldi mescitte okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilmiş Kur'an'ı Ebu Musa'dan dinlemeye doyamadı bu sefer. Aldı ondan bir fidan, götürdü bahçesinde, koca bahçe yaptı onları. Gece yarısı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Musa'nın okuduğu Kur'an'ı dinlemek için evinden çıktı. Gizlice oturdu kütüğün altında, saatlerce onu dinledi. Sabahleyin dedi ki Ebu Musa, sen bu gece Kur'an okuyordun ya. Evet ya Resulallah, seni dinledim, çok güzel okuyordun dedi. Ya Resulallah, bilsem beni dinlediğini daha iyi okurdum dedi. Bir fidan aldı, o bir fidandan büyük bir bahçe üretti. Übey ibn-i Ka'b, o da Peygamber aleyhisselamdan bir ayet, iki ayet, üç ayet, bir sure Kur'an okudu. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatsı namazını kıldırırken Zamm-ı Sure'de şaşırdı. Ashab-ı kiram sessiz durdular. Rüküye gitti, namazını tamamladı. Selam verdikten sonra döndü. Übey yok mu burada dedi. Buradayım ya Resulallah dedi. Şaşırdığımı görmedin, niye düzeltmedin dedi. Görmedin mi, şaşırdım. Subhanallah. Bir sahabi bir alanda farklılaşmış. Kur'an'a vermiş kendisini. Herkesten çok ezberlemiş. Meziyet bu. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam niye düzeltmedin okuduğumu, yanlış okudum niye düzeltmedin diye sormak durumunda olmuş. Kendisi din getirmiş. Sonra mirasla ilgili bir soru sorulduğunda Ali'ye sorun, Ali'nin kafası bu işlere iyi çalışır buyurmuş. Sen bilmiyor musun ya Resulallah? Sana geldi zaten, ama Ali bu işte uzmanlaştı, matematiğe kafası iyi çalışıyor. İşte biz müminler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle görüyoruz. Onun peşinden gidip ona davet eden, onun dinine çağıran, onun dinini bize öğretmek isteyenleri de böyle görüyoruz. Bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir alim filan konuda çok güzel yetenekleri varsa arı olur, onun bahçesine konar, ondaki yetenekleri alırız. Mesela çok iyi Kur'an okuyorsa önüne diz çökeriz. 5 yaşında çocuk gibi bize bağırsa çağırsa ses çıkarmaz, ondaki Kur'an balını alırız. Ama eğer bu dünyada siyasetin nasıl güdüldüğünden haberi olmayan birisi ise seçim zamanı gidip ona kime oy vereyim diye sormam. O sandık deyince zaten annesinin çeyiz sandığını hatırlıyor. Bu onun ayıbı değil, günahı değil. O çünkü o sandıktan da anlasaydı öyle güzel Kur'an okuyacak biri olamazdı. Resulullah değil ki aleyhissalatü vesselam hem siyasetten, hem ticaretten, hem ahlaktan, her şeyden anlasın. Yok ki. O zamanlı kıtlık yıllarında aç, sefil gitmiş hocaların önünde oturmuş, müthiş Kur'an öğrenmiş. Belki de fıkıhtan bile anlamıyor olabilir. Bülbüller gibi Kur'an okuyup namazda sev secde nasıl yapılacağından da tam müdrik olmayabilir. Bu onun ayıbı, atılmasını gerektirecek bir suçu değildir. Kimse tam değil çünkü. Allah razı olsun, ümmetin en güzel işlerinden, en önemli işlerinden birisinde uzmanlaşmış. Elini öperiz, önünde diz çökeriz, paspası oluruz, hürmet ederiz, ondaki Kur'an'ı alırız. Ama eğer fıkıhtan anlamıyorsa, zekatı bize öğretirken iyice aklımızı karıştırıyorsa onu bir kenara bırakarız. Fıkıh anlayan, zekatı öğretecek, haccı öğretecek birini buluruz. Gideriz onun önünde otururuz. Bir arı saatlerce bir çiçeğin üstünde durursa o eşek arısıdır. İyi bir arı bir çiçekte şöyle, zaten uzaktan onu anlıyor olman lazım senin. Bundan bal var mı yok mu? Gider zıt pıt alıp balı gideceksin. Bu sadakatsizlik değildir. Sadakatsizlik nedir? Sana Allah'ın kitabını öğreten, cennete gireceğin en büyük malzeme

senin gönlüne koyan birisini yok sayman, onu ezip geçmendir sadakatsizlik. Herhangi birimiz ilkokulda bize yazı öğreten öğretmenime saygısızlık olur korkusuyla liseye gitmeyelim dedik mi? Onda alacağımız balı aldık, liseye gittik. Oradaki balları aldık, gittik üniversitede okuduk. Belki hepsi bizim önümüzde talebe olacak hale de gelmiş olabiliriz. Yükselebiliriz. Onları görünce yine hürmetimizi yapar, saygımızı yapar, kendi konumumuzu da koruruz. Şu tavrı yanlış olarak teşhir etmek için söylüyorum. Birisi elimizden tutup içkiyi bırakmamıza vesile oldu diyelim. Minnettarız ona. Allah razı olsun. Bu alim olması gereken birisi değil. Belki de elif cüzü bilmeyen birisi. Allah nasip etti. Tuttu elimizden, kulağımıza asıldı, bir daha bunu içmeyeceksin dedi. Bu insanın bize iyiliği, imanımızı ve sağlığımızı kurtaracak kadar büyük bir iyilik. Allah ondan razı olsun. Bu iyiliğini unuttuğum zaman nankör olurum ben. Ama şimdi bana bu iyiliği yaptı diye, o namaz kılmıyorsa ben de mi namaz kılmayacağım? Onun hanımı açık geziyorsa ben de mi açık gezdireceğim hanımı? O sigara içiyorsa ben de mi sigara içeceğim? Hayır. Hayır kardeşim. Şimdi ben göz doktoruna gittim. Göz doktorunun bana çok faydası oldu. Elhamdülillah gözlük verdi, iyi oldum. Karnım ağrınca da mı ona gideceğim? Yok, nankörlük yapamam ben. Allah razı olsun. Gittim, gözlerim iyi oldu. Karnım ağrıdı ona. Kalbim tıkandı ona. Damar. Böyle bir insan yok ki. Böyle bir doktor yok ki. Tamam. Senin gözüne iyi gelen bir tedavi uyguladıysa Allah razı olsun. Bu iyiliğini unutma. Teşekkürünü et. Ama damarların tıkanınca gözcüye gitme. O onun anlayacağı bir iş değil. Bu dinde de böyle. Biz %100 eksiksiz, hatasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görürüz. Ashab-ı kiram öyle yaptılar. Ashab-ı kiramı nasıl görürüz? Örneğe en yakın örnekler. Ama tam değil. Ne yaparız? Onlarda farklı olan ne varsa alırız. Kardeşler, bakınız 120 bin sahabi var dedik. Açın, bütün İslam kitaplarında alim, namaz öğretebilecek, hac öğretebilecek 7 sahabi var. 7 tane meşhur sahabi var. Öbürleri din bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Bilmez olur mu? Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde oturdular ama kendilerine yetecek kadar biliyorlardı. İbn Abbas'ın olduğu yerde kimse kimseye bir soru sormuyordu. İbn Abbas var orada çünkü. İbn Abbas'a sorulur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde küçük çocuktu o da. Becerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki 50-60 yaşındaki insanlardaki kırıntıları topladı, koca bir mağaza açtı. Herkes de bunu kabul etti. Gayret etti, uzmanlaştı o konuda. Ashab-ı kiram bile, hepsi peşinden böyle her konuda sürüklenilecek insanlar değildi. Ama imanları, şecaatleri hepsinde vardı. İyi de namaz kılarken kahraman olmak yetmiyor ki. Halid İbni Velid radıyallahu anh, bugün eğer bu topraklarda ezan okunuyorsa Halid İbni Velid'in temizliğe temizliğe getirdiği temiz topraklardan ezan geçtiği için bize geliyor. Üstümüzdeki iyiliğini kıyamete kadar inkar edemeyiz. Ama ne diyor? Allah'ın dini için cephelerde hizmet ederken şu namazda şaşırmadan okuyacak kadar iki sure ezberlemeye vaktim olmadı diyor. Şaşırmadan iki rekat namaz kılamamış. Vefat edeceği günlerde bile. Hadi ulan sen daha Fil suresini bilmiyorsun, bizim çocuklar hafız denmiyor ama. Neden? Ona Allah'ın biçtiği rolü çok iyi oynadı o. Onun fethettiği yerlerde sen Fatiha suresi okutabiliyorsun. Yoksa Fatiha değil besmele çektirtmezdi kimse sana orada. O işini gördü, Allah ondan razı olsun. Geldi Übey İbni Kâb, fethedilmiş topraklarda Kur'an öğretti. O da işini gördü, Allah ondan razı olsun. Biz ne yapıyoruz?

birinden Kur'an, öbüründen yiğitlik, öbüründen siyaset, öbüründen adalet, öbüründen edep öğreniyoruz. Sonra öbür nesil geldi. Öbür nesil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ders gören ashab-ı kiramdan ders gördüler. Yine bakıyoruz 70 tane alimden kimse söz etmiyor. Tabi'in nesli 50-100 bin de değil. 300-500 bin kişi ashab-ı kiramı gördü. Ama onlarda da 7 kişi 10 kişi alim. Alimlik başka bir meziyet. Hasan-ı Basri 500 tane değil. Fudeyl bin İyad 500 tane değil. Sivrilince bakıyorsun 7 kişi kalıyorlar, 10 kişi kalıyorlar. Onlardan sonra Ebu Hanifeler geldi. Allah onlardan da razı olsun. Bakıyoruz Ebu Hanife binlerce talebe oturtmuş önüne. Ama 4 tane talebesi sivrilebilmiş. Herkes cuma namazı kılmak için camiye gidiyor. 1000 kişi, 2000 kişi, bir imam, bir müezzin var. 500 tane imam çıkmıyor onların içinden. Çıkmaz zaten. Fıtrata aykırı bu. Şimdi ashab-ı kiram 100 alandan 50'sinde, 60'ında, 70'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ettiler. Onlardan sonra gelenler bu rakamı düşürdü. 40'lara, 50'lere düştü. Ebu Hanifeler de 30'lara düştü. Gide gide düşerek geliyor. Şimdiki bir hoca efendi, şimdiki bir siyasetçi, şimdiki bir şeyh efendi, ashab-ı kiram düzeyinde hiç değil, tabi'i düzeyinde hiç değil, ondan sonraki düzeyde değil, ondan sonraki düzeye yakın. Dolayısıyla ben Resulullah'ı taklit eder gibi bir hocayı taklit edemem. Yanılırım. Çünkü benim hocam gençliğinde siyasetle uğraşsa fıkıhla uğraşamayacaktı. Fıkıhla uğraştı, siyasetle uğraşamıyor şimdi. Bakıyorsunuz hocaların kırdığı potlar, evindeki kütüphane kamyonla taşınmaz. Ondan sonra gidiyorsun, Tanzanya neredir ondan haberi yok. Almanya ile Amerika'yı iki abi ülke zannediyor. Ulan birinin kıtası farklı, yani kıtalardan haberi yok adamın. Bu adamın ilmine hürmetimiz, takvasına hürmetimiz, siyasetten anlamayışını affetmemizi gerektirmiyor. Hürmet ederiz, fıkıh alırız, din alırız, siyaseti anlayandan öğreniriz. Nitekim basiretli, olgun alimler bunu kendileri itiraf ederler. Gidersin saatlerce Kur'an okursun önünde, fıkıh bir mesele sordun mu yavrum onu ben anlamam. Filan hoca efendiye sor onu der. Akıllı birisi böyledir. Bir derviş eğer yeteneği var, etrafındakilere Allah korkusunu aşılıyorsa, Allah ondan razı olsun. Ne mübarek bir iş yapıyor. O basiretli bir insansa, ondan sonra o etrafındaki derviş adaylarına ne der? Yavrum bu iş sadece teheccüde kalkmaktan ibaret değil. Gidin filan hoca efendiden biraz da Kur'an öğrenin. Cuma akşamları kendiniz Kur'an okuyun bari. Filan hoca efendiye gidin, zaruri dini bilgilerinizi, fıkhı öğrenin. Bu onun ayıplı bir durumda olmasını gerektirmiyor. Biz hangi milletin çocuklarıyız? Biz eli kılıç tutmadığı için eli kılıç tutan Fatih'e karşı hürmetkar davranan Akşemseddin'in çocuklarıyız. Sonra İstanbul'u kılıcıyla fethettiğinde asıl Fatih beni yetiştiren bu adamdır deyip şeyhini gösteren Fatih'in çocuklarıyız. Denge budur. Elin kılıç tutamıyorsa tutanın eline hürmet edersin. Senin elin kalem tutmuyorsa kalem tutana hürmet edersin. Hayır. Eğer elif cüzü bile bilmeyen birisine hem siyaset, hem fıkıh, hem gece namazı, züht, her şeyi soruyorsan vay senin haline. Böyle örneklik olmaz.

olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bugüne gelene kadar bu örnekler hep seviye düşürerek geliyor. Ben size şöyle bir örnek vereyim kardeşim. Bir tane cetvel alın. 30 santimlik bir cetvel. Onunla bir ipi 30 santim kesin. Sonra o cetveli bırakın. O 30 santimlik iple onu ölçü alarak bir tane daha ip kesin. Onu bırakın, bir tane daha öbürüyle hep kestiğinizi bir kenara koyun. Son numarayla bir sonrakini 30 santim diye kesin. 10. ipte ölçün bakın kaç santim o. Örnekten örnek, şablondan şablon çıkmıyor. Bir şablondan mesela bunu bir kalıba koyun, aynısını size verir. O kalıptan bir tane daha yapın, aynısını çıkaramazsınız. Milimik farklar çıkar. 10. 20. de tanıyamazsınız bunu zaten. Bunu ashab-ı kiramda da görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl kopyaladılar ama tam olamadılar. Olmaları mümkün değil. Onları kopyalayanlar için aynı şey, bunun ideali nedir? İki şeydir. Bir, esas Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Esas odur. O kopyalanacak. Ben bunu direkt nasıl yapacağım? Önünde oturduğum hocam, dervişim, şeyhim, alimim kimse, onu aracı olarak kullanacağım. Ne aracısı ama? Örneğe ulaşma aracısı olarak kullanacağım. Günün birinde benim şeyhim, bana din öğreten, takva öğreten, zühd öğreten şeyhimin kızının kıyafetini kızıma örnek almayacağım. Senin öğrettiğin Ayşe kıyafetine bu uygun değil. Eğer ben şeyhimin kızının kıyafetini şeyhin öğrettiği ilkelere ters düştüğü halde, Şeyh Efendi Ayşe'nin, Fatıma-tuz Zahra'nın kıyafetlerini bana örnek gösteriyordu. Şimdi kendi kızı böyle olmadı. Ayıp değil ki şeyh için bu. Kesecek mi kızını, ne yapacak? Ayıp değil. Peygamberler de çocuklarına tesir edemediği oldu. Benim şeyhimin kızı böyleyse, benim kızımı ona benzetemem ben. Hatta kardeşler, şeyhin, hocanın, burada size konuşan insanın masasına oturduğunuzda konuştuğu şeylerle bağlantısı olmadığını da görebilirsiniz. Küsüp gitme hakkın yok. Ulan sen geçen hafta böyle dememiştin. Ben sana böyle yap, böyle uygun görüyorum demiyorum ki, Resulullah böyle yapıyordu diyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok fark var ikisinin arasında. Kendimi örnek gösterirsem, Şeyh Efendi kopya benim, peşimden gelin diyorsa, hata ettiği zaman onu köprüden at. Ama Resulullah'ın dediği budur aleyhissalatü vesselam diyorsa, o da senin gibi kul. O da o imtihanı becerip beceremeyeceğinin imtihanında. Kimse masum değil ki. Kardeşler, Allah Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramdan söz ederken memnun olduğunu söylüyor onlardan. Memnun olduğunu, memnun. Razıyım onlardan diyor. Onlar da Allah'tan razı, Kur'an buna şahit. Böyle oldukları halde, görüyorsunuz, nasıl kavga ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl üzdüler. Sonra yeni bir ayet gelip, sizden memnunduk ama, madem peygamberi üzdünüz, vazgeçtik, sizi attık dedi mi Allah Teala? Allah onları insan yarattı. Parayı görünce dayanamadılar. Dedelerinin öldürüldüğünü hatırladığınca dayanamadılar. Birbirlerinin koltuğuna oturmaya kalkınca dayanamadılar. Çocuklarının baskısına tahammül edemediler. İnsandılar. Allah onları meleklerden seçmedi ki. Cahiliye bataklığından çıkardı onları Allah Teala. Peygamberin dizinin dibine oturttu aleyhissalatü vesselam. Ve pırlanta gibi meleklerden daha değerli insanlar çıktı. Herhangi bir sahabi arkadaşlar, herhangi bir melekten daha değerlidir Allah katında. Herhangi bir melek, dört büyüğü de dahil, Ebu Bekir'in rakibi değildir. Ömer'in rakibi değildir. Ömer hangi bataklıklardan çıktı geldi? Cebrail aleyhisselam öyle yaratıldı, öyle gidiyor. Alın teri yok Cebrail'de. Ömer'in alın teri var.

saatiniyken insanlığı kurtaran birisi oldu. Ama Ömer çocuğunu yetiştiremedi diye, Ebu Bekir çocuğunu yetiştiremedi diye onu ayıplayamıyoruz. Ömer Kur'an'ı ezber bilmiyor diye onu ayıplayan olmadı. Çünkü kimse ondan tam olmayı beklemedi. Onlar için bile geçerli olan bu kuralı biz kendimiz için muafiyet noktasında göremeyiz. Bizim için de geçerli bu. Her halükarda kardeşler, bir, biz mukallit bir mahlukuz. Maymundan fazla taklitçiyiz. Taklitçiliğimiz sayesinde dil konuşuyoruz, kaşık kullanıyoruz, yürüyoruz, her işi yapıyoruz. Taklit yeteneği olmayan geri kalıyor. Bir. İki, bu neyi gösteriyor? Kime baktığına dikkat et, etkisinde kalırsın. Bunu çok net bir örnekle örneklendirmek istiyorum. En azılı sigara düşmanı 10 kişi seçilse biri ben olurum herhalde. İlk ona girerim zannediyorum elhamdülillah. Elhamdülillah. Fakat sigara içen 3 tane arkadaşım olsun ya da benim yanımda sigara içmeye cesaret etsinler, bu düşmanlığım ilk 50'ye girer. Bir sene içinde ben törpülenirim. Bir sigara içenle hacca gidip gelsem bu düşmanlığımın oranı düşer benim. Neden? Göre göre etkilenmekten. Kime baktığım çok önemli. Kimi görüyorum? Ve Allah'ın sorumluluğunu omuzuma yüklediklerine ne gösteriyorum? Hocaysam talebelerim benden ne görüyorlar? Baba ve anneysem çocuklarım benden ne görüyorlar? Dedeysem torunlarım benden ne görüyor? Kimi görüyorum? Kime ne gösteriyorum? Bu önemli. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aman gençler bu işi azıtmayın diyen biri olarak görseydi ashab-ı kiram, Irak'ı fethedemezlerdi 10 sene sonra. İran'ı fethedemezlerdi. Ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gece Medine'de müthiş bir gürültü oldu diyor. Deprem mi oldu filan, anlayamadılar ne olduğunu. Hiç kimse cesaret edip evinden çıkamadı. Baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sokaklarda dolaşıyor. Gelin bakalım nedir bu diyor. Yiğit bir peygambere, yiğit cengaver sahabiler geldi. Aman çocuklar, herkes tesbihini kapsın. Nedir ne olur, deprem oldu filan deseydi, evine kapanmış bir nesil yetiştirecekti. Ne görüyoruz, ne gösteriyoruz? Çocuklarımızı saatlerce Kur'an kurslarına, camilere göndermeye gerek yok. Seni namaz kılarken görsün. Bunun için mesela genelde yaşlı neneler namaz kılacakları zaman en sessiz odaya, çocukların olmadığı odaya giderler. Bu şeytan taktiği. Hayır, çocuklar nerede oynuyorsa orada namaz kılacaksın. Yazın camiye göndermen gerekmez bu sefer. Çocuk oynadığı yerde namaz kılmıyorsun sen. E zaten çocuk namaza soğuk. Nereden görecek namazı? Camide. E biz namaz kılarken çocuk yaramazlık yapıyor. Yapsın, ne yapalım? Kardeşim, ne yapabilir en kötü ihtimalle? Önünden geçer. Geçsin. Ne yapabilir? Seccadenle oynar. Oynasın. Ne yapabilir? Fatiha'yı şaşırtırlar. Bir daha okursun. Harfine sevap yazıyor Allah. Senin peygamberin Cebrail'in geldiği mescitte namaz kıldırıyordu. Torunu ve kölesinin çocuğu omuzuna çıktı. Kalkamadı secdeden dakikalarca. Alim Allah, bizim nenelerden, dedelerden birinin önünden geçse çocuk, ikinci defa sünnet ettirirler onu herhalde ceza olarak. Peygamberin de dikkati dağıldı. Ya Resulallah, bu namazı değişik kıldın, çok uzattın dediler. Ashab-ı kiram bilmiyor da ne oldu, secdede durdu kaldı öyle. Yahu bu çocuklar omuzuma çıktı, üzmek istemedim onları, onun için bekledim. Çocukların keyfi bitmiş, inmişler omuzundan, o da secdeden kalkmış. Cevap hazır ha. E bizim dikkatimiz dağılır. Peygamberin de dikkati dağıldı. Bak, ashab-ı kiram arkada düşündü, çocukları düşünüyor.

Belki de bekar imama koca koca kızları annesinin eteklerini giydirerek gönderiyorlar. Eğer annesinin eteği yoksa normal rezil kıyafetlerle bayrama seyrana gider gibi koca kızları bakıyorum camilere gönderiyorlar erkek imamlara. Ne oluyor burada? Din öğretiliyor. Bu Kafkasya'dan mı geldi? Rus bir ailenin kızı mı? Bu kızı niye evde yetiştirmiyorsunuz? Örnekliğimiz çok önemli kardeşler. Kimi örnek alıyoruz? Kime nasıl örnek oluyoruz? Bunu iyice düşünmek zorundayız. Camiye göndermekle, yaz aylarında çocuğun yaz tatilini zehir etmekle İslamiyet verilmez. İslamiyet evde verilir. Anne baba örnek olacaklar. Misafir seçeceksin. Ezan okunduğu halde hadi mescide gidelim, camiye gidelim dendiğinde ya da evde cemaat olunduğunda ayağa kalkmayacak misafiri kabul etmeyeceksin. Ve bunu söyleyeceksin. Biz seçici bir aileyiz diyeceksin. Bulaşıcı hastalık var sizde. Namazsızlık hastalığı. Siz çoluk çocuk yetiştiriyoruz biz. Tehlikeli. Hijyenik çağda değil miyiz kardeşim? Namazsızlıktan daha büyük mikrop var mı? Bu hijyenik çağda sizi kabul edemeyeceğiz. Kusura bakmayın. Mesela sen uğraş kızına tesettür vereceksin diye gelsin bir hocanın kızı ya da bir hacının torunu gelsin rezil bir kıyafetle, sen 10 senede öğrettiğini bir günde alıp götürüyor o. Bu hacı amcanın torununu görmedin mi? Madem haram o hacı amca niye bunu giydiriyor? Uğraş dur sen ondan sonra. Sokma kardeşim. Sıla-i rahim farz değil miydi? Kim dedi? Bu senin rahimin mi kardeşim? Allah'tan kopmuş birisi sana nasıl yakın oluyor? Gerekiyorsa hiç akrabamız kalmayacak. Kalma kardeşim. 950 senede Nuh Aleyhisselam 70 kişi bulamadı. Akraban yoksa kardeşlerin olacak. Din kardeşlerin olacak. Tek kalmaya razı olacağız biz. Cennete tek gireceksin deseler kimse itiraz etmiyor. O zaman akrabalar nerede filan arayan yok hiç. Dünyada da tek kalacağız. Bir gün bir kardeşimiz hocam Allah Teala birlik olun beraberlik olun filan böyle bana nasihat etmeye kalktı. Bana bak dedim. Sen dedim Çatalca'da koca yer alırken nereye gittiğini hiçbir akraban bilmiyordu. Gelirler payı yükseltirler diye. O zaman senin akraban yoktu dünyada değil mi? Sen onu nereden biliyorsun dedi. Yo attım kafadan dedim. Bütün Müslümanlar öyle şimdi çünkü. Meğer doğruymuş dediğim. Arsa almaya gittim kimseye haber vermiyor. Fiyatını yükselttirir o diye. Şöyle hem de onun çocukları kalabalık, gürültülü bir yerde. Yalnız oturalım orada biz. Ama Allah Teala'nın dinini korumak söz konusu oldu mu akrabayla beraber? Lazım değil kardeşim, tek otururum. Tek otururum. İbrahim Aleyhisselam Allah Teala nasıl tanıtıyor? Tek başına bir ümmetti diyor. Babası da yoktu çünkü. Babası da putperest. Tek kaldı. Tek. Bir hanımı vardı, onu da getirdi Mekke'ye, ıssız bir vadiye bıraktı. 86 yaşında Allah bir çocuk verdi ona. 86 yaşında. 86 sene çocuksuz yaşadı. 90. yaşında da Allah Teala bu çocuğu götür dedi. Götürdü. Yalnız bıraktı. Tek başına ümmet oldu. İbrahimlik böyle. İbrahimlik bu. Elhamdülillah bizim mümin kardeşlerimiz var. Anamız babamız bile bizi terk etse din kardeşlerimiz var. Amcalarım terk ederse hacı amcalarım var benim. Abilerim terk ederse mümin abilerim var benim. Şuurumuz bu olmalı. Her halükarda kardeşler, 100 cilt kitap mı etkilidir, 100 fotoğraf karesi mi etkilidir sorusunun cevabını verdim şimdi. Bir fotoğraf karesi bir cilt kitaptan daha etkili. Bunun için çocuk yetiştirenlere örnekliği tasvir ediyorum. Örnek olarak çocuk futbolcuyu görürse futbolcuyu taklit edecek. Senin evinde 50 yaşına gelmişsin hala takım konuşuyorsun. Dünya iki takım olmuş. Küfür takımı ve iman takımı. Kudüs gitmiş, her şey gitmiş. Hala Müslümanlar cumartesi günü kimseye randevu vermiyorlar. Maç günleriymiş o günler. Biz de burada çivisi kopmuş dünyayı düzeltmeye çalışıyoruz. Sen şu takım bu takım diye 50 yaşından sonra bembeyaz sakallarınla konuş. Ondan sonra çocuğu getir bana mücahit yap. Getir 5-10 tane top, bir de kale dikelim bir yerde, ondan sonra bu çocuğu...

0: yetiştirelim. Hayır, hayır, hayır. Ne gösterdik ki, ne bekliyoruz? Sen evde akşama kadar Hasan el-Benna'yı konuştun mu? Halid ibn-i Velid'i konuştun mu? Kimi konuştuysan o olacak. Allah yardımcımız olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

Sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

Keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum. Ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne, kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne, ben ölüyorum, ağlama sana.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşlarım. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin, beyaz güvercin.

yaşayan çığlıklarla taşıyorum anını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek, kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin. Sevda bitimsiz sabır, tebessümler yücelik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbenâ bil îmân ve hedânâ lil İslam. Ve salâtu ve selâmü alâ Rasûlillâhil emîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bi hedyihi ilâ yevmiddin. İnşallah ticari hayata başladık, yola devam ediyor idik. Biz normal ticarete çıktığımızda bu işi daha pratik, daha kolay yapıyoruz ama iş öğrenmeye gelince o kadar pratik olmuyor. Zorlukları ortaya çıkıyor. Yine de biz özet olarak paylaşmaya çalışacağız. İnşallah kolay olacak. İslam alimleri genelde ticaretleri, alışverişleri ikiye ayırırlar. Hanefiler üçe ayırırlar. Ne diye ikiye ayırırlar? Bir, meşru olan ticaret veya alışveriş, meşru alışverişler. İki, gayrimeşru alışverişler. Hanefiler ise gayrimeşru alışverişleri ikiye ayırırlar. Birincisine batıl derler. İkincisine fasit derler. Dolayısıyla alışverişler, bir, meşru alışverişler, iki, gayrimeşru alışverişler. Gayrimeşru alışverişler de esasen yine Hanefilere göre temelde iki ama uygulamada üç ayrılırlar. Ne diyeceğim şimdi? Meşru alışverişleri söyledik. Aslı da vasfı da doğru olan alışverişlerdir. Aldığınız doğru, sattığınız doğru, verdiğiniz doğru, zamanlama doğru bütün şartları yerini bulmuşsa biz buna meşru alışveriş diyoruz. Ve alışverişlerin çoğu meşrudur. Tamam. Meşru olmayan alışverişleri Hanefiler üçe ayırıyorlar. Bir, batıl, demin dediğim. İki, fasit. Üçüncüsü mekruh alışverişler. Batıl, fasit ve mekruh. Batıl alışveriş niye deniyor? Satılan malın aslı da vasfı da meşru değilse, aslı da vasfı da haramsa, alınıp satılması caiz değilse o zaman akit batıldır. Misal vereceğim. Aslı ne demek? Malın bizzat kendisi demek. Vasfı ne demek? Özellikleri demek. Ne gibi? Domuz alışverişi gibi. Domuz alışverişi batıldır. Malın aslını İslamiyet mal kabul etmiyor. Bir değer ifade eder olarak kabul etmiyor. Bütün vasıfları da caiz değil. Malın mal kabul edilmiyorsa zaten aslı da vasfı da yok demektir. Aslı kabul edilirse vasfı kabul edilir. Şimdi bir şey daha diyelim yani biraz ufkumuz genişlesin diye. Sıfatlar asıl olmadan olmazlar. Asıl olmadan sıfat olmaz. Sıfat ne? Basite indireyim gene. Mesela sarı renk bir sıfattır. Sarı elma diyoruz. Sarı çiçek diyor. Sordum sarı çiçeğe diyoruz. Çiçek dedik mi? Sarı da dedik. Sarı onun vasfı. Çiçek olmadan, elma olmadan, sarıyı üzerinde taşıyacak bir şey olmadan sarının kendisi havada boşlukta durmaz. Mutlaka bir aslı olacak, onun üzerinde olacak vasıf. İyilik bir vasıftır. İyilik diye bir şey vardır, hayatta bir şey vardır ve çok da güzeldir. Buna ihtiyacın var. Ama bir şey iyi bir insan olmadan iyilik olmaz. Güzellik manasını kullanıyorsak güzel bir meyve olmadan iyiliğin kendisi olmaz veya güzel olmaz. Mutlaka bir şey olacak ki iyilik onun, güzellik onun, güler yüzlülük onun vasfı olsun. Güler yüzlülük diye bir şey yoktur diyemeyiz, var. Ama insandan ayrı güler yüzü olmaz. Mutlaka insan olacak. Dolayısıyla onun bir vasfı olarak o da ona ek olarak bulunacak. Bu demek. Siz domuzu mal kabul etmiyorsanız vasfını hiç gündeme getiremezsiniz artık. Ne türlü olursa olsun gündeme gelmez. Onun için diyorum. Aslı olmayınca vasfı da olmaz. Devam ettik. Faside gelince, fasidin aslı meşru, vasfı meşru değil. Aslı o aslı meşru olup vasfı olmayandır. Ne gibi? Ben elma satıyorum. Elma meşru bir maldır. Aslı var. Avucuna ne kadar elma koyarsam 5 lira diyorum. Elmanın satışı meşhur ama benim sana vereceğim miktar meşru değil, İslam'ın istediği değil, meçhullük var, karanlık var. Bu meçhullük, karanlık meşru değildir. Aldığın belli olacak, verdiğin belli olacak. Aslı meşru ama vasfında meçhullük, karanlık var. Böyle olunca biz buna ne diyoruz? Fasit akıt diyoruz. Misal olarak söylüyorum. Para alıyorum, para veriyorum. Bana 10 bin lira verdin, 3 ay sonra benden 10 bin lira geri aldın. Bu karşılıklı ödünç, alışveriş denmiyor buna. Para ödünç vermediğini ama misal olarak söylüyorum şimdi. Bunu bir alışveriş,

et gibi kabul etseniz de bana 10 bin lira verseniz, benden bunun yerine 12 bin lira isteseniz bir ay sonra, 3 ay sonra buradaki 10 bin lira meşrudur. Borçlar o 2 bin lira faizdir, istenmeyen şeydir. Allah'ın haram kıldığı bir dilimdir. Dolayısıyla böyle bir para mübadelesi caiz olduğu halde Cenab-ı Allah'ın meşru kabul etmediği üzerine bir ek eklerseniz bu akit fasit olur. Pekala, batılla fasit arasında nasıl bir fark vardır? Batıl hiç yapılmamış akit kabul edilir. Ne konuşulmuş, ne görülmüş, ne yapılmış. Yani varlığı bile kabul edilmez. Hukuk da buna ne diyor? Keenlem yekün hükmünde diyorlar. Sanki yokmuş gibi diyorlar. Bugünkü hukukta da kullanılıyor. Eğer domuz satarsanız İslam bu akdi kabul etmez. Mahkemeye başvursa, ben buna 3 tane domuz avlamıştı, satmıştım. Bana 10 bin lira borcu vardı ama bu adam inkar ediyorsa ise dinlemez. Niye? Borcun sebebi batıl, geriye kalanını dinlemez bile. Böyle bir borçlanmanın sebebi yok. Şimdi tabii sadece domuz değil, aynı içki alışverişi batıldır. Çünkü içki mal kabul edilmez. İnsan alışverişi caiz değildir. İnsan alıp insan satıyorsunuz. Caiz değildir. Eskiden bunu hür insan diye kayıt korlardı. Günümüzde artık hür insan diye kayıt koymaya lüzum yok. İnsan alışverişi caiz değildir. Bir şey daha. İnsanın azalarını alışveriş de caiz değildir, batıldır. İnsan azası satış konusu olamaz. Neden? İnsanın mükerremliğinden, insanın kıymetinden. Alışveriş konusu haline getirilemez. Tabii sadece organ aklınıza geldi, ben bir şey de aklınıza getireyim. Saç alışverişi de caiz değildir. Evet, peruk için saç satmak da caiz değildir. Nokta nokta nokta. Bunun gibi mal kabul edilmeyen şeyler bu açıdan caiz değildirler. Kan alışverişi de bir şey daha. Kan alış satışı da caiz değildir. İnsan kanı satışı caiz değildir. Yalnız başına hayvan kanı, yani damardan akıldıktan bağış ayrı. Satışı onun için diyoruz. Çünkü kan satışıyla geçinenler var. Kan satışını kendi tembellik yapıyor. Yiyip içip kan biriktiriyor. 3 ayda mı bir verebiliyorlar? 3 ayda bir verebiliyor. Kan satışından aldığı parayla idare edip giden insanlar var. Şimdi meçhul fiyatlar, deminki gibi satış verişler, meçhul ölçüyle satışlar, işte hangi zaman ödeneceği belli olmayan satışlar, sattığı mal meşru, alacağı para meşru ama zamanı yok. Yani ne zaman, hangi vadeyle satmış, ne koymuş, meşru değil. Bütün bunlar nedir? Yine fasit akitlerden sayılır. Burada asıl doğru. Yani ben sana ne satıyorum? Buğday satıyorum. Ne zaman ödeyeceksin bana bunun parasını? Yeni yıl girince veyahut da işte bahar gelince. Bahar gelince diye işte Mart ayının biri tayin etmemişim. Hele bir bahar gelsin demişim. Yuvarlak kelimeler kullanmışım. Fasittir. Niye? Vakti, ödeme vakti tayin edilmediği için. Balık satışı caiz midir? Caizdir. Kuş satışı caiz midir? Caizdir. Ama bugün ava gideceğim. İlk ağdaki balıklar senin 100 liranı isterim. İlk ağı denize salacağım. Çıkan balığı sana satacağım. Ne kadar çıkacak? Meçhul. Bugün balığa gidiyorum. Akşama kadar tuttuğum balık sana veriyorum. Fiyatı şu kadar. Neden? Miktarı belli olmadığı için, vasfı belli olmadığı için bütün bunlar hep nereye giriyor? Fasit akit bölümüne giriyor. Diğer mezhepler fasitle batılı birbirinden ayırmıyorlar. O da bozuk, bu da bozuk diyorlar. Ama Hanefiler ayırıyorlar. Batıl akit baştan yok kabul edilir, tamiri de mümkün değildir. Ancak fasit akit bepten yok kabul edilmez, tamiri mümkündür diyorlar. Tamiri mümkündür ne demek? Adam baharda öderim dedi, gidiyor. Sonra geri döndü, ya bahar dedik ama inşallah ben sana bunu Mart ayının 10'unda öderim diye netleştirirlerse, o meçhullüğü giderirlerse ne olur? Sahih olur. Devam ediyorum. Faiz muamelesinde bulunmuş, sonra geri dönmüş. Ya Allah'tan korkalım, Cenab-ı Allah faizi haram kıldı. Tamam, faizi sildim dedi adam. Ne olur? Akit meşrulaşır. Bunun gibi. Bunu da nereden alıyoruz? Ayet-i Kerime'den alıyoruz. Ayet-i Kerime, eğer faizi silerseniz ana paranız size aittir diyor. Ne zulme uğrayın ne de başkasına zulmedin vurgusu yapıyor. Buna bir başka tarif daha böylece gündemimize girmiş olur. Nedir? Fasit akitlerin tamiri mümkündür. Batıl akitler baştan yok sayıldıkları için tamir edilemeyen akitlerdir. Pekala, bunları anladık. İnşallah anladık. Bir de mekruh akitler var. Onlar neyin nesi oluyor? Mekruh akdin aslı da meşru, vasfı da meşru. İkisi de meşru. Ancak öyle bir özellik ekleniyor ki, peşinden öyle bir şey geliyor ki, o gelen şey
Bu akdi mekruhlaştırıyor, veballi hale getiriyor üstelik. Bunlar

genellikle tahrime mekruhturlar. Veballi hale getiriyor. Ne gibi? Daha önce söylemiştim. Üzümü sattım. Bir ton üzüm sattım. Karşılığı birer liradan sattım. Dolayısıyla parasını aldım. Ama üzümü nereye sattım? İçki fabrikasına sattım. Bu tahrimen mekruhtur. İşin boyutu değişir. Neden dolayı? Satılan yerde yapılacak şeyden dolayı. Buraya vebal gelir. Ben köylü amcanın domateslerini satın aldım. Ferenköy'den güzel domates geliyor. O yola durdum. Gelen traktörü karşıladım. Oradan aldım. Pazarı öğrenmeden, değerini bilmeden aldım. Pazardaki fiyatı biliyorum. Domates pazarda şu fiyat, ben adamdan daha ucuz aldım. Ve bunun içinde yollara durdum. Benim aldığım domates diyelim ki bir ton. Verdiğim para belli. Her şey meşru. Ama bu yaptığım iş doğru değil. Niye? Bu insanın da pazarı bilme hakkı vardı. Ona göre malına fiyat tayin etme hakkı vardı. Ama bu araştırma yapmıştı ondan sonra bana satıyorsa sıkıntı yok. Peygamber Efendimiz dışarıdan gelen kafirleri daha yolda karşılayarak pazarı öğrenmeden elindekini almayın buyuruyor. Bunun bir hayli yapan var. Şimdi günümüzde haberleşme sistemi çok olduğu için bu o eskisi kadar yapılmıyor doğrusu. Ama yine de yapılıyor çünkü komisyoncular halin girişlerini bilinenle tutmuşlardır. Başkanından evvel tık diye malı hemen götürürler. Hatta çok defa mal sahibine pazarlarda diyelim ki hallerde ve benzeriyette satma hakkı da tanımazlar. Sen vereceksin onlar satacak. İş dünyasında zannediyorum hala vardır. Gençlik yıllarında üniversiteye gelmeden önce bir kitap kulübümüz vardı. Zaman zaman onun için kitap alırdık. Beyaz Saray'a o bölgeye geldiğimizde, Tahtakale civarına geldiğimizde kendi kitabını, kendi malzemeni bile sen taşıyamazsın. Hamal taşıyacak. Sana taşıtmazlardı. Ya ben omzuma vuracağım götüreceğim yok. Biz götüreceğiz ve parasını da vereceksin. Şimdi öyleydi. Bilmiyorum hala öyle devam ediyor olabilir. Yani üstüne kendi malını kendin taşıyamazsın. Küçük buçuk olursa poşette o bir şey değil. Ama paket balyalı olursa taşıyamazsın. O taşıyacak ve parasını da alacak. Bunun gibi. Şimdi de malları sana sattırmazlar. Bu nevi bir muamele, bu nevi bir tavır doğru değildir. Peygamber Efendimiz de insanların pazarları öğrenmeden evvel ellerindeki malların alınmasına, müdahale edilmesini, ille ben alacağım, ben satacağım, sen satamazsın muamelesini doğru görmüyor, doğru bulmuyor. Her insan pazarı öğrenme hakkına sahiptir. Her insan istediği fiyatı koyarak satma hakkına ve salahiyetine sahiptir. Dışarıda müdahaleler bu açıdan önlenmelidir. Bunun için yani ek bir şey gelip de musallat oluyorsa, hürriyet zedeliyorsa veya kandırmaya yönelik bir davranış ekleniyor ise buna biz ne diyoruz? Mal da meşru olsa, bedeli de meşru olsa mekruh olan alışverişler diyoruz. Adam açık artırmaya katılıyor. Açık artırmada hedefi almak değil. 15 liradan açık artırma diyelim ki 1000 liradan açık artırma ilan ediliyor. Hemen oradan yapıştırıyor. 1200, öbürü 1400, 1500, 1600 İlkçiler genellikle ilk artıranlar, hele ikinci ve üçüncü artıranlar genellikle ortalık kızıştıranlardır. Alma hedefli değil, piyasayı kızıştırma hedeflidir. Peygamber Efendimiz Müzabene bunu da nehyediyor. Efendimizin kısaca hadislerde yasakladığı bütün hadiste şeyler nedir? Satış şekilleri ne yapılıyor? Mekruhlar çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Hanbeli mezhebi hadislerle yasaklanan alışveriş çeşitlerinin aynı zamanda haram olduğu kanaatindedir. Haram diliyle ifade eder. Bizde de tahrimen mekruhtur. Şimdi bu alışverişleri anladık. Mümin daima alışverişinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi alışveriş bir ihtiyaç giderme yoludur. Ben evimin sandalyeye ihtiyacı var. Evime sandalye alıyorum. Bir ihtiyacımı gideriyorum. Evime lamba satın alıyorum. Evimin aydınlanma ihtiyacını temin ediyorum. Bir ihtiyaç gidermedir. Bunu gideren, buna hizmet eden insanlar da bundan kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla insanlar birbirlerinden kazanç elde etmiş oluyorlar. Bir tanesi ihtiyacını görerek, bir tanesi bundan kar elde ederek. Bunun içerisine İslamiyet bulanıklık karıştırılmasını, ayak oyunlarının girmesi istemiyor. Ama şunu da serbest bırakıyor. Müşteri kendi menfaatini düşünerek pazarlık ediyor. Satıcı kendi menfaatini düşünerek fiyat koyuyor. Bazen fiyatını da ısrar ediyor. Bazen vazgeçiyor. Bazen pazarlık edip durmaktan hoşlanmadığı için üzerine etiket koyuyor. Kaça aldığını, kaça sattığını beyan ediyor ki başkaları ne yapmasın, ona üzerine ısrar etmesin, zihin yormasın, kendisini de uğraştırıp durmasın diye. Böyle bir davranış içerisine giriyor. Bütün bunları ne yapıyor? Serbest bırakıyor, caiz görüyor ve doğru görüyor. Onun dışındaki görmüyor. Şimdi bu hangi açıdandı? Şu taksimimiz yani meşru akitler, gayrimeşru akitler, gayrimeşru akitlerde üçe ayırdık hangi açıdan?
satışların meşruiyeti açısından taksimidir bu.

satışların nedir? Kar zar meşruiyet açısından. Şimdi ona geleceğim de. Meşruiyet açısından taksimidir. Şimdi bir de kar zarar açısından satışların kısımları vardır. Şöyle diyorsunuz. İslam hukukunda kar ve zarar açısından alışverişler dört nevidir, dört kısımdır diyorsunuz. Bunun için yani esasen yani bizim daima dürüstlüğe ihtiyacımız var. Dürüstlüğün en çok cereyan etmesi gereken yerlerden bir tanesi de alışveriş hayatıdır. Eğer alışveriş hayatının içerisinde dürüstlük ve düzgünlük olursa insanlar tedirgin olmadan rahatça alışveriş yapabilirler. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Şu anda küçük bakkallarımız giderek kayboluyor. Küçük alış merkezleri kaybolmaya başlıyor. Niye? Büyükler onları giderek yok ediyorlar. Biz de küçük esnafın yaşamasını arzu ediyoruz. Bu doğru. Çünkü mahalle aralarında o var. Eskiden bakkal amca ile evler hep dost olurlardı. Haberlerinde herkesin haberini bakkal amcadan alabilirdin. Bu ve benzeriydi. Ama şu anda yeni kurulan sistemin içerisinde bu insanlar bile evlerden uzaklaştı, yabancılaştı. Bir şey daha. Eskiden sıcak alaka vardı. Falan bakkal amca fiyatları makuldür. Bütün bunları biliyorduk. Hatta senli benli olmuştu insanlar. Yani pahalı değil diye mi soruyordun? Yani şöyle diye mi ediyorsun gidiyordun? Şimdi fiyatlarda dengesizlik var. İnsanlar biraz da neden marketlere yöneliyorlar? Daha ucuz veriyorlar. Daha belirgin. Üzerinde de fiyatı yazıyor. Bu yüzden ne edip edip bakkallar da kendilerine daha cazip hale getirmen, sıcak hale getirmenin yollarını bulmalılar. Demek ki insanların markete yönelişi sadece marketlerde çok fazla mal bulunduğu için değil ve benzeri için değil. Sadece ucuz mal bulunduğu için değil, birkaç sebepten daha marketlere, büyük marketlere yönlendi. İki, orada devri daim daha hızlı olduğu için mallar daha taze oluyor. Geliyor gidiyor. Beklemiş mal çok fazla olmuyor. İki, fiyatlar belli oluyor, ucuz oluyor. Ama bunu vurgulamak için, asıl vurgulamak istediğim nedir? Yazılan fiyatlar insana güven veriyor. İnsanın güven duymaya ihtiyacı vardır. Güvensizlik insanı, biz gibi vitrini acayip güzel. Şöyle zannediyor satıcılar bir de vitrin çok güzel olursa, göze hitap ederse, yakışıklı olsa, şöyle olsa bu kime hitap ediyor? Cebi dolu olanlara. Veya bu nevi şeyden masraftan korkmayanlara. Bir de parayı ucuz bulanlara. Kazanırken çok fazla alın teri dökmeyenlere hitap ediyor. Bizim birçok insanımız güzel vitrinden, büyük mağazadan korkar. İçeriye bile girmez. Niye? Fiyatından ürker. Ama fiyatlarıyla beraber diyelim ki onu öne aktarsa bu fiyatlar şeklinde şey yapar, güven duyursa o zaman insanlar orayı tercih ederler. Marketlerdeki o fiyat koymaların verdiği bir güven vardır. Bu açıdan da insanlar orayı tercih ederler. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz et-tacirus saduk güvenilir, doğru sözlü, işinde ve sözünde güvenilir bir tacir el-emin ma'annebiyyine ve-sıddikine ve-şühede nebiler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaklardır buyuruyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin büyü bölümündedir ve hadis hasen derecesindedir. Amel edilir, güçlü hadislerden kabul edilir ve doğrudur. Gerçekten yani hadiste zikredilen o dürüst özü sözü doğru ve güvenilir tacire ihtiyaç vardır. Bu mukaddimeyi biraz da şunun için yaptım. Şundan sonra yapacağım kısımlarda bunun tesiri çok büyüktür. İslam hukukunda şimdi onu diyoruz. İslam hukukun kar ve zarar açısından dört nevi satış vardır veya satışlar dört nevi ayrılır dedik mi? A. Murabaha veya A demeyin de bir deyin ona. Altında çıktı. Murabaha deyin. Bir. Murabaha. Onu şöyle tarif ediyorsunuz. Karlı ve kar miktarı belli olan satışlara denir. Şimdi yazmadan evvel dinleyin. Bir malın ne kadara mal olduğu belliyse ve kaça satıldığı belliyse bu mal satışta kar ediyor demektir. Karlı satıştır. Ama ne kadar kar ettiğini biz biliyoruz. Pekala, bu da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir, peşin karlı satışlar. Ben yazdıracağım, yazdıracağım. İki, veresiye karlı satışlar. Peşin karlı satışlar ne demek? Ben bunu 8'e aldım veya 8'e mal ettim, sana 10'a satıyorum. Buna ne? Aldık, verdik. Bu peşindir. Bunu ben 8'e aldım. Eğer bana bir yıl sonra öderseniz fiyatı 12'dir. Veya ben bunu 8.000'e aldım. Çünkü vadelilerde rakam büyük olur. Ben bunu 8.000'e aldım. Bunu 2 yıl zarfında ödeyecekseniz şu ödeme şekliyle fiyatı 12.000 olur, 13.000 olur kısacası. Demek ki karlı satış, fiyatı kar oranı da belli olan satış iki türlü olur. A nedir? Peşin olanlar. B vadeli olanlar. Şimdi A diyorsunuz. Peşin murabahalı satışlar. Maliyeti ve satış fiyatı belli. Maliyeti ve satış fiyatı belli.

giderek Mekke'ye yerleşmiştir. Ama ticari hayatın içerisinden geliyor. Demek ki Mekke'yi mükerremede çok geçmeden mali durumunu düzeltmiştir ve maddi durumu iyi olan bir tüccar haline gelmiştir. Çünkü düzgün bir tüccar. Çünkü kötülükten kaçıyor. İnsanların güvenini toplamayı başarmıştır ve maddi durumu iyi olmuştur. Onun da Habbab İbni Eret'in de cümlelerinden birbirine benzer cümleler var. Hayatın düzeleceğinden de bu insan ümidi kesmiştir. Bizans'a bakıyorsunuz bataklık. Suhaib'le Selma'nın hayatı yaklaşık bize dünyanın o günkü özetini verir yani esasen. Mekke'ye gidiyor. Mekke biraz daha sade hayat yaşıyor. Bizans'ta kadar rezilce bir hayat yoksa da şirkin getirdiği karanlıklar, cehaletler bir sürü şey gidiyor. Ama Mekke'de karar kılıyor. Zaman zaman da canı sıkılınca ne diyormuş? Bu kadar pisliği artık ancak Nuh tufanı temizler. Yani adamcağız neredeyse hayattan ümidini kesmiş. Ve Peygamber Efendimiz'in gelişini duyar duymaz, Efendimiz'in tebliğini duyar duymaz ilk iman edenlerden birisi odur. Suheyb radıyallahu anh'tır. Suheyb radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra da sıkıntıların hedefi olmuştur. Ama Efendimiz'le beraber hicret etmek istiyor ve Efendimiz'in hicretini kollayıp duruyor. Ama Peygamber Efendimiz hicret ediyor, o edemiyor. Neden? Onun da kaçacağını, hicret edeceğini anlayınca Efendimiz'e nasıl takip ediyorlarsa Suheyb'i de takip ediyorlar. Suheyb kendini takip edenleri atlatamıyor. Efendimiz gittikten sonra takdiri ilahi aklına bir fikir geliyor. Geceleyin ihtiyacı için dışarı çıkıyor. Onu bile takip ediyorlar. Biraz sonra dönüyor. Aradan 15-20 dakika çıkıyor, geçiyor, bir daha çıkıyor. Bir daha dönüyor. Aradan yarım saat 15 dakika geçiyor, bir daha çıkıyor. Bir daha dönüyor. 3-4-5 deyince diyorlar ki mide gitti bunun. Artık bu hiçbir yere kaçamaz. Rahat rahat uyuyabilirsiniz bu gece. Seninkiler bir güzel uyuyorlar, Suheyb de kaçıyor. Ama gariban yaya kaçtığı için şehir dışında vadilerde yine de yakalıyorlar. Peşine düşüyorlar, yakalıyorlar. Artık çaresiz. Ölünceye kadar dövüşecek. Başka çaresi yok. Kendine hemen bir siperlik hazırlıyor. Okuyla beraber oraya giriyor. Bu sefer de yanına yaklaşmak var. Tabii onu diyorlar ki bak diyorlar biz seni bırakamayız. Ne yapacaksın? Sen yanımıza geldiğinde, Mekke'ye geldiğinde hiçbir malın yoktu. Mekke'ye geldin, içimizdeki zenginlerden oldun. O malı neticede kimden aldın? Bizden aldın. Kafaları da çalışıyor, fena değil. O malı bizden aldın. Biz bu malı sana yedirtmeyiz. Hedefiniz, gayeniz bu mu diyor. Suheyb radıyallahu anh, evet diyorlar. Biz o sana vermeyiz. O malı diyor size versem ben yakama bırakır mısınız? Bırakırız diyorlar. Dünyalık ağır basıyor. Söz veriyorlar, anlaşıyorlar. Bir şey daha var. Bu tip insanlarda sözünü yemeyi kolay kolay kendilerine kabullendiremezler. O Ebu Süfyan'da da var, Ebu Cehil'de de var, birçoklarında var. Kolay kolay söz yemeyi kabul eder. Şimdikilerden daha şahsiyetleri belli oranda oturaklı. Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Onlara malının yerini söylüyor gariban. Gömdü, bir gömmüş bir yere malını söylüyor. Onlar da ona inanıyorlar. Tamam diyorlar, salıveriyorlar. Neyse bu hakikaten yani söylediği doğru, malının diye bıraktığı yerde doğru gidip malı çıkarıp bölüşüyorlar. Suheyb radıyallahu anh da yola dönüyor. Peygamber Efendimiz Kuba'dayken, Kuba'dan daha Medine-i Münevvere'ye geçmeden önce yetişenlerden birisi de Suheyb radıyallahu anh'tır. Peygamber Efendimiz onu görünce de kucaklamıştır, geldiğine sevinmiştir. Rabihal bey'u ya Suheyb, Rabihal bey, bu alışveriş kazançlı bir alışveriş, kâr eden sen oldun demiştir. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Dünyalık kayıpların telafisi çok zor değildir. Dünyalık kayıplar telafi edilir. Ama manevi kayıplar, dostluk kayıpları, kırılan gönüller ve benzerlerinin telafisi kolay değildir. Paralar bugün vardır, yarın yoktur. Çok defa gömleğe, cekete benzerler. Çıkarıp bir yere asarsın, gerektiğinde de sırtına takarsın. Ama şahsiyetler öyle değildir. Değerler öyle değildir. İman öyle değildir. Manevi hasletler öyle değildir. Gönüller öyle değildir. Dolayısıyla Suheyb radıyallahu anh bugün bile dua kazanmaya devam ediyor. Bırakın o yıllardaki kazancını, onların hepsi telafi edilir. Ama ondan parayı alan insanların batılla, küfür ve dalaletle ölüp gitmiş olması, onları bütün Suheyb'in parasının milyon katında verseniz onları bir daha kurtarmaya elbette ki yetmeyecektir.

0: 98.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye. Evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Gerisin geri döndük. Ne dedik? Peşin murabahalı satışlar mı dedik? Bu anlattığımın bir özelliği var da bununla tesir var onun için. Maliyeti ve satış fiyatı belli peşin karlı satışlardır. Satışların adıdır dedik. Öyle mi? Üzerinde alış fiyatı parantez açın. Daha doğrusu maliyeti parantezi kapatın ve satış fiyatı yazılı etiketli satışlar bu nevidendir. Müşteri malın kaça mal edildiğini ve kaça satıldığını bilir. Buna göre satar, pazarlığa ihtiyaç kalmaz. Buna göre satar, yani etikete göre satar. Etikette 12 diyorsa etikete göre satar. Dolayısıyla pazarlığa ihtiyaç kalmaz. Şimdi geri döndük. Bir ara ben hatırlıyorum özellikle halk pazarlarında işte cumartesi pazarı, çarşamba pazarı, salı pazarı bilmem ne kuruluyor ya. O pazarlarda alış ve satış fiyatı mecburiyeti konmuştu. Ben bunu işte dedim ki 80 kuruş aldım. Diyelim ki 100 kuruşa satıyorum. Böyle bir mecburiyet konmuştu. Bu daha sonra alış fiyatları kaldırıldı. Hatta etiketlerin bir tarafında alış diğerde bir tarafında satış diye yazardı. Neden kaldırıldı? Alışla satış arasındaki uçurum uzadı. Diyorum ben bilsem ki bu insan 80 kuruş almıştır da 100 kuruşta satıyor hiç pazarlık etmem. Edilmesini doğru bulmam. Adam bu kadar kazanmayacaksa de ne yapacak o zaman? O zaman hiç getirmesin, hiç satmasın. Ama uzamasının büyümesinin sebebi alış fiyatı ile ilgili değil. Ben bunu 80 aldıysam zaten 20 kuruş kar gelmiyor, vergi geliyor. 20 kuruş vergi gelecek. Ondan sonra ya, nakliye şu kadar nakliye gelecek. Şu şunu geldi, işçi çalıştır o gelecek. Dükkandaysa dükkanın kirası gelecek. Bilmem ne gelecek. 80 kuruşa alınan 180 kuruşa bile satılmıyor. Arayı nasıl izah edeceksin müşteriye zor. Onun için serbest bıraktılar. Alış tarafı hiç yazılmıyor. Maliyet de çok net değil. Maliyetini de söyleyemiyorlar. Onun için şimdi etiket koyanlar da artık ne yapıyorlar? Sadece satış fiyatını yazıyorlar. Ama alış fiyatı da oraya yazılsaydı veyahut da alış fiyatı değil onun için dedim. Doğru olan İslam'ın da istediği nedir? Alış fiyatının yazılması değildir. Yaklaşık maliyet fiyatının yazılmasıdır. Bu önemlidir. Yaklaşık maliyet fiyatı. Yani ben bunu nakliye 80 kuruş aldım. 10 kuruş nakliye gidiyor üzerine. Et de 90 kuruş. Yanımda bir işçi çalıştırıyorum. Onun bana maliyeti yaklaşık şu kadar. Ve ben bunu diyelim ki 140 kuruşa satıyorum. Anlaşıldı? 140 kuruşa satıyorum. Ve ne olur maliyeti ne dersin? Maliyeti o zaman 110 kuruş dersin. 105 kuruş. İşte satış fiyatı nedir? Yaklaşık bunun 100-140 kuruştur dersin. Böyle olması doğrudur. Bu insana güven verir. Eğer bu insanın gerçekten böyle olduğu bilinirse ona göre hareket edilir. Neden demin dediğim etiketlerdeki alış fiyatı kaldırdı? Bir sebebi de şu. Bu aradaki uçurumu satıcının kendisi büyük bildiği için ben bunu 80 kuruşa aldım ama 160'a satıyorum, 180 atıyorum diyemediği için bu sefer oraya doğru olmayan bilgi yazmaya başladı. Ben bunu 150'ye alıyorum, 180'e satıyorum diyor. 150'ye almıyor. Alış fiyatı ne? 150'ye bile mal etmiyor. Bu yüzden yanlış beyan vermektense izah ediyor onu. Yani ben bunu alırsam, siz benden şu kadar veri alırsanız, şurada da zabıta parası alırsanız, şunda şunu alırsanız, ben bunu oradan satarsam zarar ederim diyor. Bu yüzden değiştirildi. Bu satış şekli diyorsun şimdi, bu satış şekli aynı zamanda satıcıyı da pazarlık külfetinden kurtarır. Yani her insan pazarlıktan, herkesle uğraşmaktan da korkar.

çekinir. Doğrusu şu. Şimdi şöyle diyelim. Sadece pazarlıktan kurtarma satıcı aynı zamanda bazen bunun için kullanılır. Bu mağazanın, bu satış yerinin, bu ticari merkezin ciddiyetini göstermek içindir. Arkadaş biz pazarlık etmeyiz. Malımıza makul bir fiyat koruruz. Makul bir kar haddi koruruz. Ve bunu alırız. Burası çok fazla pazarlık eden, esneyen, şöyle eden bir yer değildir vurgusunu yapmak içindir. Gerçekten bunun doğru olduğu alışveriş hayatın için tecrübeyle ortaya çıkarsa bu güven besler ve bu mağazaya da güven duyulur. Müşterisi gelir, müşterisi gider. Hayat öyle cereyan eder. Şimdi B diyorsunuz. Sonunda söyleyeceğim bir şey var ama o zaman. B, vadeli, murabahalı satışlar. Maliyeti ve satış fiyatı belli. Vadeli, karlı satışların adıdır. Bu satış şeklinde hem maliyet bilinir, hem kar oranı, hem de vadenin getirdiği fark. Daha çok nakit sıkıntısı çeken müşteriler tarafından kullanılan bir alışveriş çeşididir. Günümüzde finans bankaları tarafından en çok kullanılan alışveriş şekli budur. Finans bankaları murabaha deyince bunu anlıyorlar zaten. Bir evi 100'e alacaklar, 140'a ise vadeli olarak satacaklar. Yani %80'i 3 aşağı 5 yukarı finans kurumlarının gelirinin buradan kaynaklanır. Bir, ne demiştik şimdi? Murabaha demiştik. İki, tevliye diyorsunuz. Maliyet fiyatına yapılan satışlardır. Veya alışverişlerdir. Maliyet fiyatına yapılan satışlardır veya satışın adıdır. Diğer bir ifadeyle karsız satıştır. Zarar da yoktur. Nasrettin Hoca alıyormuş, öbür tarafta aldığı fiyattan satıyormuş. Hoca demişler, sen ne elde ediyorsun bundan? Ticaret olsun demiş. Tüccar olarak bilinmek bile esasen çok doğru. Tüccar olarak bilinmek ve tanınmak bile insana kar getirir. Ticari hayatta. Bir köyde şahit olduğum şeyi dinledim. Köyde herkesin işini yapan, odununu kesen, duvarını tamir eden, ören, nasıl diyeyim, ahıra kapı açan, yıkılan binanın şu tarafını yapan, traktöre bilmem ne eden vesaire vesaire yapan bir adam var. Herkes ona iş siparişi diyor. Köyde de varlıklı bir ailenin çocuğu, o da iş bulamıyor, şey edemiyor. Tarlayla da öküzle de uğraşmaktan hoşlanmıyor. O da onun yaptığını adam, onunla kar kazanıyor bir adam. Ben de köyde diyor, tamirci elimden geliyor, şunu da yapayım, bunu da yapayım, ben de tamircilik yapayım. Kısaca bu adamın yaptıklarının hepsini ben yapabiliyorum. O köyde iş buluyor, çalışır da ben de köyden çıkmadan iş bulurum, çalışırım diyor. Şimdi ikisi buluşmuşlar, adam ona tavsiye ediyor. Aa diyor, sen bu işi yapamazsın diyor. O da diyor, niye yapamayayım diyor. Ya sen her yaptığını ben de yapayım, yapamam mı diyor ya sence? Aa diyor, yaparsın diyor. Yani benim yaptığım işleri sen yapıyor, ben seni tanıyorum diyor. Kimse sana iş vermez diyor. Niye? Ben bu işle tanınıyorum diyor. Sen A çocuğu olarak tanınıyorsun diyor. Gör diyor, 3 ay sonra vazgeçeceğim bu işten diyor. Beni herkes bu işi yapan biliyor diyor. Oradan Ahmet diye sesleniyorlar, şunu yapma Ahmet, bunu yap Ahmet. Yolda giderken bile iş alıyorum ben diyor. Pencereden açıp sesleniyorlar diyor. Bilmem ne, kim sana seslenecek diyor. Adam doğru söylüyordu. Adam diyor, onu kimse seslenmez. Yani ticari hatta Nasrettin Hoca'nın yaptığı da boşuna değil. Ticari mi tüccar olarak tanınmak ve neye sattığını bilen tüccar olarak bile tanınmak bile belli. Şu arada şurada dükkan bulunuyor, şu dükkanı var demek denmesi bile her geçen gün bile esasen kazançtandır. Yalnız o zamana kadar direncin de olması lazım. Kazançtandır. Tabii eskiden işin garibi, hani birlikteliğin bir gücü var denilir. Bu doğrudur. Birlikteliğin gücü derken şunu kastediyorum. Eskiden hep düşünürdük ki geniş bir kırda, verimli bir toprakta bir tane ağaç olsa o ağaç dev gibi olur. Niye? Bütün çevrenin gıdasını o ağaç emecek demektir. Bir sürü toprak o ağacı besleyecek demektir. O ağaç diğerlerinden büyük olur. Otların arasında büyüyen ağaç, ormanda büyüyen ağaçtan büyük olur. Ama hakikat böyle değil. Kırlarda yalnız başına olan ağaçların hiçbiri büyük değil. Büyük olmuyor. Ne kadar ağaç çok olursa Cenab-ı Allah o toprağa o kadar bereket gücü veriyor. O kadar çok yağmur gönderiyor. Toprak verimlilik kazanıyor. Ağaçlardan düşen yapraklar oralarda çürüyor, toprağa karışıyor. O kendi ağacını beslemeye devam ediyor. Farklı ağacın yapraklarıyla yapraklar birbirine karışıyor. O da toprağa işliyor, toprak daha verimli hale geliyor. Bir çiçeklerin saksılarını oraya buraya orman toprağıdır diyor. Orman toprağıyız. Niye getiriyoruz? Cenab-ı Allah orman var olduğu için o toprağı zenginleştiriyor, gübrelendiriyor. Başka hayvanlar, canlılar da orada çok yaşıyor. Yağmur bulutları da oraya doğru kayıyor. Onların üzerine yağmuru daha çok yağdırıyor. Onlar daha çok gecenin

iğne nemini çekiyorlar, rutubetini çekiyorlar, büyüyorlar. Ormandaki ağaçlara bakın, Belgrad Ormanı ağaçlarına bakın, birbiriyle yarışmak için boy sürüyorlar gökyüzüne doğru. Güneşe doğru onları meyillendiriyor. Güneşe ulaşmak için o ben ilerleyeceğim. Bir yarışmaya ağaçlar büyük oluyor. Aynı şey kırlardaki ağaçlarda olmuyor. Onlara her taraftan güneş geliyor. Toprak gıda da geliyor ama diğerleri kadar büyüyemiyorlar. Niye? Toprağı ona göre verimler diyor Cenab-ı Allah. Bunu şunun için söyledim. Hayatta da eğer insanlar birbirlerine haset etmeseler, kıskanmasalar, çelme atmaya kalkmasalar, yan yana olan dükkanlar tek tük olan dükkanlardan daha çok kazanırlar. İnsanlar şöyle düşünüyor. Bu sokakta, bu mahallede bir tek ben olursam bütün müşteri bana gelir. Gelmiyor işte. Bütün müşteri aynı şeyden 4-5 tane nerede var orada. Birinde bulamazsam birinde bulurum. Birinde bulamazsam birinde bulurum. Değişik çeşit bulurum oraya gidiyor. İyi hatırlıyorum yine Anadolu'nun bir kasabasında tek bir eczane vardı. İkinci eczane yapıldı, kızılca kıyamet koptu. Birbirlerini katledeceklerdi neredeyse. İşte sahte ilaç satanlara itibar etmeyin şöyle de birbirlerine öyle bir şeye mücadeleye girdiler ki susturulması mümkün olmadı. Sonrası nasıl bitti bilmiyorum. Biz o kasabadan göçmüştük daha sonra. Ama bir aklı başında olan çıkıp insan onları anlatmalıydı. Niye? Dar yerlerde dedikodu daha çok olur. Haset de daha çok olur. Bunu şunun için söylüyorum. Farkında değildi. O kasabalar Eskişehir'e yakındı. Birçok insan o eczaneden almıyordu. Fiyatı yüzünden gidip Eskişehir'e gidenlere ilaç ısmarlıyorlardı. O eczane bunun farkında değil. Bunun da 3-5 tane bir araya gelince dükkanlar, insanlar onlardan alışveriş yaparlar. Oranın pazara güvenirler. Çünkü onlar yan yana ya. Yani birbirlerine dolayısıyla o benden daha aşağı makul fiyat korlar. Tek başına olan canının istediği fiyatı kor diye insanlar kitapçıların toplu olduğu yerlerde, kuyumcuların toplu olduğu yerler, birilerinin aynı işi yapan toplu yerlere bakın. İnsanların çoğu özellikle oraya giderler. Oradan alışveriş yapmaya çalışırlar. Hem güven verir hem de nedir? Onların çeşidi çoktur. Bunun gibi. Onun için ticari bazen insan aldığı malı aldığına satar mı? Nasrettin Hoca gibi tüccarlık devam etsin diye satar. Bazen de elindeki malı çabuk bitirmeye ihtiyacı duyar. Bazen de malın mevsimi biter. Zararına satış gelecek. Zararına bile satar. Yani insanların satış sebepleri var. Satar. 3. Vadia. Vadia. Vada koydu demek esasen. Vadia. Ama vadia neye deniyor? Zararına satışın adıdır. Vadia. Eğer Arapçası merak ediyorsanız ayınla. Vadia, vada'ah kelimesinden geliyor vadia. Tekrar ediyorum. Zararına satışlara denir. Ticaret kar etmek içindir. Maliyetine veya zararına satış ticaret içerisinde ne yeri var diye elbette sorulabilir ama çünkü ticarette uğraşan bunun yerinin esasen var olduğunu bilir. Bazen elindeki stoku eritmek için, adamın elinde stok vardır, stoku eritmek için. Bazen rekabet dalgasının gelmekte olduğunu hissettiği için. Yani elinde stok yoktur ama bir yerde rekabet başlamıştır. Onun sinyalini almıştır. O gelmeden evvel elindeki stoku eritmek için ne yapar? Piyasaya zararına dahi sürebilir. Çünkü daha sonra gelen stok veya gelen rekabet ona daha büyük zarar ettirecektir. Maraş'tan bir hacımız vardı. Hacca gelmişti. Bize de ısrar ediyor. Bu sene geleyim mi gelmeyeyim mi? Daha önce bizimle hac yaptı. Şimdi geleyim mi gelmeyeyim mi diye. O zamanlar kura yoktu. Gelip de gelmeyeyim. Biz de çık gel dedik. Görme göresimiz geldi. Çık gel dedik. Çıktı geldi. Bir gün Harem-i Şerif'ten döndük. Boynumuza sarılıyor. Allah razı olsun diyor. Tekrar tekrar dua ediyor. Hayırdır ne oldu dedik ya. Ya sen gelir epey gün. Hani ilk şok olsa neyse anladık da şimdi ne? Meğer Amerikan bezi toptancısıymış bu. Amerikan bezlerinde müthiş bir rekabet çıkmış. Mal yarı yarıya düşmüş. Bu da hacca geleceğim diyor. Onları elinden çıkartma ucuz fiyata elinden çıkartmış. Az karla çıkartmış. Malların stokunu tüketmiş. Elimde satacağım o vardı diyor. Epeyini sattım. Stoku diyor yarı yarıya düşürdüm. Şu anda diyor yani 3-5 tane hac parası çıkıyor içinden diye. Ona seviniyor. Bazen böyle bir dalgadan dolayı gelmesini hisseder. Ona göre ticari hayatın içerisinde bunlar hep vardır. Şimdi bazen de malların mevsimi geçtiği için benim elime nakit geçerse bu yazlıktı yazın mevsimi geçti. Elime nakit geçerse onu sene içerisinde döndürürüm. Yeniden yazı beklemem. Şu andaki bana gelen nakit daha karlıdır der. Şimdi bazen der nedir? Nakit ihtiyacı vardır, darda kalmıştır. O kaldığı da başkasından ondan bundan isteyeceğimi, gidip işte şimdikilerin yaptığı gibi kredi şu bu çekeceğimi, onların hiçbirisine girmeyeyim, ben bu malı satayım, kendi ihtiyacımı kendi yağımla kavrularak örteyim şeklindeki bir düşünceyle bunu yapar. Dört diyorsunuz şimdi, müsaveme. Yazıyorsunuz, karşılıklı pazarlığa,
açık satış

fiyatların adıdır. Bir başka tarifle üzerinde ittifak edilen fiyat, ne ise o fiyata yapılan satışlardır. Bu nevi satışlarda satıcı maliyet fiyatı hakkında bilgi vermek zorunda değildir. Sadece satış fiyatını söyler. Böyle davranması alışverişin pazarlığa açık olduğunu gösterir. En çok kullanılan alışveriş şekli budur. Yalnız giderek etiketli satış marketler yüzünden giderek daha çoğalıyor, gitmeye başlıyor. Yakın tarihe kadar budur. Bizim insanların da en çok hoşlandığı alışveriş şekillerinden bir tanesi budur. Şimdi bunda insan, çünkü bazen ben şu mal şöyledir ama bunda tek fiyatı tercih ediyorum. Veyahut da işte alıp maliyetimi söylemek istemiyorum. Ne olmuştur? Bu mal bana bedava da gelmiştir. Veya kendim yetiştirmişimdir. Kendi üretmişimdir. Kısaca daha sonra iyi şartlarda hazırlamışımdır. Öyle bir şey bulmuşumdur ki bir yerden bulduğum kumaşı değerlendirmişimdir. Elimde peşin para olduğu için iyi bir, yani piyasaya çıkarılan iyi bir stok malı satın almışımdır. Ondan üretmişimdir, ona göre mal etmişimdir. Kısaca bütün bunları ben belli etmek zorunda değilsem o zaman ne yapıyorum? Üzerine ya tek fiyat yazıyorum veyahut da insanlara maliyetini söylemiyorum. Ben yani maliyetini söylemeden satış yapamaz mıyım? Yapabilirim. Bunun adına budur. Karşı tarafta bu konuda pazarlık yapabilir mi? Yapabilir. Sen mal ettiğini göre düşünerek direnç göstereceksin. Müşteri de onu kendisine uzun almak için uğraşacak. Onun için direnç gösterecek. Onun için çalışacak. Onun için dilini, emeğini, gayretini, dikkatini, her şeyini ortaya koyacak. Gayserli'ye demiş ki ulan pazarlık bilmiyorsan yarı fiyatla mı bilmiyorsun diye. Oh, müşteri 10, satıcı 10 lira diyor, müşteri 5 lira diyor. Oradan yola çıkıyorlar, oradan başlıyorlar. Bunun gibi. Şimdi bütün bu, şunu yazıyorsunuz, önemli bu bölümü. Bütün bu alışveriş çeşitlerinde özellikle de maliyetler hakkında verdiği bilgilerde satıcıdan istenen dürüstlüktür. Yanlış bilgi verirse bu hem kendisine vebal kazandırır hem de müşteriye iade etme hakkı verir. Bu ne demek? Şimdi ben bir etiket görmüştüm. Demişti ki ben malı 8'e alıyorum, 10'a satıyorum. Tamam. Alış fiyatı belliydi, satış fiyatı belliydi. Ben öğrendim ki bu adam bu malı 8'e almamış. Bu adam 5'e almış. Hadi 1 lira da diyelim nakliydi şu bu, işte 6'ya mal etmiş ama oraya 8 yazmış. Ben malı iade için getirebilirim. Getirdiğim zaman adam satılan mal geri alınmaz denemez. Böyle bir hakkı yoktur. Eğer kağıt üzerine yazdığı bilgi doğru değilse malı geri almak zorundadır. Kağıt üzerine yazmamış, diliyle söylemiş, şahitle malı geri almak zorundadır. Ben bu malı iade olarak almıyorum diyemez. Çünkü verdiği beyan yanlış beyandır. Bundan dolayı gerekirse kadı, yani İslami idare bu şahsı cezalandırabilir. İhtar verebilir, yaptığın doğru değil diyebilir. Tekrar ederse satıştan men edebilirim diyebilir. İslam hukukunda bütünüyle men etme yoktur. Çünkü kişinin geçimiyle ilgilidir. Ama neticede bu insan dürüstlüğü bozuyorsa bunu düzeltmenin, bir daha tekrar etmemesi için gerekli bütün tedbirleri alma, adilen olmak şartıyla hakkına sahiptir idare. Bütün bunları da tekrar ediyorum. Olan şey akit geçersiz demiyoruz biz bu akte. Ama işin içinde yanıltma vardır. İşin içerisinde göz boyama vardır. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için idari sistemde devreye girer ve çalışır. Verdiği bilgi doğru olacak. Satıcı bu alışveriş şeklinde her zaman alış fiyatını söylemek zorunda değildir. Çünkü alış fiyatı nakliye, işçilik, depolama ve koruma. Koruma hem hırsızdan koruma olur, hem bozulmaktan koruma olabilir, hem paslanmaktan koruma olabilir. Koruma gibi ek maliyetler yüzünden yanıltıcı olabilir. Maliyet fiyatını, alım fiyatı değil, maliyet fiyatını net söylemek zorunda da değildir. Çünkü maliyeti net olarak tespit kolay değildir. Dolayısıyla tüccar yaklaşık maliyeti söylemeli ve bunda da dürüst olmalıdır. Şimdi ticari hayatla uğraşan arkadaşlar daha yakından bilecekler. Bunun maliyeti, ben bunu %10 diyelim ki 1 liraya alıyorum. Üzerine 5 kuruş, 10 kuruş maliyet biniyor. Üzerine dükkan kirası, işçilikten, şundan bundan gelen şu masraflardan, işte dükkana

gelen giden işte çayıydı, ikramıydı, şu bundan belirli belirsiz ne oluyor? Şunlar birikiyor. İnce ince hesap ettin. Diyelim ki bütün maliyetini yaklaşık 120 kuruşa mal ettiğini hesap ettin. Arkasından ticaretten anlayan bir şey daha der. Bunun üzerinde bir de 10 kuruş görünmez maliyet koymak lazım. Hakikaten lazım da. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Şeyin içerisinde. Bunun gibi yapacaksın ama bunun üzerine ben 50 kuruşta bir de görünmez maliyet diyemezsin. Sen de biliyorsun ki o 50 kuruş sen hesap ediyorsun ki şuradan buradan bunun üzerine 6-7 kuruş bir biner. Bunu yuvarlayayım 10 kuruşta görünmez maliyet diyeyim. Dolayısıyla bundan sonra böyle. Bu makul karşılanır. Ama siz oraya dediğim gibi hem de alış fiyatı diye yazıyorsunuz. Öyle bir fiyat yazıyorsunuz. Maliyet yazmıyorsunuz. Biraz daha cazip olsun diye. Onun üzerine böyle bir satış yapıyorsunuz. Bu nedir? Hem insana vebal kazandırır dürüstlük kaybı sebebiyle hem de dediğim gibi müşteriye iade hakkı verir. Müşteri gerisin geri getirdiğinde ben bunu almam diyemezsiniz. Bu konularda müminler dikkatli olmalıdırlar. Eğer böyle olsaydı piyasaya bu dürüstlük hakim olsaydı bugün ticari hayattaki insanlar bu derece itibar kaybetmezlerdi. Normalde dediğim gibi ticaret Peygamber Efendimizin de yaptığı oldukça itibarlı, oldukça da insanlığa hizmet eden, normalde de dua kazanması gereken bir meslek iken sıkıntılar yüzünden günümüzdeki itibarını yeterli derecede görmüyor, kaybı yaşanıyordur. Sebebi insan başka yerde değil, genellikle kendinde aramak gerekir. Kendi meslektaşlarında aramak gerekir. Çünkü bir mesleğin kıymetini düşürmek ve çıkartmak da o mesleğin mensuplarının elindedir. Güvensizlik sebebiyle. Şimdi inşallah İleride detayına gireceğiz ama bundan sonra bir de muhayyerlik hakları diye bir hak var. Yani kişiler meclis muhayyerliği var, kabul muhayyerliği var, kusurlu mal muhayyerliği var. Mal alıyorsun kusurlu çıkmış gibi. Görme muhayyerliği var. Bütün bunlarla ilgili inşallah bilgileri paylaşacağız. Şimdi oraya yani İslam hukukunda muhayyerlik hakları diye bir başlık atınız. İslam hukukunda muhayyerlik hakları. Bugün alışverişin bir meşru olup olmama bakımından kısımlarını gördük. Bir de kar ve zarar açısından değerlendirilişini, akitlerin kısımlarını gördük, paylaştık. Bugün muhayyerliklere girmeyelim. İnşallah o bir bütün olsun kendi arasında. Burada noktaladık. El cevap pazarlık sünnet değildir. İslamiyet pazarlığa müsaade ediyor. Pazarlığa müsaade ettiği için pazarlık sünnettir diye yayılmış. Niye? Yani pazarlık yapılmasa ayıp karşılanmasın diye. Pazarlık meşrudur. Ama Efendimizin kaç kişiyle pazarlık yaptığı var da biz bunun adına sünnet diyoruz. Efendimiz çok pazarlık yapmayan bir insandır. Her insanın mizacına pazarlık uygun değildir doğrusu. Ama caizdir. Yani caiz olduğunu sünnettir şekline döndürmenin bir manası yoktur. Yanlışlıkla bozulan kefaret orucunda ne yapmak gerekir? Oruç kefareti mi bu? Oruç kefareti herhalde sıkıntı. Oruç kefareti bakınız. Bir tek bayanların adeti dışında herhangi bir şekilde bozulursa, ister bayanlar tarafından, isterse erkekler tarafından yeniden başa döner. Yeniden sıfırdan başlar. Anlaşıldı? Aynı. Üstelik şey vardır, yani biliyorsunuz, yani ayet-i kerimede mütetabiat olması sebebiyle. Üstelik nedir? Günümüzde daha önce de söylediğim, hanımlar kendi aralarında bazen fıkıh kitaplarının bile bilmediği bilgileri biliyorlar. Evet, öyle. Ömürde bir defa kefaret tutmak lazımmış. Nereden çıktı bu ben de bilmiyorum. Başlıyorlar kefarete ondan sonra altından kalkamıyorlar. 52. mi 54. gün mü bana gelen var hocam 3 gün tutamadım. Ama 50 günü geçmişti şu kadar tuttum. Şimdi 3 gündür hastayım tutamıyorum ne yapmam lazım? Önceden orucunu bozdun muydu? Bilerek Ramazan ayında kasten başlayan bir orucu bozdun muydu? Yok ama böyle lazımmış tuttum. Ne diyeceksen diyeceksin artık yani şu olarak öyledir. Kadın ve erkeğin karışık olduğu çalgılı düğün salonu işletmek caiz midir? El cevap caiz değildir. Ayrı olsa da caiz değildir. Evet caiz değildir. Katılım bankalarında olan hisse senetlerini alıp satmak caiz midir? Oldukça dalgalı bir konu. Hisse senedi kime ait? Hisse senedi alınan yani hisse alınan şirket veya müessese meşru iş mi yapıyor yapmıyor mu? Bunun bilinmesi gerek. Bu nevi hisse yani hisse senedi şu yani belli bir hisseyle bir şirkete veya bir müesseseye ortak oluyorsunuz demektir. İslamiyet bu ortaklığa mani değildir. Yani hatta ortaklığa İslamiyet teşvik eder. İnşallah onu göreceğiz. Ama bu şirket ne iş yapıyor? Parasını nereden kazanıyor? Ne gibi yatırımlar yapıyor? Nasıl bir zihniyet taşıyor bunu?

bilmesi gerekir. Yani bu soruya olumlu cevap da ver. Yani eğer her şey olumluysa evet, yani oradan ortaklık alınabilir. Belli bir müddet sonra da kâr ettiği zaman da satılabilir. Ama bu tip bu işlerle uğraşılmasını çok fazla tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmiyorum? Bu nevi şirketlerin gerçek değeri yükselmediği halde dedikoduyla değerleri yükseltiliyor veya düşürttürülüyor. İyi bir yatırım yapacakmış deniyor. Borsada olduğu gibi fiyatlar yükseliyor. Başka zaman bakıyorsun kötü fiyatlar yüzünden gerisin geri veya kötü bir propaganda yüzünden düşürttürülüyor. Halbuki şirketin mal varlığı ve kar oranı iki durumda da aynı. Bununla çok oynanıyor. Onun için yani yine de dediğim gibi hepten buna caiz değildir diyemiyoruz. Konut sigortası DASK caiz midir? Yani sosyal sigorta dediğimiz devlet sigortası, yani insanların emekli olduğu sigortayı biz bir tek ne gibi kabul ediyoruz? Biraz dayanışma sandığı gibi kabul ediyoruz. Oraya verilen paraları kimse bir daha geri alınmayacağını, vazgeçerek verdiğini biliyor. Ama onun dışındaki ticari akit kabul edilen bütün sigortalar fasit akittir. Neden fasit akittir? Çünkü verilen meblağ belli. Her yıl veya her ay şu kadar ödüyorsun. Tamam. Ne alacağın? Meçhul. Bir taraf meçhulse o fasittir. Anlaşıldı? Sigortalarda genellikle bir tarafta meçhuliyet vardır. Kasko da bunun içinde. Yani resmiyetin icbar kıldığı, trafikte de mecbur kılıyor. Yani bir şey diyemiyoruz, yapmak zorunda ama bu caiz midir diye sorsanız caiz değil. Adam hiç trafik kazası yapmıyor, kasko da olduğu için hiçbir şey almıyor. Adam verdiğinin kaç katını alıyor? Yani bu onu, kaskın. Şimdi orada yalnız trafikte yani arabada mı kaskoda yani işte vadeli alırsan kaskolu istiyorlar. Biraz daha farklı. Vade ile kırdırılan çekler fasit alışverişlerden midir? Belki faizden, fasit alışverişlerden ama haram olan bölümdendir. Daha ağırdır. Yani vade yani çeki daha erkenden parasını alıyorsun. Çek ise çek mal değildir. Bir nevi neyi satmış oluyorsun? Çekin getireceği o parayı sen daha erkenden daha ucuz fiyata satmış oluyorsun. Vallahu alem bu faizdir. Bu tehlikelidir. Vadeli satış yalnızca murabahalı satışlar mı olur? Hayır, değil. Yani adam yani öyledir. Vadeli de olsa aynı fiyatı, peşinde olsa aynı fiyatı verebilir bir mal için. Şart değil yani. Vadeli olan karlı satış ise biz ona ne diyoruz? Murabahalı karlı satış diyoruz. Müsavemede vade konulduğunda kar miktarı veya maliyet fiyatı belirtilmiyor. Daima yani kar miktarını belirtmeye mecburiyeti yok. Ama her akitte vade varsa o vadenin ne olduğu belli olmalıdır. Eğer vade belli değilse akit fasittir. Tekrar ediyorum. Yani bir insan ne kadar kar ettiğini, ne kadara mal ettiğini beyan etmek zorunda değildir. Ben beyan etmiyorum, satış fiyatım bu diyebilir. Ama vadeli bir mal satıyorsa vadeyi mutlaka beyan etmelidir. Bir yıl sonra mı ödeyecek, 5 ay sonra mı ödeyecek, 3 ay sonra mı ödeyecek? Bu mecburidir. Bu olmadan akit olmaz. Bunun hangisini okuduk? Burayı okuduk galiba. Osmanlı zamanındaki avarız sandıklarını nasıl? Avarız sandıkları demek şeydir, bir de arıza sonradan olan demek. Yani sonradan meydana gelen demektir. Öyle değerlendirme. O sandıkta ihtiyaç sahiplerine para veriliyordu ama geriye aynı miktar değil de fazlası isteniyordu. Bu fasit akit midir? Ama bu şöyle diyeyim. Avarız burada tam neyi kastettiğini ben de bilemedim ama uygulama şöyle. Bu nevi sandıklar yani insanlara veriliyor. İnsanlar bunu paylaşıyor, dağıtıyorlar. Kendi ihtiyacını gideren insanlar daha sonra aynı sandığa kendileri de yardım ediyorlar. Yani sosyal dayanışmaya bir nevi kapı açma gibidir. Bu akit değildir. Yani akit niyetiyle yapılmaz bu tip şeyler. Ticaret değil de işçilik konusunda bir tamirci 20 liralık bir işi piyasayı bilmeyen birine 80 liraya yapsa durum yine alışverişteki gibi olur mu? Evet, işi yaptığın adam piyasayı bilmiyor. Bu mekruhtur. Bu vebal getirir. Ama bu akit batıl mıdır veya bu akit diyelim ki bozuk mudur, fasit midir? Hayır. Yani pahalı satışlarda da biz aynı şeyi söylüyoruz. Adam iki kat karıyla satmış, iki kat piyasa fiyatına satmış. Bu müşteriye iade. Müşteri gelirse yani şey olarak senden iadesini isterse geri almak zorundasın. İşçilik de geri de alamazsın ama bu insan vebal kazanır. Mahkeme müracaat etse doğrusu bu insana belli miktar iade ettirilebilir. Çünkü yanlış beyan karşı tarafa haklı konuma getirir. İmam-ı Azam'ın İhtiyar kitabında, İmam-ı Azam'ın İhtiyar diye bir kitabı yok. Hanefi mezhebinde yazılan bir kitaptır İhtiyar. Evet. Ama El-İhya Hanefi mezhebinde yazılmış bir kitaptır El-İhtiyar. Kitabında ihtikar yani kara borsacılık babında
Cam üreten mi?

Okuyamadım. Yani şarap üreten biri bunu şarap fabrikasına satsa caizdir diyor. Biz mekruh dedik, durum ne olur şimdi? Mekruh. İki türlü de mekruh. Yani akit caiz midir ayrı? Akit caizdir, geçerlidir. Çünkü sattığı şey meşru, aldığı şey meşru. Tamam, geçerlidir. Ancak bu mekruh akitlerdendir. Akdin geçerli olmasıyla mekruh olması birbiriyle çelişmezler. Bu mekruhtur. Kendinle işte mücavir olan şey sebebiyle mekruhtur. Benim aldığım, sattığım üzüm, aldığım para, her ikisi de caizdir. Bu akit geçerlidir. Balkıya bilgi o da normalde doğrudur. Ama dolaylı sebepten dolayı mekruhtur, aynı şey. Bunu yani kimisi kıyasla, kimisi وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Ayet-i Kerime'de yer alan düşmanlıkta, günah konularda, veballi şeylerde birbirinize yardım etmeyin emrine muhalif saydıkları için ayetin akit gereği değil, sebep olduğu şey gereği mekruhtur. Hangisi ayete muhalif? Yani şöyle diyeyim, akit açısından bakarsan caiz, tamam. Şarap fabrikasına sattığı için kötülüğe yardım etme açısından tahrimen mekruh. Feçtenibuhu emri, içkinin kendisinden uzak durun demektir. O direkt haram bölüme giriyor. Diğerleri yine aynı şeyi haram görüyorlar. Çünkü tekrar ediyorum, Hanefiler ayetle açık söylenmeyen haramlara haram demezler. Tahrimen mekruh ifadesi kullanırlar. Hadiste gelenlere de tahrimen mekruh derler. Kefir içmek haram mıdır? İçinde az da olsa alkol olduğu söyleniyor. Daha önce bu soru soruldu. Kefir içmenin caiz olduğu kanaatini söyledik. İçinde her alkol olan şey haram demek değildir. Kefirin içindeki alkol içeriden ürüyor. Sarhoşluk edecek dereceye gelmiyor. Meyvelerin içinde de belli oranda alkol var ama bu alkolün bulunması meyveye haramlaştırmıyor. Kavunun içinde de var, haramlaştırmıyor. Pekmezin içinde de var. Yine üzüm suyu, şırşıraların içinde de var, haramlaştırmıyor. Tamam, alkol var demek haram demek değildir demiştik. Ama sekir verecek dereceye gelmiş haramdır. Bir de sonradan katılmışsa necasettir. Kefirin içerisine bu alkol dışarıdan katılmış olsa necaset katılmış olur. Başka bir bölümden caiz olmaz ama kendi içerisinde oluşan kefiri haramlaştırmaz. Sarhoşlukları verecek dereceye kadar mayalanma devam etmedikçe o zaman tadı, şekli, her şeyle değişiyor. Kolonya içmek içen var ve sarhoş ediyor. Kolonya dolayısıyla haramdır ama yani insanın üzerine döküldüğü zaman eğer elbisedense kolonyanın tamamının, alkol kısmının tamamının uçtuğunu söylemiştik. Evet, bir şey soracaktınız. Hayır, çoğu haram olan şu demek. Mesela bireyi az içerseniz sarhoş etmez. Çok içerseniz sarhoş eder, haramdır. Yoksa o aşk grubu bir şeyin içerisinde var diye haram değildir. Biz bir illeti o değil. İlleti nedir? Sarhoşluk verici olması o maddenin. Çoğu sarhoş veriyorsa azı da haramdır. Doğru. İslam'da hak ve fiil ehliyeti ne zaman başlar? Ergenlik çağına girmekle. Ha, orası şunu ayıralım. Ergenlik çağına girmekle başlar. Kişinin sağ ve tam doğumuyla başlar. Hayır. Kişinin doğumuyla ne başlar? İnsanın hakları, şahıs olması ve hakları başlar doğumla beraber. Ama doğumla beraber hakları ve sorumluluğu başlayacak olsa doğan çocuğa nasıl namaz kıldıracaksınız? Ama doğan çocuğun hayat hakkı vardır. Miras hakkı vardır. Birçok hakları başlar. Ama mükellefiyetle ilgili bölümü ne zaman başlar? Bütün kişi ehliyeti tam ne zaman kazanır? Ergenlik çağına girişiyle kazanır. Sigara batıl akit mi? Sigara ile ilgili yapılan akitler ahmaklık akdidir. Batıl akit mi? Yani şöyle diyeyim. Tütün eğer faydalı işlerde kullanılsa demin dediğimiz gibi biz bunu caiz ama yani doğrusu sigaranın faydalı kullanıldığı bir yeri neredeyse bilmiyoruz ama belki ilaç sanayinde kullanılabilir, edilebilir, gidilebilir. Ama şu anda bunlar yapılmıyor. Dolayısıyla doğrusu herhalde fasit akit saymamız daha doğrudur. Her şeye rağmen sigara satın alınabilir. Sigara dediğim tütünün kendisini kastediyorum. Sigaranın kendisini kastetmiyorum. Tütün denen ot, bitki alınabilir. Ondan faydalı malzemelerde üretilebilir. Bir şeyden faydalı malzemede üretiliyorsa o şeyin alımı, satımı caizdir. Afyon'da olduğu gibi Afyon'un içerisinden faydalı şey de elde ediliyor. Nafile orucu keyfi olarak bozulmasının hükmü nedir? Bir insana açlık hissi aşırı değilse, zorlanmıyorsa, misafir gelmiş de ona ortak olmak gibi bir şey özellik yoksa, tamamen keyfi ise mekruhtur, kişiye vebal kazandırır. Ancak şey yoktur. Nedir o? Kefaret biliyorsunuz zaten yoktur. Gününe gün tutar artık yeniden tutması ne olur? Vacip hale gelir. Tamam, şu farklı kağıtları bir devreden çıkaralım. Alkollü pastalar veya alkolle yapılmış yemeklerin alkol uçuyor ama

Hükmü nedir? Caiz değildir. İçerisine necaset katılmıştır. Eldeki kanama durmuyorsa üzerine bant yapıştırıp abdest almak caiz midir? Evet, caizdir. Soğuk havalarda donuyoruz, üşüyoruz, sıcak havalarda yanıyoruz, pişiyoruz diyerek Rabbe şirk koşmuş oluyor muyuz? Hayır ya. Hayır, yani Allah'a isyan manası taşıyorsa bu ve ayrı bir vebaldir. Ama yani bu şirk kelimesinden dilinizi uzak tutun mümkün mertebe. Bir insan derdini, hissettiklerini dile getirir. Eğer hepten kaçarsak vehim halinde yaşarız bu sefer. Tutamadığımız oruçlarımızı, yani borçlarımızı 6 günlerde tutmamız uygun mu? 6 günlerde tutmanız da uygun, 9 günlerde tutmanız da uygun. Ama o Şevval orucu sayılmaz. 6 günü derken onu kastediyorsunuz. O ne olur? O zaman orucunuzun kazası olur. Organ bağışı caiz mi? Alsana. Hastalara takılan kanın durumu ne olur? Yani hastanede kan vermek doğru mu? Doğru. Satışı doğru mu? Değil. Özel hastanelerde para ile takılan kanlar, yine bunun alışverişinin yapılması caiz değil, ama kan almak için, kan vermek için orada bir hizmet sunuluyor. Bu hizmetlerin karşılığını bedelleri alması caizdir, ama kan bedeli olarak para alınması caiz değildir. Organ nakli üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Bir kimse işte anne çocuğuna, çocuğu annesine, kardeş kardeşe böbrek veriyor, ciğerin bir bölümünü övürüyor, bu caizdir. Bunu daha evvel paylaşmıştık, ama genel manada organ nakline izin verme daha uzun konuşulması bir meseledir. Üzerinde uzun uzun konuştuk. Şu anda ekranlarda gördüğümüz 3 kişiye hayat verdi, 5 kişiye hayat verdi, 4 kişiye hayat verdi, güzel şeyler. Ama kaç kişinin hayatı bu yolda kayboluyor, kaç mafya bundan geçiniyor, bunun üzerinde durmuştuk. Yeri gelince inşallah geniş zamanda gene dururuz. Haç malzeme alışverişlerinde bana 70+1, gerisini okuyamadım. Ardımdan gelen müşteriye 70 diyor, ama bu 5'i de başka bir malzeme biçtiği fiyatta geri alıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ha diyor. Bana 70+1 diyor, arkamdan gelen müşteriye 70 diyor, ama bu 5'i de başka bir malzeme biçtiği fiyattan geri alıyor. Bu nasıl yolu? Ticari ahlak oturaklaşmamışlığı diye anlarım. Ne diyeyim, yani insanlar net olmalı. Net olan insan hem dürüstlük ifade eder, hem de nedir, gelen insana, müşteriye güven verir. İnsan da kendini rahatsız eder. Rahatsız hissetmez, huzurlu hisseder. Beni en çok rahatsız eden şudur. Yani bir malı aldım. Tamam, yani kaliteli olsun isterim, şunu isterim. Gittiğim zaman bir tanesi, ya hocam piyasada bunun fiyatı 50 liraydı, sen 66 almışsın derse beni rahatsız eder. Yani verdiğiniz şey, fiyatta pazarlık etmiyorum ama bana böyle delirtmeyin diyorum bazen. Çünkü rahatsız ediyor. Kredi kartı kullanma haram mıdır? Borcu gününde ödeniyor. Bankalarda para tutabilir miyiz? Kredi kartından başlayalım. Kredi kartının kendisinde sıkıntı olduğunu söylemiştik. İster finans kurumlarında olsun, ister bankalarda olsun. Çünkü bunun Amerika'da belli bir merkezi var. Bu merkez küçük meblağlar kesiyor bu kredi kartından. Bu meblağ küçük de olsa dünyada kaç milyon kredi kartı kullanıyordur? Dünyalar kadar. Ve bunun büyük meblağı. Bunlardan hepsinden birer damla damlasa, bazısından küple çıkıyor ama ne oluyor? Amerika'da deniz oluyor, deniz. Ama buna rağmen biz, yani eğer ticaretle uğraşıyorsanız, yanınızda yüklü para taşımak zorunda kalıyorsanız kredi kartını alınız diyoruz. Ama veballi değildir diyemiyoruz. Zaman zaman tasaddukta bulunun, hayra sebep olun. Çünkü kredi kartı olmasa adam bir günde, ben ona tanıyorum, 50-60 bin lira dolaşarak o gün toptancı, borçlarını ödeyen insan tanıyorum. 50-60 bin lirayı yanında çantasında taşıyamaz. Gidiyor kredi kartından. Ona göre kredi kartı var, ondan çektirtiyor. Bu normaldir ve doğrudur. Ama kredi kartının yine de vebali var da, tekrar ediyorum, belli bir merkezden, yani finans kurumları da bankalar üzerinden alıyorlar. Bir onun var, bir de neyi var? Merkezinin getirdiği vebal var. Bu yüzden eğer mecbur değilseniz, büyük işler yapmıyorsanız kredi kartı kullanmanızı tavsiye etmem. Belli oranda insanı bozuk para taşımaktan, şu etmekten, bu etmekten kurtuluyor. Ama bundan bankaları, bundan o Amerika'daki merkezin ciddi bir karı var. Az bu ki onun için de teşvik edip duruyorlar zaten. Bankalar komisyon alıyor. Amerika'daki o merkez ise bundan düşen damlaları topluyor, deniz oluyor. Bir de bunun şunun için biraz da söylüyorum maalesef. Yani inşallah gün gelir, güçlü oluruz. Kendi dünyamızı kendi kurarız. Batıl zihniyetlerin kurduğu bu dünya kötü dünya. Bunun için söylüyorum, biliyor musun? Hadi buradan insanımızı kurtardık. Aynı şey uçak biletlerinde var. IATA yetkisi de demek ne demektir? Onun da belli bir merkezi var. Her kesilen uçak biletinden hacınınkından da hocanınkından da.
hacca gide, Beytullah gidenlerinden de o merkeze durmadan para

0: Bankaya, banka sizin paranızdan, normal bankada olsa sizin paranızdan iki türlü istifade eder. Bir, orada durduğu sürece işletir. Bankalar finans kurumlarından daha iyi işletiyor. Niye? Gecelik reporaya yatırıyorlar. Gecelik raporlara repora yatırıp oradan geçerek repolardan para çekiyorlar. Para kazanıyorlar. Bir şeyden daha kâr ediyorlar. Cirolarına giriyor. Ciro ne kadar yüksekse Merkez Bankası'ndan o kadar kredi alabiliyor. Onu çalıştırıyor bu sefer. Olabilir. Daha iyi olabilir. Açık hesap çalıştığın müşterilerin var. Bunlar sipariş veriyor. Bunlarla belli bir ödeme konuşmuyoruz. Çek gelince çek veriyorlar. Bu fasit bir alışveriş midir? Evet, fasit bir alışveriştir. Ancak fasitlerde şöyle bir şey var. Bu tip yani yakın müşteriler, dost müşteri denilen müşteriler birkaç cinstir. Dost müşteri vardır. Sıcak gelir gider senli benlidir. Nadir dükkanı kendi dükkanı gibi kabul edilen müşteriler vardır. Sana yardım ederler öyle müşteriler vardır. Sadece müşteri vardır alış yapar alışverişten sonra gider. İşine gelince senden alışveriş yapar, işine gelince başkasından alışveriş yapar. Bir de kötü kaynana müşteriler vardır. Onlardan illallah edersin, kurtulmak istersin, gene kurtulamazsın. Müşterilerin her türlüsü var. Ama şöyle diyeyim, bu nevi iyi müşterilerle senli benli olunca insanlar para konuşmuyorlar ama yine de doğru değil, fasit. Neden doğru değil? Fasit akitlerin şöyle bir özelliği var. Al ne zaman ödersen öde dedik. Çek gelince çek verirsin dedi. Tamam. Aramızda hilaf çıkmadı. Çek verdi. Günü gelince ödedi. Fasit olan alışveriş sahihe dönüşür. Ama günün birisinde arada niza çıkarsa, şuydu buydu diye nizalaşırsan ucunu açık bırakıldığı için alan da mesul duruma düşer. Vebal kazanır bundan. Satan da vebal kazanır. Fasit akit verişler daha sonra tamir olurlar. Nizalaşmadan tamir bitmişse sıkıntı yoktur. Ama İki mümin birbirine bu yüzden düşmüş de birbirinin gönlünü kırmışlarsa iki taraf da bunun uçunu açık bırakmaktan vebal kazanırlar. Noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı

0: Hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
1: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da. Radyo Hedef FM 91.8.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Sahih-i Buhari'de Kitabul İ'tisam bil Kitabi ve Sünne. Kur'an

Kur'an ve sünnete sarılma bölümü ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Bugün ikinci babı okuyoruz. Babul iktidai bi sünneni Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine uyma babı. Ve kavlillahi teala وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Allah'ım bizleri müttakilere imam eyle babı. Kitabımızın Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Buhari Hazretleri bu baba başlık verirken bu bölümün başlığı olarak iki ayrı başlığı tercih etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine uyma ve Furkan suresi 74. ayeti kerime Allah'ım bizleri müttakilere imam eyle duası ile başlığı zikretmiş. Furkan suresinin son sayfasında son ayetlerinde Allah'ın has kulları, Rahman'ın değerli, ihlaslı kullarının özellikleri zikredilir. Bunlar dua ederken şöyle dua ederler. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Rahman'ın has kulları, Cenab-ı Hakk'ın en seçkin, en ihlaslı, en müttaki kulları şöyle dua ederler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hem bir taraftan o kulların dualarını haber veriyor, hem de bizim Allah'ın sevgili kulu olmamız için o şekilde dua etmemizi tavsiye ediyor. Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden, nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak eşler, nesiller, torunlar nasip eyle. Evlatlar, torunlar nasip eyle. Ve bizi müttakilere imam eyle. İşte bu ifade ne şekilde anlaşılmalıdır? Takva sahiplerine imam eyle, önder eyle. Bu ifadeyi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüma, değerli sahabi, Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'ın talebesi İmam Mücahit şöyle anlatıyor. Kale eimmeten naktedi bimen kablena ve yaktedi bina men ba'dena. Allah'ım bizi bizden öncekilere uyan, bizden sonrakilerin de kendilerine uyduğu takva yolunda yürüyen önderler eyle. Ayet-i kerimede üç kelimeyle anlatılan derin mana. Bizi bizden öncekilere, bizden önceki mümin nesillere, bizden önceki selefi salihine, o değerli alimlere uyanlardan eyle ve bizden sonrakilerin de kendilerine uyduğu takva yolunda yürüyen önderlerden eyle. İki nesil arasında hayırlı geçmiş ile hayırlı gelecek arasında köprü olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ne geçmişteki salih insanlardan kopacağız, ne gelecekteki salih evlatlardan kopacağız. Yani geçmişteki salih insanlar ile gelecekteki salih nesiller arasında köprü olmayı nasip eyle ya Rabbi. Furkan suresi 74. ayeti böyle anlamalıyız diyor İmam Mücahit. Yine müellifimiz devam ediyor. Başlıkta daha hadis-i şeriflere girmeden zaman zaman İmam Buhari uzun başlıklar tercih ediyor. Ve an İbni Avn'in Abdullah bin Avn tabiinin büyüklerinden diyor ki ثَلَاثٌ اُحِبُّهُنَّ لِنَفْس۪ي وَلِإِخْوَان۪ي Şu üç özellik vardır ki

hem kendi nefsim için hem siz değerli kardeşlerim için ben bu üç özelliği arzu ediyorum. Bir, هَذِهِ السُنَّةُ اَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا. Kardeşlerim, şu sünnet-i seniyyeyi öğrenmeli. Bilmediklerini de ilim ehline sormalılar. Kendim için, kardeşlerim için bunu istiyorum. Bu bir. İkincisi, وَالْقُرْآنُ اَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا النَّاسَ عَنْهُ. Kur'an'ı anlamaya çalışmak. İfadeye dikkat edin. En yefhemuhu değil. En yetefehemuhu. Tefeul babu. Tekellüf ifade ediyor. Kur'an'ı anlama gayreti içerisinde olmayı Rabbim bana nasip eylesin. Siz kardeşlerimize de nasip eylesin diyor. Abdullah İbni Avun. Ve yes'elun nâse anhu. Kur'an'dan anlamadığımız, anlayamadığımız ayetleri de ehline sormayı Rabbim nasip eylesin. Bir üçüncüsü, ve yed'un nase illa min hayr. İnsanları tamamen bırakıp sadece hayırlı işlerde onlarla ilgilenmek. İnsanlarla olan ilişkilerimizde hayır eksenli, hayır merkezli bir ilişki ağı kurmayı nasip eyle. Yani öyle bir aile için, toplum için veya çevreyle öyle bir irtibatımız olsun ki sözlerimizde, davranışlarımızda hep hayır merkezli olsun. Hayırlı konuşan, hayırı işleyen, hayırı düşünen ve sürekli hayır yolunda yürüyen kimseler olmak. Ben bunu diyor hem kendim için hem siz kardeşlerim için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, arzu ediyorum, temenni ediyorum diyor Abdullah bin Avun rahmetullahi aleyh. İmam Buhari'nin hoşuna gitmiş bu ifade. Kur'an ve sünneti anlama gayreti içerisinde olmak dualarımızda yer almalı ve tavır ve davranışlarımızda da ortaya çıkmalıdır. Böyle bir girişten sonra müellifimiz 7275. hadisi şerifi bizlere naklediyor. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Üstadımız, müellifimiz, kitabımız Sahih-i Buhari'nin müellifi Muhammed bin İsmail el-Bukhari'ye Rabbim rahmet eylesin. Onunla beraber bize de, dinleyenlere de, okuyanlara da, yaşayanlara da rahmetiyle muamele eylesin. قال حدثنا عمرو بن عباس قال yazılmayan ama okunan kale قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل tabiinden Ebu Vail Şakik bin Seleme anlatıyor. قال جلست الى شيبه في هذا المسجد. Şeybe bin Osman bin Talha radıyallahu anh ile birlikte Kabe-i Muazzama'da, bu mescitte. Tabii şimdi bu mescitte diye söylüyor. Orada hadisin şerhinden anlıyoruz. Şerhi olmasa hangi mescitte diyeceğiz. Bu mescitte Kabe-i Muazzama'da Kabe-i Muazzama görevlisi Şeybe ile birlikte oturuyordu. Şeybe kim? Peygamber Efendimiz'in Kabe'nin anahtarlarını verdiği Osman bin Talha'nın oğlu. Hani Mekke fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah ben Kabe'nin anahtarlarına talibim dedi. Kabe-i Muazzama hizmeti belli bir kabileye ait şerefli bir hizmet. Kureyş kabilesi içerisinde belli bir koluna ait. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Şu ana kadar bu hizmeti kim yürütmüşse ona ehil ve layık olan odur. Osman bin Talha'yı çağırdı. Henüz Müslüman olmamıştı. Ehline verdi anahtarı. Osman bin Talha'nın gözü yaşardı. Müslüman olmadığı halde vefa, emanet, liyakat, ehliyet aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada dikkat ettiği vasıf.

Yıldızlar hemen kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. İşte o Osman bin Talha'nın oğlu Şeybe, o da Müslüman, o da sahabi. O da Ebu Vail ile beraber oturuyorlar Kabe-i Muazzama'da. Kale, Şeybe anlatıyor. Kabe-i Muazzama'nın anahtarını, Kabe kapısının anahtarını bulundurmak demek, Kabe-i Muazzama'ya hizmet etme şerefiyle şereflenmek demektir. Celese ileyye Umaru fi meclisike hâze. Senin şu oturduğun yerde ben Hazreti Ömer'le beraber oturuyordum. Fekale, Hazreti Ömer dedi ki, hememtu, öyle düşünüyorum ki, en la eda fiha safra evvela beydae illa kasemtuha beynel müslimin. Şu Kabe-i Muazzama'da bulunan altın, gümüş ne varsa hepsini Müslümanlar arasında paylaştırmak istiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke müşriklerinden kalan emanetler, Kabe ve civarında bulunan emanetler bir yerde depolanmış, saklanıyor. Altın, gümüş ne varsa Müslümanlara paylaştırmak istiyorum diyor. Kultu, Şeybe anlatıyor. Dedim ki, ma ente bi fa'ilin. Bunu yapamaz. Ma ente bi fa'ilin. Bunu yapamaz. Kale lime, Hazreti Ömer'e diyor. Bunu yapamaz. Kale lime, kultu dedim. Niçin diye sordu. Kultu dedim ki, lem yef'alhu sahibake, senden önce bizim önderimiz, liderimiz olan, yöneticilerimiz olan peygamberimiz, iki değerli arkadaşın, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an bunu yapmadılar. Yani onların yapmadıkları bir şeyi yapman uygun değildir. Kale Umar radıyallahu an, Hazreti Ömer dedi ki, humel mer'ani. Bu ikisi gerçekten değerli şahsiyetlerdir. Yukteda bihima, kendilerine uyulacak değerli şahsiyetlerdir. Biri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yapmadığı bir şeyi yapmak, dinde yeni bir şey icat etme anlamında bid'at olacağı için Hazreti Ömer radıyallahu anh bu uyarıyı kabul etmiş. Çünkü bu uyarıda bulunan kim? Kabe-i Muazzama hakkında ehil, layık. Kabe hakkında, Kabe hizmet noktasında nesiller boyu hizmet eden bir ailenin temsilcisi. Peygamberimiz bunu yapmadı. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bunu yapmadı. Nereye harcanması gerekiyorsa bu altınlar, gümüşler oraya harcanacak. Böyle bunların toptan hepsinin, yani hazineyi dağıtmak istiyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tek fakir kalmasın. Elimizdeki bütün imkan, hayır. O usul neyse, İslam devlet hazinesi ne, kime harcanıyorsa aynı usul devam etmelidir. Burada Kur'an ve sünnete, Allah Resulüne tabi olmak üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın derhal bu emre, bu görüşe uyduğunu görmekteyiz. Bir ikinci hadisi şerife geçiyoruz. Kâlel müellif rahimahullah, haddethena Ali ibn-i Abdirrahman. Kâle haddethena Süfyanu. Kâle se'eltül âmeşe fekâle an Zeyd ibn-i Vahbin. Semi'tu Huzeyfe'te radıyallahu anhu yekul. Huzeyfe, Huzeyfe tübnül Yaman radıyallahu an yazılmadığı halde okuyoruz. Peygamber Efendimiz'den bu hadisi şerifleri duyan, bunları değiştirmeden gelecek nesle aktaran ve bunları en güzel şekilde yaşayan insanların ismi anıldığı zaman, tıpkı Kur'an-ı Kerim'de onlardan söz edildiği zaman radiyallahu anhum ve radu anh buyurulduğu gibi,
Biz de

Allah onlardan razı olsun diye dua ediyoruz. Sahabi ismi anıldığında radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Yazılmasa da, bu dua bulunmasa da bu dua yapılacaktır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlı nesli benimle beraber bulunanlardır. En hayırlı nesil sahabe-i kiram, peygamberimizi Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen ilk nesil, en mübarek nesil. Huzeyfe İbnül Yeman anlatıyor. Yekul haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. Ennel emanete, emanet duygusu, emanet duyarlılığı, emanet hassasiyeti, emin olma, güvenilir olma düşüncesi nezelet mines semai, gökten indirildi. Fi cezri kulubir rical, yiğit insanların kalplerinin derinliklerine konuldu. İnsanda psikolojik bir takım özellikler var. Hani içgüdüler var. İşte bunlardan bir tanesi emanet duygusu. Bana emanet edilen herhangi bir görüş, söz, mal, mülk, evlat, ne emanet edilmişse emanet edenin isteği istikametinde değerlendirmem emrediliyor. Neye göre bu? Efendim ahlak, o ahlak nedir? Cenab-ı Hakk'ın gökyüzünden değerli insanların kalplerinin derinliğine indirdiği bir duygu. Böyle bir ahlaki özellik. Emanet gökten indirildi diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh Peygamberimizden naklediyor. Ve nezelel Kur'an. Kur'an da aynı şekilde indi. Fekara'ul Kur'ane, insanlar Kur'an'ı okudular. Ve alimu mine sünneti, ve sünneti de iyi öğrendiler. Yani gönüllerindeki bu emanet hassasiyetinin aynı zamanda Kur'an ve sünnetin emri olduğunu öğrendiler. Önce o duygu insanın gönlüne veriliyor. Yani çok merhametlisiniz. Neden? Cenab-ı Hak sizi merhametli kıldığı için. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Aranızda şefkati var eden odur, Allah'tır. Aranızda sevgiyi var eden odur, Allah'tır. Ben sevdim demiyor Peygamberimiz. حُبِّبَ اِلَيَّ. Bana sevdirildi. İfadeye dikkat edin. Bana sevdirildi. Gönlümüzde sevgiyi yaratan Cenab-ı Hak, şefkati yaratan Cenab-ı Hak, hayayı, utanma duygusunu yaratan Cenab-ı Hak, emanet indirildi. Sonra Kur'an ve sünnet bu emanet duyarlılığının her Müslümandan istenen bir duyarlılık olduğunu Kur'an ve sünnet anlattı. İnsanlar da, Müslümanlar da Kur'an ve sünnetin bu ifadelerine uyarak o gönüllerindeki duyguyu hayatlarına yansıttılar. Burada Kur'an ve sünnetle ahlaki esaslar arasındaki sıkı irtibatı ve ilişkiyi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlatıyor. Yani mümin ahlaki seviyesi üstün olan insandır. Ahlaki seviyesi üstün olan insanların da hidayetle, imanla şereflenmesi en büyük temennimizdir. Komşunuz gayrimüslim. Çok dürüst, ahlaklı, saygıdeğer. Peki onun için en güzel dua, Rabbim ona hidayeti nasip eylesin. Madem ki bu özellikler gönlünde, kalbinde var, bir de iman eklenirse artık tadından yenmez. O özellikler mükemmel hale gelir. Yani gayrimüslim komşunuza yapılacak en güzel şey Allah İslam'ı tanımayı, sevmeyi, aynı safta birlikte olmayı nasip eylesin. Hidayeti nasip eylesin diye
kırmadan tatlı bir dille İslam'a davet etmektir.

Evet, 7277. hadisi şerife geçiyoruz. Sahih-i Buhari'nin son ciltlerinde olduğu için hep hadisi şeriflerimiz 7000'li hadisi şerifler. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله عبد الله diyor ki şimdi sahabe-i kiramda sahabe-i kiram arasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin o değerli arkadaşları, cemaati arasında 200'den fazla Abdullah vardı. Abdullah ismi Medine'de çok yaygın. Hatta Abdülüzza, Abdülmenat falan isimlerini de Peygamberimiz Abdullah veya Abdurrahman diye değiştiriyordu. Allah'ın kulu. Hiç dikkatinizi çekti mi? İsrafil, Azrail, Mikail. Bunların manası nedir? Cebrail, hepsinin manası Allah'ın kulu demektir. İbranice il Allah demek. Cebrail Allah'ın kulu. Mikail Allah'ın kulu. İsrafil Allah'ın kulu. Azrail Allah'ın kulu. Melekler de Allah'ın kulu. Ve en güzel Müslümanların isimlerinden biri Abdullah ve Abdurrahman isimleri. Şimdi bu Abdullah kimdir? Abdullah denince Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Abdullahlar arasında fıkıhta, hadiste, tefsirde zirve şahsiyetlerden biri. Çelimsiz, kısa boylu ama Ebu Cehil'e karşı, Ebu Cehillere karşı Kafirun suresini okuyacak bir imana sahip. Elinde bir elinde ibrik, öbür elinde takunya, peygamberimize hizmet eden görünüşte ama aslında peygamberimizin hayatını kameraya alan bir zat. Böyle cenaze namazı kılacağı zaman peygamberimiz eğilirmiş. Ayakları acaba ne şey, fotoğraf çekiyor. Şöyle eğiliyor. Bir arkaya geçiyormuş, bir öne. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdaki tutumu, davranışını. İbni Ümmi Abd. Meşhur ifadesiyle Efendimiz ona Ümmü Abd'in oğlu diye hitap ediyor. Annesinin lakabı Ümmü Abd. Ve onu görenler herhalde Peygamberimizin hizmetçisi diyorlarmış. Hizmetçi falan değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin has talebelerinden biri Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kale Abdullah. Abdullah dedi ki diye hadis-i şeriflerde geçiyorsa Abdullah bin Mesud'dur. İnne ahsenel hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Ve ahsenel hediyi hediyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet rehberliğinin en güzeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet rehberliğidir. Öncülük, önderlik, örneklik, numunelik, modellik noktasında zirve şahsiyet kimdir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kur'an'ı hayatında en güzel şekilde yaşayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hediye deniyor buna. Ve ahsenel hediye, hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud'un kendi sözünü okuyoruz. Sahabi sözüne de hadis denir. Nasıl hadis? Mevkuf hadis diyoruz. Çünkü bu sözler ya hadis-i şeriflerden derlenmiştir, ya hadis-i şeriflerin manasını anlatmaktadır, ya da bu sözlerde Peygamber Efendimiz'in eğitiminin, terbiyesinin tesiri vardır. Dolayısıyla hadis-i şerif kitaplarında sahabe sözleri de mevkuf hadis, şartlı. Peygamberimizin mübarek sözü değil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerli sahabilerinin sözleri. Ve şerrel umuri muhdesatiha. İşlerin en kötüsü dinde sonradan çıkan bid'at adı verilen uygulamalardır. Din adına ortaya konan
ama belli bir asla dayanmayan bir uygulama. Kurban koyundan, keçiden, sığırdan, deveden olur. Ya şöyle bir tavuk kurban edeyim derseniz bu bir bid'attır. Pazartesi, perşembe günleri nafile oruç tutmamız tavsiye edilmiştir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki pazartesi günleri ameller Allah'a arz edilir. Sonra perşembe günleri. Amellerin, hayırların, ibadetlerin, taatlerin Rabbime melekler tarafından arz edildiği anda oruçlu bulunmayı arzu ediyorum. Çünkü melekler derler ki ya Rabbi son üç gün içerisinde kulun şunu şunu yaptı. Şu hayırları, şu ibadetleri, şu zikirleri, şu Kur'an tilavetini, şu sadakayı, şu nafile namazı ve insanlık hayrına, Müslümanlık hayrına şunları yaptı. Aynı zamanda şu anda oruçlu devam ediyor. Amel defterini açık veriyor. Dosyayı kapatmıyor. Açık bir dosya halinde verildiğinde o dosya kabule şayan oluyor. Ben diyor pazartesi ve perşembe günleri Rabbime melekler tarafından amellerim arz edilirken oruçlu olmayı isterim. Peki siz deseniz ki ben de salı günü oruç tutuyorum. Salı günü oruç tutarsanız tutabilirsiniz. Ama salı günü orucu diye bir oruç yok. Çarşamba günü orucu diye bir oruç yok. Böyle bir oruç icat ederseniz bu nedir? Bid'attir. Bid'at nedir? Dinin aslında bulunmayan, dinin ruhuna, özüne aykırı bir takım uygulamalar. Evet. Şerrel umuri muhdesatuhâ. Sonradan çıkan uygulamalar hayırlıysa, insanlığın, Müslümanlığın, cemiyetin, ailenin hayrına yapılan bir takım çalışmalar için Peygamber Efendimiz'in başka ifadesi var. Sünneti hasene. Men senne fil İslami sünneten haseneten. Kim İslam çerçevesinde çok güzel bir adet ortaya koyarsa felehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame, onun sevabını alır. O yolda yürüyenlerin sevabını alır. Genç kardeşim, ben diyor farklı bir düğün yapacağım. Bu düğünde içki olmayacak. Bu düğünde dans olmayacak. Bu düğünde kadın erkek böyle karışık İslami bir düğün olacak. Bu düğün farklı olacak. Yeni bir uygulama ortaya koyuyorum diyor. Bu nedir? Yeni bir uygulama, orijinal bir uygulama ama bunun adı bid'at değil, bunun adı sünnettir. Memleketimde bir eğitim, Kur'an eğitim merkezi modern, bilgisayarlı, dikiş nakışlı, İslam ailesi derslerinin bulunduğu fıkıh, hadis, tefsir ama piyasadaki Kur'an kurslarından farklı pedagojik kuralların uygulandığı, gerçekten Kur'an'ın sadece okutulduğu, ezberlendiği değil, Kur'an'ın sevdirildiği bir Kur'an eğitim merkezi kuracağım. Bir Kur'an, özel Kur'an koleji kuracağım. Niyet ediyor genç kardeşim. Hedefim bu. Bunun için çalışacağım. Hukuki altyapısını vesairesi oluşturacağım. Bunun adı nedir? Yeni bir çığır açmak. Yeni bir teşebbüs. Peygamberimiz onun sevabını aldığınız gibi o yolda yürüyenlerin de ecir ve sevabını alırsınız diyor. İşte bid'atle sünnet arasındaki fark. Evet. وَاِنَّمَا تُعَدُونَ لَاَتْ Size vaad olunan haberler mutlaka gerçekleşecektir. وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Siz bunu kesinlikle engelleyemezsiniz. Tabi bu Abdullah bin Mesud bu sözünü bir ayeti kerime ile tamamlamış oluyor. Bu son cümle ayeti kerimeden alınmış. Yani burada en güzel söz Kur'an-ı Azimüşşan'dır. En güzel model Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem modelidir. Peygamberimizin uygulamaları, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadeleri, peygamberimizin tavırları, peygamberimizin ölçüleri bizim için rehber olmalıdır. Biz üç kelimeyle kendisini anlatıyor. Ene nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Sözlerimize sevgi ve şefkat hakim olmalı. Tavır ve davranışlarımıza rahmet damgasını vurmalıdır. İsmah yüsmah lek. Hoşgörülü ol ki sana da hoşgörüyle davranılsın. Hoşgörü çizgimiz olmalı. Yani

ahlaki değerler, Allah'a kullukla beraber ahlaki değerler birlikte olduğu zaman işte istenen Müslüman budur. Rabbim Allah ve Resulü'nün istediği, emrettiği, Allah ve Resulü'nü sevdiği, seveceği Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Kur'an ve sünneti baş tacı eden, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde yürüyen sahabe-i kiram denilen ilk neslin ölçülerini kendisine ölçü alan değerli kullarından eylesin diyoruz ve burada noktalıyoruz.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere. Her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 4. cüz.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse tek Allah'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir.

0: الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَبَيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.

0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhaq. Ve mallahu yuridu zulmen lil alamin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.''

0: بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: sırrun asabet harfe kavm. Asabet harfe kavmin zalemû enfusehum fe ehleket. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: الْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ.
1: Eğer size bir iyilik dokunursa, bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa, bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

0: Ardu uiddet lil muttaqin.
1: Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun.

O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Bu, insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?''

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
0: وَلَقْ

0: Allahu zu fadlin alel mu'minin.
1: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

0: أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Minallahi ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup, gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
0: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve Peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: İnkâra koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkârı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler, mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: huve hayran lehum bel huve şerrun lehum seyutavvekûn mâ bekilû bihi yevmel kıyâmeh ve lillâhi mirâthus semâvâti vel ard vallâhu bimâ te'melûne khabîr.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Lek

0: سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.

Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.

Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا

Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb.
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Ey Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.
1: Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyameh. İnneke la tuhliful mi'ad.
0: Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبَرَارِ
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû ve attekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: Çin'i yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.

0: تعولوا.
1: Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.''

0: اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا
1: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا

0: وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
1: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: Allahu aleyhim ve kana Allahu alimen hakima.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: جَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.''

0: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

0: اَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 4. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi, bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey güneşin ve ayın Rabbi! Ey rüzgarın ve yağmurun Rabbi! Ey doğunun ve batının Rabbi! Ey gecenin ve gündüzün Rabbi! Ey yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi! Ey alemlerin Rabbi! Ey benim Rabbim! Ey terbiye eden! Ey edep veren! Ey Rab! Bütün kainatın Rabbi sensin Allah'ım. Bütün hamdler sanadır. Bizi bir damla sudan yaratan ve şekil veren sensin. Bütün hamdler sanadır. Bize hayat veren, bize ruh veren, bize kalp veren sensin Rabbim. Sanadır bütün hamdler. Ey öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi! Ey dünyanın ve ahiretin Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Rabbi! Ey her şeyi ölçüyle yaratan! Ey yol gösteren! Ey terbiye eden! Ey mülkünde ortağı olmayan! Rabbim! Bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı en güzel şekilde terbiye etmemizi nasip et. Senin bizi koruyup gözettiğin gibi Rabbim, bizim de evlatlarımızı korumamızı nasip et. Hayır için teşvik etmemizi nasip et onları. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden olmalarını nasip et. Ayaklarının senin dosdoğru yolun üzerinde sapasağlam durmasını nasip et. İlim ehli olmalarını nasip et evlatlarımızın. Evlatlarımızı ve onların soyundan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Terbiye eden adınla Rabbim, onlara güzel bir ahlak nasip eyle. Edep nasip eyle evlatlarımıza. Evlatlarımızı doğruların önderleri yap. Ey semavatın Rabbi! Ey maşrıkın ve mağribin Rabbi! Ey yüce arşın Rabbi! Ey bütün mahlukatın Rabbi! Ey benim Rabbim! Sen Rab'sın. En büyük terbiye edici sensin Rabbim. Rabbim, münkerden alıkoyan namazla terbiye et ruhumu. Nefisleri terbiye eden oruçla terbiye et Rab adınla. Sırf senin rızan için kılanlardan namazını ve orucunu sırf senin rızan için tutanlardan eyle beni.

bir kapı aralanacak bir sabah belki. Belki buğulu aynalarda kaybolacak yüzüm bir sabah. Uçsuz bucaksız çöle, bütün pırıltısını seren bir güneş gibi belki. Bir nur doğacak penceremden. Esrarlı bir aleme doğru çıkarken son yol,

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bâis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.
2: ...91.8... ...gönül frekansınız... ...Radyo Hedef...

Küçük büyük günahlar. Günahların bölümleri. Bütün günahlar dört vasıftan meydana gelir. Bunlar 1. Rububiyet, 2. Şeytaniyet, 3. Behimiyet, 4. Sebuiyet. 1. Rububiyet sıfatına insanı yükselten kibir, İftihar, ceberut, övülmeyi, methedilmeyi, ululuğu, zenginliği sevmek, adını ebedileştirmek. Ben sizin âli Rabbinizim diyecek kadar herkese üstün olma arzusudur. Birçok büyük günahlar bu vasıflardan doğar da sahibi bunun farkına bile varamaz. Hatta bunları günah bile saymazlar. Halbuki bunlar birçok günahların anası sayılan büyük tehlikelerdir. 2. Şeytani olan ikinci sıfata gelince, bundan haset, azgınlık, hile, aldatma, kötülük ve bozgunculuğu emretme gibi günahlar doğar. Nifak, bid'at ve sapıklıklara davet de bunların içine girer. 3. Behimi, yani hayvani olan üçüncü sıfattan da aşırılık, köpeklik, yemek ve şehvet düşkünlüğü de bu vasıftan gelir. Zina, livata, hırsızlık, öksüz malı yemek ve şehevi arzular için nifak yapmak da bunlara girer. 4. Sebuî olan vasfa gelince, bundan da gadap, kin, vurup kırmak, öldürmek, sövüp saymak, dövmek gibi kötülükler meydana gelir ki, bütün günahlar bunlardan ileri gelir. İşte günahların ana kaynakları bunlardır. Bütün azalara günahlar bu kaynaklardan akar. Günahların bir kısmı özellikle kalbe iner. Bunlar küfür, bid'at, nifak ve insanların kötülüğünü istemek gibi günahlardır. Bir kısmı göze, bir kısmı da dile, bir kısmı mide ve edep yerlerine, diğer bir kısmı el ve ayaklarına, bir kısmı da bütün azalarına akar ki, bunlar herkes tarafından bilindiği için açıklamalarına lüzum yoktur. Günahların diğer taksimatı şöyledir. 1. Kendisiyle Allah arasında olan günahlar. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar. 1. Kendisiyle Allah arasındaki günahlar şunlardır. Namaz kılmamak, oruç tutmamak. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar da zekat vermemek, gasp etmek, adam öldürmek, hakaret etmek gibi şeylerdir. Başkasının hakkıyla ilgili olanlar, canda olur, malda olur, ırz ve namusta olur, borç ve mevkide olur. Din ile ilgili olanı, ivalamak, bid'atlara sürüklemek, isyana teşvik etmek, Allah'a isyan edecek sebepleri hazırlamaktır. Nitekim bazı vaizler böyle yaparlar. İnsanın korku ile ümit arasında yaşaması gerekirken, bazı vaizler daima ümit tarafını tercih ederler ve adamı ümit var ederler. Günahların en büyükleri, kul haklarıyla ilgili olan günahlardır. Yalnız kul ile Allah arasında kalan günahlar, şirk derecesine yükselmezse, bunların diğerlerine nispetle affı daha çok umulur. Nitekim haberde, divanlar yani yapılan günahlar üçe ayrılır. Bir kısım günahlar var, affı muhtemeldir. Bir kısım günahlar da var ki, mağfiret edilmez. Üçüncü bir kısım günah daha vardır ki, terk edilmez. Mağfiret umulan günahlar, kul ile Allah arasındaki günahlardır. Mağfiret edilmeyen günah ise şirktir. Terk edilmeyen ve cezası verilecek olan günah da kul haklarıdır, diye varit olmuştur.
Diğer bir taksimata göre günahlar, 1. Küçük günahlar, 2. Büyük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Zira Allahü Teala Nisa suresi 31. ayetinde mealen, eğer siz yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, sizden diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız buyurmuştur. Necm suresi 32. ayeti başında, onlar ki küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde 5 vakit namaz ve cumalar büyük günahlardan kaçınılırsa aralarındaki küçük günahları yok ederler buyurmuşlardır. Yine Abdullah bin Amr el-As'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere yemindir buyurdular. İbn Abbas, İbn Mesud, İbn Ömer ve diğerlerinin rivayetlerinden elde edilen neticeye göre A. Büyük günahların 4'ü kalptedir. 1. Şirk, 2. Masiyette ısrar, 3. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, 4. Allah'ın azabından emin olmak. B. Büyük günahların 4'ü dildedir. 1. Yalan yere şahitlik, 2. Namuslu kadına iftira, 3. Hakkı iptal eden yalan yere yemin. Bu sahibini cehenneme daldırdığı için bu yemine gamus adını vermişlerdir. 4. Sihir. C. Büyük günahların 3'ü midededir. 1. Her çeşit sarhoş edici içki kullanmak, 2. Yetim malı yemek, 3. Faiz yemek. D. Büyük günahların 2'si eldedir. 1. Hırsızlık yapmak, 2. Adam öldürmek. E. Büyük günahların 2'si edep yerindedir. 1. Zina yapmak, 2. Livata yapmak. F. Büyük günahların 1'i de ayaklardadır. 1. Bir kişinin savaşta 2 kişiden kaçmasıdır. Marifet-i ilahiyeyi korumak, kalbin, hayatı korumak, bedenin, serveti korumak da şahısların borcudur. Bütün şeriatların maksadı bunlardır. Bu 3 şeyde hiçbir milletin ihtilafı düşünülemez. Din ve dünyasında halkın ıslahı için Allahü Teala peygamberler göndersin de sonra kendini ve peygamberlerini marifetten yahut kendilerini ve servetlerini korumaktan onları men etsin diye bir şey düşünülemez. Bütün bunlardan büyük günahların 3 mertebe üzere oldukları anlaşılır. 1. Mertebe günahlar. Allah ve Resulünü marifete mani olandır. Bu küfürdür. Küfürden daha büyük günah olamaz. Zira kul ile Allah arasında en büyük perde cehalettir. Kulu

Allah'a yaklaştıran yol ise ilim ve marifettir. Kulun Allah'a olan yakınlığı, onun marifeti nispetinde olduğu gibi, uzaklığı da cehaleti nispetindedir. Küfürden sonra gelen cehalet de, Allah-u Teâlâ'nın mekrinden emin olmak ve rahmetinden ümidi kesmektir ki, bu da cehaletin ta kendisidir. Allah'ı bilen kimsenin, azabından emin veya rahmetinden ümitsiz olması düşünülemez. Bundan sonra da Allahü Teala'nın zat, sıfat ve efali ile ilgili olan bidatler gelir. Bunların bazısı bazısından kuvvetlidir. Bunların aralarındaki fark cehalet farkı ve Allahü Teala'nın zat, sıfat, efal, şerai, evamir ve nevahileri ile ilgili olmaları nispetindedir. İkinci mertebe günahlar. Nefisleri korumak sayesinde hayat devam eder ve Allah'ı marifet hasıl olur. Bu bakımdan adam öldürmek, küfürden ehven olmakla beraber, küfürden sonra gelen en büyük günahlardandır. Çünkü küfür, doğrudan doğruya maksadı yok ettiği gibi, öldürmek de maksada vesile olan hayatı yok eder. Zira dünya hayatı, ahiret için istenir. Ahirete de Allah'ı bilmekle ulaşılır. Hayat olmayınca bu marifet de yok olur. Onun için adam öldürmek en büyük günahlardandır. Adamı helâke sevk edecek herhangi bir uzvunu kesmek veya dövmek de öldürmekten sonra gelir. Bunlar da birbirine nispetle farklıdır. Zina ve livatanın yasaklığı da bu mertebededir. Eğer insanlar şehvetlerini yalnız erkeklerle tatmin yoluna sapsalar, nesil kesilir ve tükenirdi. Bir şeyin vücudunu önlemek, mevcudunu yok etmek gibidir. Livatada da hüküm böyledir. Zina, her ne kadar nesli yok etmezse de nesebi karıştırır. İrsiyeti iptal eder, yardımlaşmayı kaldırır ve bu suretle dünya düzeni bozulur. Değil insanlar, hayvanatta bile düzenin sağlanması için cinsiyet esasına riayet edilir. Bunun için beşeriyetin ıslahını hedef alan dinde zina haramdır. Fakat zina, adam öldürmekten ehvendir. Üçüncü mertebe günahlar. Servet, halkın geçimi içindir. Gelişi güzel, zor, hile veya hırsızlık suretiyle servete sahip olmak caiz değildir. Canlıları yaşatacağı için onun da korunması lazımdır. Yalnız bunun diğerlerinden farkı, geri alınmasının veya tazmin ettirilmesinin mümkün olmasıdır. Bu bakımdan diğerleri kadar önemli değildir. Geri alınması mümkün olmayan ve alınamayan servetleri haksız yere zimmete geçirmek de büyük günahlardandır. Şarap ve içkinin aklı izale ettiği için büyük günahlardan olması meydandadır. Şeriatın şiddetli vaidleri buna delildir. Ayrıca mantık da bunu kabul eder. Zira hayat arzu edilen bir şey olduğu gibi akıl da sevilen ve arzu edilen bir şeydir. Belki akılsız hayatın bir değeri yoktur. Bunun için aklı izale büyük günahlardandır. Namuslu kadına iffetsizlik isnat etmek, malını elinden almaktan ehvendir. Bu dedikoduların büyüğü, ona zinayı isnat etmektir. Şeriatte bunun hakkında ağır vaidler vardır. Sahabe-i kiram, peşin cezayı gerektiren her günahı büyük günahlardan saymışlardır. Bu itibarla bu günahı 5 vakit namaz gidermez. Sihire gelince, şayet sihirde küfrü mucib bir hal varsa, büyük günahlardandır. Küfrü mucib bir hal yoksa, büyüklüğü insana zararı nispetindedir. Dünyada işlenen sevap ve günaha, ahirette verilen

edecek derece. Dünya görülen ve bilinen mülk ve şehadet âlemidir. Ahiret görünüp bilinmeyen gayb ve melekût âlemidir. Dünya demekten maksadımız ölmeden önceki durum, ahiretten maksadımız da öldükten sonraki hallerdir. Görülen âlemde görülmeyen âlem ancak darb-ı mesellerle ifade edilebilir. Nitekim Allahü Teala Ankebut suresi 43. ayetinde hem bu misaller var ya biz onları insanlar için beyan ediyoruz. Bunlara ancak alimler anlar buyurdu. Zira mülk alemi melekût alemine nispetle uyku ve rüya alemi gibidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar buyurmuştur. Uyanacağın zaman olacak işler uykuda ancak tabire muhtaç misallerle açıklanabilir. Bunun gibi dünya uykusunda olanlara ahiret uyanıklığındaki hayat ancak tabir ilminden anlayabilecekleri misallerle ifade edilebilir. Aklı başında olanlara şu üç misal yeter. 1. Adamın biri İbn-i Sirin'e gelerek rüyamda elimdeki bir mühürle erkeklerin ağızlarını ve kadınların da edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Acaba bu nedir? Diye sordu. İbn-i Sirin ona, sen Ramazan'da müezzinlik yaptın ve imsak vakti sabah ezanı okudun mu? Diye sordu. Adam, evet, doğru söylüyorsun. Öyledir, dedi. Yine adamın biri İbn-i Sirin'e, rüyamda zeytinyağını zeytinlerin üzerine döktüğümü gördüm. Acaba bu ne demektir? Diye sordu. İbn-i Sirin, zeytinyağı zeytinden olmadır. Aslına gidiyor. Sen cariyelerini araştır. Belki de bunlardan biri genç yaşta esir edilen annen olabilir, dedi. Adam araştırınca hakikaten cariyesinin annesi olduğunu gördü. Yine bir başkası İbn-i Sirin'e, rüyamda incileri domuzların boynuna astığımı gördüm. Acaba bu ne demektir? Diye sordu. İbn-i Sirin, sen ehli olmayanlara hikmet öğretiyorsundur, dedi. Adam araştırır, böyle olduğunu görür. Bütün bu tabirler, darb-ı mesellerin yolunu gösterirler. Meselden maksat, manayı bir surette eda etmektir. Peygamberler, insanlarla ancak darb-ı mesel şeklinde konuşabilirler. Çünkü onlar, insanlara anlayabilecekleri şekilde hitap etmekle mükelleftirler. Onlar ise, dünya uykusundadırlar. Uykuda olan, ancak darb-ı mesel yoluyla meramlarını ifade edebilir. Ancak öldükleri vakit, bu darb-ı meselin doğru olduğunu anlarlar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin kalbi, Rahman olan Allahü Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır buyurmuştur. Bu bir misaldir ki onu ancak alimler anlar. Cahil ancak misalin zahirini anlar. Çünkü o tevil ve tabirden anlamaz da Allah'a el ve parmak izafe etmeye kalkışır. İnsanlar kıyamet günü dört kısma ayrılır. Bunlar Hâlikîn, Muazzebîn, Nâciîn ve Fâizîn. Bir memleketi istila eden bir hükümdar, o memleketin bazı adamlarını öldürür. İşte bunlar Hâlikîn'dir, helak oldular. Bazılarına bir müddet işkence ederse de onları öldürmez. Bunlar da Muazzebîn, yani azap olunan kimselerdir. Diğer bazılarını da hiç işkence etmeden serbest bırakır. Bunlar nâciîn, yani kurtulmuş, korkudan emin olmuş kimselerdir. Diğer bazılarına da

mevki ve servet verir. İşte bunlar da faizin, umduklarını bulmuş olan kimselerdir. Şayet bu memleketi istila eden hükümdar adil ise bu taksimatı hakkaniyete dayanarak yapar. Ancak kendini tanımayıp hükümdarlığını kabul etmeyen ve böylece karşısına dikilen kimseleri öldürür. Serbest bıraktıkları da kendini tanıyıp kabul ettiği halde isyan etmediği gibi barbarlık ve fevkaladelik göstermeyen kimselerdir. Mevki ve rütbe verdikleri de kendisine yardım edip hizmetinde bulunan kimselerdir. Birinci mertebe. Bu helak olanların mertebesidir. Hâlikin demekle Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesenleri kastediyoruz. Zira dünyalıktaki misalde idam mahkumları dediğimiz hükümdarın rızasından ümidini kesenler olduğu gibi misalin manalarını unutma. Bu birinci derece. Ancak Allah ve ahireti inkar eden, yalnız dünya için çalışan münkirlere mahsustur. Zira ahiret saadeti Allah'a yaklaşmak ve onun cemaline nazardadır. Buna da her şeyden önce ancak iman ve tasdik ile erişilebilir. Bunları inkar edip yalanlayanlar ebediyen Allah'ın rahmetinden mahrumdurlar. Çünkü bunlar Allah ve Resulünü yalanlamış kimselerdir. Bunun için onlar da Allah'ın rahmet ve cemalinden ebedi olarak mahrumdurlar. Bu gibilerin vücutlarını cehennem ateşi dağlarken, gönüllerini de hasret ve firak ateşi yakar. Bunun için arifler, bizim korkumuz cehennem, ümidimiz cennet ve huriler değil, korkumuz Allah'ın cemalinden mahrumiyet, ümidimizse ona ulaşmaktır, derler. Yine bu arifler, cehennemden korkmak, cennet ummak gibi karşılık bekleyerek yapılan ibadet alçaklıktır. Arif Allahü Teala'ya yalnız zatı için ibadet eder ve zatını ister, derler. Cennetin nimet ve hurilerine hiç heves etmez ve cehennem ateşinden korkmazlar. Zira gönülleri kaplayan ayrılık ve hasret ateşi çok kere vücudu saran cehennem ateşinden daha şiddetli olur. Çünkü ayrılık ateşi gönülleri kaplayan ve Allahü Teala'nın yaktığı bir ateştir. Gönülleri meşgul eder. Cehennem ateşi ise vücudu yakmakla meşguldür. Gönül ateşi karşısında cehennem ateşi pek sönük kalır. Dünyada vecde kapılıp keskin kamış kökleri üzerinde yatanlar, hatta ateş üzerinde yürüyenler olup bunun farkında olmadıkları ve içindeki hasret ateşi galip geldiği için vücutlarındaki elem ve ızdırabı duymadıkları ve bu daha ağır geldiği gibi ahirette de durum aynıdır. Hatta hiddetli bir insan savaş anında aldığı yaralardan haberi bile olmaz. Çünkü kalbinde yanan hiddet ateşi galebe çalar ve acıyı duymaz olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gadap ateşten bir parçadır buyurmuşlardır. Görülüyor ki gönül ateşi cisim ateşinden daha kuvvetlidir. Kuvvetli zayıfı duymayı engeller. Esasen ateş ve kılıcın öldürmesi vücudun parçalarını birbirinden ayırması bakımındandır. Cismin birbirine bağlılığından daha kuvvetli bir bağ ile birbirine bağlı olan sevgilileri ayıran şeyin daha önemli olduğu meydandadır. Evet, basiretsiz ve şuursuz insanlar bu ruhani elemi fark etmeyebilir. Cismin acısını daha önemli görebilirler. Mesela bir çocuk top ve topaçla hükümdarlık mevkiinden mahrum kaldığı vakit o topun elemini çeker. Hükümdarlık elemini aldırmaz. Topu hükümdarlık makamına tercih eder ve hasmıyla karşılıklı top oynamayı, saraylarda köşkler ve kürsüler üzerinde oturmaya tercih eder.

ve görme yalnız göze mahsus olduğu gibi, bu sıfatlar da yalnız kalpte bulunur. Gözsüz ve kulaksızın, görme ve duyma duygularından mahrum olması gibi, kalbi olmayanlar da bu zevklerden mahrumdurlar. Her insanın kalbi yoktur. Eğer herkesin kalbi olaydı, Allahü Teala Kaf suresi 37. ayeti başında "Şüphesiz ki bunda kalbi olan kimseler için öğüt vardır." buyurduğunun sahih olmaması lazım gelirdi. Allahü Teala Kur'an'dan ders almayanı kalpten müflis olarak göstermiştir. Şüphesiz kalp derken göğsün sol tarafında sol memenin altında cismani kalp olan et parçasını murad etmiyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz Allahü Teala'nın emir aleminden yaratıp arşı halik, kürsüsü göğüs, diğer azalar ve bütün bedenin kendi alemi ve memleketi olan ruhani kalptir. Nitekim bu sır hakkında Allahü Teala İsra suresi 85. ayetinde "Ey Resulüm, bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir." buyurdu. Emir ve hükümdar olan bu kalptir. Zira emir, yani maddesiz ve sebepsiz yaratılan şey ile madde ve sebeple yaratılanlar arasında münasebet vardır. Emir alemi, halk aleminin hükümdarıdır. O öyle bir gizlilik ve latife-i rabbaniyedir ki, o salahta olduğu vakit bütün ceset salahta olur. Onu bilen nefsini, nefsini bilen de Rabbini bilmiş olur. İşte bu vakitte kul Resulullah'ın "Allahü Teala Adem'i sureti üzerine yarattı." buyurduğunun altında bulunan gizli manaların kokusunu almaya başlar. Bunun zahiri manası üzerinde duranlara ve tevilinde zorluk çekenlere merhamet gözüyle bakar. Çünkü rahmet ve merhamet musibet nispetindedir. İkinci mertebe, azap olacakların mertebesidir. Bunların imanı var fakat imanlarının icablarını yerine getirmemişlerdir. Zira imanın başı tevhiddir. Tevhid demek yalnız Allahü Teala'ya ibadet etmek demektir. Hevâ-i nefsinin arzuları peşinden gidenlerse gerçekte hevalarını mabut edinmişlerdir. Dillerindeki tevhid gerçek değildir. La ilahe illallah tevhid kelimesinin gerçek manası Allahü Teala'nın En'am suresi 91. ayetinin sonunda "Ey Resulüm, sen Allah o kitabı indirdi de. Sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar." buyurduğunun manasıdır. Yani Allah'tan başka her şeyi tamamen terk etmektir. Yine la ilahe illallah tevhid kelimesinin manası Allahü Teala'nın Fussilet suresi 30. ayetinin başında "Gerçekten Rabbimiz Allah'tır" deyip de sonra sebat gösterenler buyurduğunun manasıdır. Kendisiyle tevhidin tamam olduğu istikamet ve doğru yol, cehennem üzerindeki sırat köprüsü gibi kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu vakit, az da olsa bile doğru yoldan ve istikametten ayrılmamak imkansızdır. Zira az da olsa insan nefsinin temayüllerine uyabilir. Nefsin arzularına eğildiği nispette, tevhidde kemal mertebesinden düşer. Bu da Allah'a olan yakınlık derecesinde noksanlık meydana getirir. Her noksanlığın da iki ateşi vardır. Birisi kaybettiği kemalin hasret ateşi. Diğeri